Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun, bu imareti yaptıran ya da adına yaptırılan kişi. İşte bu imaretin adına yaptırıldığı Nilüfer Hatun aslında Yarısar Tekfur'un kızıdır ve bir Hristiyandır. Ve babası onu Bilecik Tekfur'un oğluyla evlendirmek niyetindedir. Ve işte onların düğünü sırasında söylence odur ki Orhan Gazi ve Osman Gazi ve diğer elemanlarıyla birlikte, askerleriyle birlikte bu düğün konvoyunu basarlar ve Olafera'yı kaçırırlar. Ardından da Osman Gazi oğlu Orhan Gazi ile Olafera'yı evlendirir ve Müslüman olur, Nilüfer adını alır ve padişaha da çocuklar doğurur. Bunlardan biri Murat Hüdavendigâr'dır, diğeri ise Gazi Süleyman Paşa. Murat Hüdavendigâr, babası Orhan Gazi'den sonra tahta çıkacak kişidir ve çıktıktan sonra tahta işte annesinin anısına bu binayı yaptırır. Nilüfer Hatun'la ilgili bilgileri aslında Seyyah İbni Batuta'dan öğreniyoruz. İbni Batuta eserinde ondan şöyle bahsediyor: dindar ve erdemli bir kadındı. Ayrıca ekliyor, o eşi Orhan Gazi ile birlikte Bursa'da değil, Anadolu'nun Kudüs'ü sayılan İznik'te ikamet ediyordu. Ve yanındaki hizmetleriyle birlikte bu biraz terk edilmiş, kendi halindeki ama münzevi hayatına da çok uygun şehirde yaşamına devam ediyordu der. Nilüfer Hatun'un bir özelliği de dirayetli ve yönetimde etkili bir kadın olması. Nitekim Orhan Gazi sefere çıktığında işte ona naiplik eden, yani yönetimi ele alan bir kadın olarak da adını tarihe yazdırmış.

İznik denince ilk akla gelen kuşkusuz Çin'idir. Çin'i sanatının Osmanlı döneminde zirve yaptığı ve üretildiği yer İznik'tir. Bunun tabii bir geçmişi var. Karahanlılar döneminden başlıyor ve yaklaşık neredeyse 1000 yıl boyunca Türk dünyasında Çin'i var oluyor. Çin'i yani Çin tarafından geldiği isminden de anlaşılıyor. Ama Türkler tarih boyunca kültür ve inanç taşıyıcısı olmuştur. Ve bu taşıma işlemini de doğudan batıya doğru yapmıştır. İşte Çin'i sanatı da bu taşıdığı kültür öğelerinden biridir. Ve Büyük Selçuklu ardından Anadolu Selçukluları da Çin'de çok önemli işler ortaya koymuşlar. Renkler biraz daha mat, soluk renkler. Ama Osmanlı döneminde İznik Çiniciliği renkleri açıkçası coşturuyor. Ve ilk dönemlerde mavi beyaz renkler hakimken daha sonra zümrüt yeşili ve mercan kırmızısı işin içine katılıyor. Ve işte İznik Çinisini yapan ve öne çıkaran şey de işte bu mercan kırmızısı oluyor. Özellikle sır altında kendiliğinden kabaran bu mercan kırmızısı pütürlü ve daha ışık gölge oyunlarına müsait perspektif kazandırıyor, bir derinlik kazandırıyor. Mercan kırmızısı alameti farikasıdır İznik Çinisinin. Ve Osmanlı döneminde burada üretilen çiniler sarayın en çok tükettiği malzemelerin başında gelir. Ve özellikle Süleymaniye Camisi, Sokollu Camisi, Rüstempaşa Camisi İstanbul'da işte 16. yüzyıl yani İznik Çinisi'nin zirve yaptığı dönemin ürünleridir. Ve en güzel çiniler de onlardır. 17. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı'nın bir rivayete göre buradan her seferinde çinileri İstanbul'a taşıtmak yerine Edirne Kapı'daki Tekfur Sarayı'nda bir atölye kurduğu rivayet edilir. Ve orada üretilen çiniler daha sonra Osmanlı'nın hayatında yer almaya devam etmiş ama asla ve asla 16. yüzyılın kalitesini tutturamamış. Ve ardından buradaki ustaların gitmesi Osmanlı'nın biraz gerilemesiyle birlikte 18. yüzyılda İznik Çiniciliği de neredeyse yok olma aşamasına gelmiş. Ta ki 20. yüzyılın ortalarına doğru bu iş tekrar canlanmaya başlamış. Özellikle İznik'te açılan okullar, vakıflar bu işe el atmışlar ve tekrar İznik Çinisi üretilmeye başlanır hale gelmiş.

Osmanlı Bursa'yı başkent yapıp İznik'i topraklarına kattıktan sonra burası hemen Bursa'nın yanı başında ama o kadar kalabalık olmayan doğayla iç içe bir yer olarak bir tarafı dağ, bir tarafı göl ve yeşil bir ormanın içinde, zeytin ağaçlarının içinde, doğayla iç içe olduğu için de pek çok alimi kendine çekmiş. Ve Osmanlı döneminde burası alimler yuvası olarak anılmış. İşte o alimlerden, velilerden biri de Eşrefzade Rumi'dir. 15. yüzyılın önemli velilerinden biridir kendisi. Hacı Bayram Veli'den ve Emir Sultan'dan dersler almış, kendini yetiştirmiş ve burada da uzun bir süre ikamet etmiş. Aslen Mekkelidir ailesi ama daha sonra Anadolu topraklarına göçmüşler ve İznik'e yerleşmişler. Peygamber soyundan olduğu söylenir. En önemlisi de Kadirilikte onu Abdülkadir Geylani'den sonra ikinci önemli şahıs olarak anarlar. Yine Kadiriliğin içinde Eşrefiye tarikatını kurmuştur. Ve Vahdet-i Vücut'la ilgili sıra dışı şiirler yazmıştır. O şiirlerden özellikle bazıları biraz batini izler taşır. Bununla ilgili çeşitli rivayetler vardır. O rivayetlerden biri ise ondan bir adım önce, neredeyse bir 50 yıl önce burada ikamet eden bir kişiden etkilendiği söylenir. O kişi de Şeyh Bedrettin'dir.

Şu anda İznik'in tam ortasındayım. 4 kapısı var olduğunu söylemiştim. İşte bu 4 kapının geldiği yollar tam burada bir kavşak noktası oluşturur. Yani şehrin merkezi ve kalbi burasıdır ve burada bir zamanlar Roma döneminde bir cimnazyum, yani çocukların eğitildiği bir eğitim binası varmış. Ancak daha sonra Hristiyanlık kabul edilir ve buraya büyük bir kilise yapılır. O kilisenin adı Ayasofya'dır. Ayasofya Kilisesi'ni pek çok yerde görüyoruz. En büyüğü İstanbul'da, Trabzon'da da karşımıza çıkıyor. Ayasofya, kutsal bilgelik anlamına gelir ve bu Meryem Ana'ya ithaf edilmiş kiliselere verilen bir isimdir. İşte bu da onlardan biri. Ve burası Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir olaya mekan olmuş. O olayda Hristiyanlığın son ekümenik toplantısı olan 787 yılında yapılan 7. konsüle ev sahipliği yapmış. Peki bu konsüller ne için toplanıyordu? Bu konsüllerin toplanma sebebi Hristiyanlığı biraz kurallarını derli toplu hale getirmekti. Bunların birincisi 325 yılında İznik'te ve sonuncusu 787 yılında işte burada toplandı. Birincisi göldeki, göl kıyısındaki Senatus Sarayı'nda, İmparatorluk Sarayı'nda toplanmıştı. Ama 7. ve sonuncu konsül toplantısı işte arkamda gördüğünüz bir zamanların Ayasofya Kilisesi'nde yapıldı. Ve burada önemli kararlar çıktı. Çünkü o dönemde bir problem vardı Hristiyan dünyasına tartışılan. Freskolarda, mozaiklerde suret olsun mu? Meryem'in ve İsa'nın ve diğer azizlerin resimleri kırılmıştı. Yani ikonoklast, ikona kırıcı dönem vardı ve o dönemi sonlandıran toplantılar işte burada yapıldı.

Hristiyan dünyasının en çok tartışılan konularının başında ikona olsun mu, olmasın mı meselesi yer alır. İşte 726 yılında başlayan

Kona yasağı yaklaşık bir 50-60 yıl sürer ve İmparatoriçe Irene döneminde 787 yılında burada yapılan 7. konsülle tekrar serbest bırakılır. Ve artık fresko ve mozaiklerde Hazreti İsa'nın, Yuhanna'nın ve Meryem'in resimleri yapılmaya başlanır. İşte burası da o yasakların kalkmasından sonra bütün bunların, yani freskoların ve mozaiklerin yapıldığı ilk yapılardan biri olarak bilinir. Nitekim içeriye girdiğinizde hemen sol tarafta bir niş içinde Yuhanna, Meryem ve İsa'yı görüyorsunuz. Ayrıca yine taban süslemeleri de, mermer mozaikler de yerde hala korunmaya devam ediyor. Burası 1331 yılında Sultan Orhan tarafından bir minare eklenerek camiye çevrilir. Bu biliyorsunuz İstanbul'da da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de geçerlidir. Terk edilmiş kiliseler bir minare ile camiye çevrilmiştir ve ibadete açılmıştır. İşte burası da onlardan biridir. Ve buraya Ayasofya'yı Suhra Camisi denir. Yani Küçük Ayasofya adı verilir. Ve o şekilde de günümüze kadar gelir. Ancak bir dönem burası artık terk edilmiştir ve ardından da bir müze olarak hizmete açılır. Ve yıllar sonra tekrar burası camiye dönüştürülür. Bugün cami müze işlevini birlikte yürütüyor. Ama bu yapının en önemli özelliklerinin başında Mimar Sinan'ın Kanuni döneminde bir tamirat sırasında buraya dokunduğu ve pek çok detayı yenilediği söylentiler arasındadır. Kısacası burayı taçlandıran önemli şahıslardan biri de Mimar Sinan'dır.

Bilindiği gibi kiliseler doğuya bakarlar ve apsisleri, yine koronun olduğu basamaklar genellikle doğudadır. Ama daha sonra bu tip yapılar camiye çevrilince mihraplar güneydoğuya baktığı için apsislerin hemen sağ tarafına inşa edilirler. Yani merkezde bir kaçma ortaya çıkar. İşte burada da aynı şeyi görüyoruz. Apsis buradayken mihrap biraz daha onun sağında yer alıyor.

0: Teşekkürler.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Teşekkürler. İznik'te kahve molası vermek için en uygun yerlerin başında Gazi Süleyman Paşa Medresesi gelir. Burası Osmanlı'nın ilk medresesi olarak bilinir ve U biçiminde yapılmıştır. İçinde 11 tane öğrenci hücresi yer alır. Burası Gazi Süleyman Paşa'nın 1332 yılında inşa ettirdiği bir eğitim merkezi. Bugün tabii ki odalarında çini yapılan yerler olarak hayatına devam ediliyor. Ama bu arada Gazi Süleyman Paşa'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Gazi Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğludur. Annesi de Nilüfer Hatun'dur. Ama asıl önemlisi onun kardeşi Murat Hüdavendigâr padişah, sultan olduktan sonra o da seferlere çıkar. Ve o seferlerin en önemli yönü Balkanlardır, batıdır. Ve işte Osmanlı'ya Balkanların yolunu açan kişi olarak bilinir. Ordularını Biga'da toplamıştır ve gemileri Çardak Limanı'ndan yan yana dizerek bütün orduyu karşı kıyıya geçirmiştir. Ve Bolayır'ı kendisine üs yapmıştır. Ve oradan çeşitli köyler kurarak, Türk köyleri kurarak ve çevrelere, çevre illere de, çevre yerleşimlere de seferler yaparak orada pek çok yeri Osmanlı toprağına katmıştır. Ve 1360 yılına gelindiğinde bir attan düşerek bu şekilde hayattan ayrıldığı söylentiler arasındadır. Ama asıl ilginç olan şudur. Bugün mezarı Bolayır'dadır. Bir türbesi vardır ve o türbeye girdiğinizde içeride iki tane mezar görürsünüz. Bunlardan bir tanesi Gazi Süleyman Paşa'nındır. Ama ilginç olan diğer mezarda yatan şeydir. O da Gazi Süleyman Paşa'nın atıdır. Eski Türk geleneklerine göre atıyla birlikte gömülmeyi vasiyet etmiştir. Ve nitekim bugün o türbede atıyla birlikte yatmaktadır.

Bir zamanlar İznik Gölü'nün kıyısında muhteşem bir Bizans sarayı vardı. İşte bu sarayın adı Senatüs Sarayı'ydı ve burada çok önemli olaylar gerçekleşti. Bunların bir tanesi Hristiyanlık dünyasının ilk konsül toplantısının yapılmasıydı. 325 yılındayız. İmparator Konstantin biraz sağa sola savrulmuş ve her kafadan bir ses çıkan Hristiyanlık konusunda bir tasarım, belki de bir şekillendirme yapmak ister. İşte bunun için 200'ün üzerinde çeşitli din adamını çeşitli yerlerden çağırır ve buradaki sarayında bir toplantı yaptırır. Buna İznik Amentusu denir ve bununla birlikte artık Hristiyanlık zapturapt altına alınmış, kuralları belirlenmiştir. Ve o sırada var olan bir din adamı, Arius. Arius'un bir savı vardır. O da o güne kadar kabul edilen Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur savına karşı bunun böyle olmadığını söyler. Tabii ki tepki alır ve sürgüne yollanır. Ardından Hristiyanlığın temelini oluşturan Hazreti İsa'nın iki tarafı, iki yönü ortaya çıkar. İşte bu da Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur ve Tanrı'dır gibi bir savdır ki o da burada kabul görür. İşte o ihtişamlı Senatüs Sarayı sonraki yüzyıllarda, aradan yüzyıllar geçtikten sonra Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Onun da bir sebebi vardır. 1204 yılında Haçlılar gelir, Konstantinopolis'i işgal ederler. Ve yönetim orada barınamayacağı için imparatorlar buraya kaçarlar. Ve burada yaklaşık 3-4 imparator 57 yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun kalan parçalarını buradan yönetir. İşte bütün bunlara sahne olan saray budur. İşte o ihtişamlı saraydan bugün birkaç temel taşı, bir iki duvar kalmış. Ancak bu görünenler su üstünde, karada olanlar. Ama asıl saray suyun altında kalmış. Suyun yükselmesiyle birlikte sarayın temelleri suyun altında. Bunu görebilmek için de sudan biraz yükselmek gerekiyor. İznik Gölü'nün içinde Senatüs Sarayı'ndan ve yine Bizans dönemine ait Büyük Bazilika'dan kalan kalıntıların dışında buradan kalan günümüze bir de şiir var. O şiire geçmeden önce gölün o dönemdeki ismini söylemek istiyorum. Askanya olarak anılıyor. Ve işte o Askanya Gölü daha sonra İznik Gölü olarak anılmaya devam ediyor. Az önce de söyledim, gölle ilgili bize bugüne kalan bir şiir var ve o şiiri yazan Nazım Hikmet. Şeyh Bedrettin Destanı adını taşıyan bu uzun şiir bize Şeyh Bedrettin'le ilgili bilgiler vermesinin yanında İznik ve gölle ilgili de bir takım dizelere sahiplik yapmakta. İşte o dizelerde bakın Nazım Hikmet İznik Gölü'nü ve Bedrettin'i nasıl anlatmış. İznik Gölü'nde akşam oldu. Bedrettin eğildi suya. Avuçlayıp doğruldu ve sular parmaklarından dökülüp tekrar göle dönerken dedi kendi kendine, o ateş ki kalbimin içindedir, tutuşmuştur, günden güne artıyor. İşte Şeyh Bedrettin destanında Nazım Hikmet'in bahsettiği Şeyh Bedrettin buraya sürgüne gönderilmiştir. Gönderen Mehmet Çelebi'dir. Osmanlı'da fetret devridir ve yaklaşık 12 yıl süren bu başsızlık ya da çok başlılık döneminin sonunda Mehmet Çelebi iktidarı ele geçirir. Ve ardından Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Bunun bir sebebi vardır. Şeyh Bedrettin, Varidat adlı bir kitap yazmıştır, İçe Doğanlar. Bir de doktrini vardır, ortakçılık. İşte bu ortakçılık doktrini her şeyin paylaşılması üzerine bina edilmiştir. Ve bu doktrinden yola çıkan bir grup Çeşme Yarımadası'nda

zamanda Osmanlı'ya baş kaldırmıştır. Ve bu baş kaldırının sonunda Osmanlı o grupla savaşa tutuşur. Önce yenilse de daha sonra bu grubu ortadan kaldırır. Liderlerini idam eder ve daha sonra da bu işe sebep olduğunu düşündükleri Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Ancak bu işin bir de devamı vardır. Sürgünden sonra buradan idam edilmek üzere onu almaya gelir Osmanlı'dan bir takım askerler. Ancak bunu duyunca buradan kaçar ve o yolculuk, kaçma yolculuğu bugün Yunanistan'daki Serez'e kadar devam eder. En sonunda orada yakalanır ve Serez'in esnaf çarşısında Şeyh Bedrettin idam edilir.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde İznik'teydik. Başlıca eserleri gördük, mekanları gezdik. Bunların içinde neler yoktu ki? Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti, Gazi Süleyman Paşa Medresesi, Senatus Sarayı ve Ayasofya Camisi. Tabii her zaman olduğu gibi yine bu mekanları ve yapıları rivayetler, efsaneler ve söylentiler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: Ha, 3 günün var. Bu ne telaşı oğlum?
1: 3 gün değil aslanım. Tam 67 saatim kaldı. Dile kolay 2 yıl. Fukara anam yolumu gözlemeye başlamıştır. Beni emretmişsiniz komutanım.
2: Otur Ali. Otur, misafir sayılırsın artık.
1: Sağ olun teğmenim.
2: Buyur. İç hele. Yarın teçhizatında teslim edersin.
1: Baş üstüne.
2: Ne kadardır buradasın?
1: Sizden eski isteyemenim.
2: Şimdi ver elini İstanbul, gözünde tütüyor olmalı. Geceye dönmem belki.
0: Baş üstüne teğmenim.
1: Üzülme Antalyalı, biter.
0: Git işine be!
1: 55 saat sonra kardeşiniz pırrrr.
0: Düğününe çağırırsın artık.
1: Elbette. Adreslerin her biri defterimde.
3: Bizim oralara da bekleriz. Havası suyu iyidir ha.
1: Aceleniz ne ya? Daha iş güç tutmadık. Evlenmek kolay mı?
0: Bunca hasret başka türlü bitmez. Aşk ateşten gömlektir oğlum.
4: Ali! Bugün bulaşık sırası sende, gelsene!
1: Git işine! Bugüne bugün teğmenimle karşılıklı sigara tellendirmiş adamım ben.
5: Buyurun, burası Doğu Bir Karakolu, ben Başçavuş Niyazi. Bir ihbarda mı bulunacaksınız? Peki, hemen yolu tutarız.
1: Ali! Buyurun Başçavuşum.
5: İhbar var, Ahmet'i de al, hemen yola çıkacağız.
1: Emredersiniz.
5: Yarım saat oldu, bir araba bile geçmedi.
1: Belki yol değiştirmiştir.
5: Sanmam.

0: gelmiş.
1: Dur dememize rağmen kaçmak istedi. Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
2: Yeter bu kadar. Bekiroğlu İbrahim Gündoğan'ın cenazesi vilayete gönderilmiş, ailesine haber verilmiştir. Arabada bulunan saat çakmak cinsinden kaçak eşya vilayete teslim edilecektir.

Ne ağlarsın gelin? Dünya fani, insan konuk. Kim umardı benim oğlum eğri yolun fırsatını ganimet bilecek? Devletten fermansız mal kaçıracak, satacak mı, aracılık mı edecek bilinmez. Yoktu bile ilişim. Alın teri dökmedin miydi? Ekmeğin avludur. Öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar. Sormaz mı oğul?

0: ettin İbrahim. Bizi böyle kanlı dertlere uğrattın. Revan. Geldik de ne bulduk şu yalan dünya?
1: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den? Şimdi İbrahim'in katiline mi ağıt yakacağız?
0: Altta kalanın canı çıksın demişler. Şimdi kanlı mı arayacaksın bu işte?

0: Ali!
1: Vay Erdal!
2: Aslanım be!
1: Dur ya, sabun dur!
2: Boş ver sabuna şimdi be, hoş geldin!
1: Hoş bulduk!
3: Ali, hoş geldin!
1: Hoş bulduk Zekeriya abi!
2: Usta fazla sevinme, 6 ay saç tıraşı yok sana bu heriften! Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadın! Yahu konuşsana! Dut yemiş bülbüle dönmüşsün! Anladık! Bu akşam anacığınla yengeye hasret gidereceksin ama... ...bizi hepten unutursan ha!
4: Ali abi geliyor!
5: Ali! Yavrum, şükür kavuşturana!
1: Oh, anacığım! Gençleşmişsin anne!
5: Eğlenme bu karağın anne! Ayakta duracak mecalim kaldı!
1: Aa, eski topraksın sen! Nuran nasıl anne?
5: Nasıl olacak? Aklı fikri sende! Her akşam uğrar döndü mü diye!
1: Osman Usta ne alemde? Dükkana gitmeli hemen!
5: Osman Usta dükkanda değil, yaşlanmıştı biliyorsun. Ölüm dirim bizim için oğul.
1: Neden yazmadın bana?
5: Oralarda üzülmeni istemedim.
1: Dükkan?
5: Bir pastane açıldı yerine. Gençsin. Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Çalıştıktan sonra.

0: yaramış sana.
1: Sen de değişmişsin.
0: Nasıl?
1: Bilmem. Daha bir güzel olmuşsun.
0: Ah, ufak bir şey.
1: Sana layık değil ama.
0: Ah, bu yıl da moda.

0: Hadi yemeği, çorbayı soğutmayın.
1: Memnun musun yerinden?
0: Sana yazmamıştım, iş değiştirdim. Butik gibi bir yer. Her şeyi satıyoruz. Elbiseler, parfümler, astragan mantolar. Ne ararsan var.
2: Ne biçim yer o öyle? Yeni bit pazarı olsa gerek.
1: Ben işsizim şimdilik. Osman Usta ölmüş.
0: İş kolay canım.

0: Hoş geldin. Gel.
1: Parfümleri moda bu yıl. Bu demoda esanstan vazgeç. Ben kullanıyorum.
0: Sen otur biraz, şimdi kapayacağım. Var mı? Var efendim.
2: Kokusu fena değil.
1: Sezimi dinlesen.
3: Evlenince çalıştırmam seni.
0: O niye? Nasıl geçiniriz sonra?
3: İş bulacağım.
0: Marangoz kalfalığından kaç para geçecek elini? Her şeyin hazırı makbul şimdi. Azıcık paramız olsa bir dükkan da biz açardık.
3: Ne dükkanı?
0: Çalıştığım yer gibi. Bu işte çok para var. Evlenince rahat ederdik.
3: Tasalanma. Ben çalışınca her şey düzelecek.

0: Bir şey mi aradın?
1: İş arıyorum. Marangoz yanında çalıştım askere gitmeden önce. Ustam söylerdi buraları.

0: bir derdin var senin.
1: Yok bir şey. Yorgunluk, işsizlik.
0: Eskiden gezip tozardın. Akşamları eve barka uğramazdın. Erdal da olmasa kimselerle konuşmayacaksın.
1: Canım çekmiyor.
2: İnat etme. Gel bir defa patronla konuş. Neden yapamayacakmışsın?
1: Ağrıma gidiyor. Anlamıyor musun? Evet efendim, sepet efendim demek bana göre değil. Üstüne alınma.
2: Fena mı? Bütün gün beraber olacağız. Söyledim patrona zaten. Zamanla aylık da artar, biriktiririz parayı. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Bundan iyisi can sağlığı. Marangozluk peşinde koştun da ne oldu?
1: Kaç yaşındasın? 24. Peki İngilizce biliyor musun? Hayır. Kazakların, blue jeanlerin, şunun bunun markasını doğru okuman gerek. Müşteri alay eder yoksa. Neyse, Nurhan Hanım yardım eder. Bak, Nurhan Hanım'dan çok memnunuz.
2: Kendi iyiliğiniz efendim.
1: Ben Avrupa'ya gidiyorum. Dönüşte işe alışmış bulacağım seni.
0: Ali! Hadi uyan yavrum! Hadi bakayım benim tembel oğlum! Kim bunlar Ali? Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın! Hadi kalk davran, işe geç kalacaksın! Kahvaltın hazır!

0: Tekrarla bakalım.
1: Hepsi İngilizce mi bunların?
0: Herhalde. Taklidi. Param olsaydı bunu kendime alırdım. Bayılıyorum. Buyurun efendim. Çantalardan var mı?
2: Var tabii.

0: kadar bunlar? 500 lira, indirimli fiyat. İpek bluza rica etsem.
1: Bu kürkü de alıyoruz.

0: 5.300 lira efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle. Belki bir gün sen de alırsın bana. Çok kazanınca.
1: Kaça satıyorsunuz çakmakları?
0: 350 lira.
1: 100 liradan 15 tane alırsan hazır.
0: Tamam.
1: Eyvallah abla.
0: Güle güle.
2: Nedir bu? 100'den alıp 350'ye satıyor.
0: Ticaret. Senin benim aylığım, dükkan kirası, patronun geçimi.
3: Allah razı olsun kızım.
4: Aşk olsun Nimet teyze.
3: Nuran kızıma bir şeyler alacaktık. Birlikte çarşıya çıktık.
2: Yemeğe kalsaydın.
4: Sağ ol Ali. Çocuklarla babam evde yalnız. Bir şey yaparlar diye korkuyorum.
3: Tasalanma. Ali ile Nuran evlensinler. Hep birlikte destek olacağız birbirimize.
4: Öyle ya. Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle kızım. Ayşe gibi gelin dost başına. Yazıklar olsun. Kocası kıymetini bilmedi. İki çocukla yalnız kodu. Para pul insanı şaşırtmaya görsün. Paranın yüzü sıcak, yüreği zalim denmiş.
0: Üstünüze biçilmiş sanki. Paris'ten yeni getirdik. Uyalım modası.
3: Bir de erkek gözüyle bakmalı.
0: Hanımefendiye çok yakıştı değil mi?
3: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den? Fermansız mal istemeyen devlet ekmeğimizi suyumuzu kolladı mı?
0: Sana söylüyorum Ali.
2: Evet yakıştı. Çok yakıştı.
5: Anam nerede bizimki?
3: İçeride.
5: Sen iyi misin?
3: Hamdolsun.
5: Ulan iyice boşladın bizi be! Varsa yoksa elindeki şu fotoğraf, çıldırdın mı ne?
2: Hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Söyle, anlat! Dostsundan kapısında belli olur. Sır mı saklayacaksın benden?

0: Hadi kalk şuradan, geç karşıya. Hadi.
1: Gel yavrum. Şu işi bir tarihe bağlayalım artık. Ne dersiniz İhsan Bey?
2: Her şey hazır. Nikah günü alınsa tamam.
1: Daha çok eksiğimiz var abla.
2: Ne eksiği?
1: Ev döşeyeceğiz. Gelinlik. Sonra yarım yamalak da olsa bir düğün.
2: Düğüne ne gerek var canım?
1: Öyle deme abla. Arkadaşlar ne demez? Hem insan bir defa evlenir. Gelinlik giymeden, duvak takmadan hiç olmaz.
2: Beyaz gelinlik, düğün. Sonu iyi gelsin.
1: Kızımız istiyorsa elbet düğün de yaparız.
0: İsteyecek elbet. Düğün yapacaksınız. Ben de Bahriye çifte tellisi oynayacağım sonra.
2: Baba!
0: Sen karışma. Paradan kaçıyor bunlar.
3: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
1: İyi bildin.
0: Baş amcamın düğününde Bahriyeliler kılıca durmuşlardı. Kılıçların altından koşarak geçmiştim.
1: Saat 3'e geliyor. Yazıhaneye gidip bavulu alsan iyi olur. Adresi yazdım.

0: Kimin yanında çalışıyormuşuz da haberimiz bile yok.
1: Yatmadın mı sen?
0: Öyle dalmışım.
1: Şu düğün işini bir konuşsak.
0: Düğün? Düğünün nesini konuşacağız?
1: Salon kiralarını soruşturdum. Babadan kalma bir elmas yüzüğüm vardı. Onu satsak diyorum. Taktığım yok zaten.
0: Düğün falan istemiyorum. Nuran'la evlenmek bile istemiyorum.
1: O nasıl söz oğlum? Yaraşır mı sana?
0: Hiçbir şey istemiyorum. Nuran başka insan artık. Gözü parada pulda.
1: Gençtir, heves eder.
0: Evlenmeye hakkım yok benim. Günlerdir düşünüyorum. Katilim ben anne. Katilim.
1: Neler söylüyorsun oğlum?
0: Bir adam öldürdüm. Tanımadığım bir insan. Bu kadının kocasını. Kaçakçıydı. Askerdi.
1: Kötü işlere bulaşmış, günah senin boynuna değil.
0: Anlamıyorsun anne. Hiçbir şey anlamıyorsun. Günahı kimsenin boynuna değil. Günahı hepimizin boynuna. Sen benim çalıştığım yere geldin. Nuran'la ne iş yaptığımızı gördün mü?

0: Çaresizim. Elim kolum bağlı.
1: Ne güzel şeyler almışsınız.
0: Bunlar ilk parti. Çıkarıncaya kadar atla karayı seçtim. Hepsi kaçak değil mi? Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar.
2: Alın teri dökmedin miydi? Ekmeğin avulu öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar.

0: Onları da bize sattıracaksın, öyle mi? Pisliğine ortak edeceksin, ağız açmayacağız. Görmezden geleceğiz. Yetmedi mi köleliğimiz? Helal ekmek yedik biz! Senin gibi haram düşkünlerine boyun mu eğeceğiz sandın?
1: Ali! Terbiyesizlik ediyorsun.
0: Üç kuruş için değer miydi söyle? İstediğin hayat bu mu? Bu pisliğe gözün mü kamaştı?
1: Ne yapmak istediğini anlamıyorum.
0: Bilemedin sen. Bilemedin.

Kimi şadırım kendi keyfinde, kimisine fırkat gelmiş ağlar oy. Kimi şadırım da kendi keyfinde, kimisine fırkat

Usandım feleğinde vacivlerinden, doldurup verdiğin badelerinden, sefil feryat eden didelerimden. Abura

0: Boş oda var.
1: Var. Bir gece mi kalacaksın?
0: Bilmiyorum.

0: ağzından lokma geçmez. Didinip durursun bizim için. Ekmeğine ortak, ayağına köstek, hiçbir işe yaramaz.
1: O nasıl söz? Babam değil misin?

0: Yani bu soruyor kardeşim ya. Soruyor ki yani değil mi?
1: Akrabam olur. Buralarda şofördü. Adres değiştirmişler.
0: Gözüm ısırıyor ama çıkaramadım. Şurada Halim abi duruyor. Belki o bilir.
1: İbrahim Gündoğan uzaktan hısmım olur.
0: Bildim, iyi çocuktu.
1: Nerede şimdi?
0: Kansızın teki vurdu. Kaçakçılık edeyim demiş. Becerici iş değildi. Öldürmüşler. Yazık oldu yiğide.
1: Ya karısı, çoluğu, çocuğu?
0: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.

0: Gel dedene, gel bakayım gel. Hoppala! Yüzün sararmış. Bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
0: Evet, sonra aşağıya mı dönüyorsun? Sonra aşağıya mı dönüyorsun? Şuna çektim herhalde. Dört, ben...
2: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Tanıyamadınız galiba. Trende beraberdik. Acınızı deştim.
0: Hayat! Elden ne gelir?
2: Yolum düştü. Buralarda kimseyi tanımıyorum.
0: Gurbeteli kötüdür. Lakin insan yerinde yurdunda gurbete düşmeye görsün. Onulmaz bir yaradır. Oğul acısı

0: gibi yüreğime işledi.
1: Zaman acıyı dindirirmiş.
0: Sübyan babasız kaldı. Öksüze acır çok ama ekmek veren yok demiş. Kısmetsiz gelin kolladı bizi. Anası babası çağırdı, beni yalnız komadı. Bütün gün uğraşır bir lokma ekmek için. Ne diye anlattım bilmem, kusura bakma. Yalnızlık belimi büktü. Her gün kahveye çıkarım, kimselere anlatamam. İçim yanar.

Ne istiyorsun? Yol beklemek erkekliğin onuru mu? Beni yanlış bilmişsin. Çek git buradan.

0: Rahatsız ettim. Bir şey söylemek istiyordum.
1: Hele içeriye buyur.
0: Yalnızlık belimi büktü demiştiniz. Benim de babam ölmüş çocukken baba yüzü hiç görmedim. Sizi unutamadım. Yaşar'ı, treni. Bir lokma ekmek yer misiniz? Bir yudum suyunuz var mı? Hep düşündüm. Kızınızla evlenmek istiyorum. İş tutarım. Burada kalırım. Hayatta bir annem var yaşlı. Geçinip gideriz birlikte. İsterseniz.
1: İçim ısınmıştı sana. Meğer gelip kız isteyecekmişsin. Meğer beni baba bilecekmişsin.

Ben evlenmem baba. Yaraşmaz bana. Evlenemem ben. Acımız bize yeter. Bizimle gönül eğlendirme. Söyledim sana, çek git buralardan.

0: Kara talihe sevdalandın, önüne çıkan kısmeti teptin geçtin.
1: Alnımıza böylesi yazılmış.
0: Açık kapı bırakaydın.
1: Ben halimden memnunum baba. Tanır mıyız, bilir miyiz kim olduğunu?
0: Gelmiş.

0: aramış. Kötü insan olsaydı sorup soruşturur muydu hiç?
1: İyilikten ne kâr umarsın baba? Kuru iyilikten. İbrahim'i geri mi getirecek?
0: Yükü alırdı üstünden. Benim yükümü. Erkektir. Ağrıma gitmezdi.
1: Sen babamızsın, büyüğümüzsün. Anam sabır acıdır, meyvesi tatlıdır derdi. Sabrın sonu mu var umut olmayınca?
2: Neye üzüldün gene?
1: Yok bir şey. Hele söyle.
2: Gençsin daha. Güzelsin. Bir gün yeniden evlenirsin.
1: Yaraşmaz bana artık.
2: İnat etme. İnsan paylaşmadan yaşayamaz.

0: Kolay gelsin evlat.
1: Sağ ol. Hoş geldiniz.
0: Kayboldun ortalıktan. Bayağı alışmıştım. Bir acı kahvemizi içmeye gelmez misin?

0: Bir isteğin var mı?
1: Geç otur. İbrahim'in kanlısını bağışladın.
0: Nereden andın uğursuzu?
1: Bir gün tanısan, görsen.
0: Bağışlamam. Zalim bağışlanmaz.
1: Günahı yoksa, zulmü kendine ise, gene de bağışlamaz mısın?
0: Bizi kurda kuşa muhtaç etti.
1: İbrahim de muhtaçtı.
0: Bu başka. Ne demek istersin?
1: Beni gördün, tanıdın. Nasıl bilirsin?
0: İyisin. Yaşar'a, babama iyi davranırsın. Ne bileyim, gönlümü hoş tuttun.
1: Ben olsam bağışlar mısın? Vur dediler, vurdum.
2: Katil!
3: Bağırma! Yalvarırım, bağırma! Duymasınlar! Unutamadım! Aylar geçti, hep bu fotoğrafla, sizinle yaşadım! Dayanamadım işte!
2: Çek o kanlı ellerini! Acımı zorlamaya geldim buralara! Defol!
3: Nikahlı karımsın.

0: Yemeyecek misin?
1: Ben tokum baba.
0: Nereden tok oluyorsun? Bütün gün çalıştın. Ev işine hasretmiş. Didindi durdu, hiç durmamacasın. Kocanın ekmeği ağrına mı gider?

0: Akşamları kahveye uğur Ali, seni görsünler.
1: Baş üstüne. Ne olur anla beni. İstersen bu eve hiç gelme. Yüzünü bile görme. Ama sizleri bırakamam. Başka türlü yaşayamam artık.

0: Paydos etmeyecek misin?
1: Daha bir zaman çalışırım.
0: Hadi eyvallah.
1: Mustafa. Bunu babama bırakır mısın?
0: Peki.
1: Kahvededir şimdi.
0: Olur.

0: Nerede kaldı oğlumuz? Bir şey mi oldu? Dükkana gideceğim.
1: Gelir baba. Gecenin bu saati dükkan kapalıdır. Nerede arayacaksın?
0: Mustafa ile kahveye para göndermiş. Hiçbir şey söylememiş.
1: Yabancının nereye sığınacağı bilinmezmiş.
0: Ali yabancı mı?
1: Öyle ya. Dost mu, düşman mı, her bir şeyini öğrendik mi?
0: Ali hepimize sahip çıktı.

0: Bu akşam yine 4 yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni katılan bir hanımefendi var. Ümran Hanım merhabalar.
1: Merhaba efendim.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. İsmim Ümran Öğretmenoğlu. 1961 doğumluyum. İki çocuğum, 3 tane torunum var.
0: Dağlı mıyız?
1: Biraz.
0: Biraz. Peki.
1: Heyecan var.
0: Orhan Bey evet. Bizimle 6. kez beraber.
3: Ersin Bey, beni artık sigorta girişimi yapın. Yani
0: bu konuda kadro... çalışmalara başladık Orhan Bey, tamam. Hiç merak etmeyin.
3: Peki.
0: Yarışmaya veda etseniz dayı, beraber çalışmaya devam edelim.
3: Memnun olurum.
0: Aycan Hanım, dün aramıza katılmıştınız.
2: Evet, bugün ikinci. Güzel, heyecanım taze. Yani hem alıştım ama hem gene heyecan dorukta. Gene kısaca tanıtayım kendimi. Aycan Erim, İstanbul doğumluyum.
0: Evet, dün... Aycan Hanım yarışmamızın ikincisi olmuştu ve finalistimiz Şenol Bey bizimle beraber yine her zamanki gibi 1.000 lira kasaya koydu. Final sorusuna cevap vermeme hakkını kullandı. Bugün de iddialı mı acaba Şenol Bey?
4: Evet, buraya alıştım. İkinci programım. Tabii şey Orhan Bey kadar olmasa bile o Bayern Münih gibi duruyor karşımızda. Orhan böyle bir şey. Hani inşallah eleyeceğiz onu hep beraber.
0: Bugün göndereceğiz diyorsunuz.
4: İnşallah, inşallah.
0: Peki bakalım neler yapacaklar, nasıl bir yarışma yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Aramıza yeni katılan Ümran Hanım ve aynı zamanda izleyicilerimiz için formatımızla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 4 soru yönelteceğim. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2, 2000 puan alacak. İkinci etabımız dikkat etabı. Puan değeri 2000. Yine aynı şekilde bir kişi bilirse 4000 puan. Ve üçüncü etabımız ise akıl oyunu. Orada da 4 soru yönelteceğim. Bu kez puan değeri 3000. 6000 puan kazanma şansı var eğer bir kişi doğru bilirse. En çok puanı toplayan

yarışmacımızla birlikte. 5000 lira para ödülü için birebir yarışacağız. Ve 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlatıyorum. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Birinci etapta yarışmacılarımıza 4 soru yönelteceğim. Acaba ilk soruda konu başlığımız ne?

0: Ninja kaplumbağalar ilk sorumuzun konu başlığı. 4 kaplumbağanın ve onlara ustalık eden bir farenin macerasını anlatan çok ünlü bir çizgi filmdir. Ninja kaplumbağalar isimlerini tarihte adından çokça söz ettirmiş 4 ünlü sanatçıdan alır. Leonardo, Donatello, Michelangelo ve Rafael dövüş sanatları konusunda çok ustadır. Ninja kaplumbağaların en önemli özelliği bir yemeği çok sevmeleri ve her gün onu yemeleridir. Sorumuz gelsin. Ninja kaplumbağalarının sürekli yedikleri yemek nedir? 20 saniye süreniz başladı. Bakalım bu çizgi filmi kimler izlemiş? 10 saniye süremiz kaldı. Bandanaları var. Mavi, turuncu, mor, kırmızı renkte. Süremiz bitti. Buyurun cevapları göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Pizza.
0: Pizza yanıtını
2: ben
0: veriyor.
2: Ben yanlış yazdım.
0: Ümran Hanım.
2: Pırasa yanlış yazdım.
0: Eyvah. Pırasa. Pizza. Aklınızı ne karıştırmış olabilir?
2: Karıştırdım.
0: Hadi ıspanak deseniz temel isteyeceğim de. Pırasa.
2: Niye karıştırdım? Pizza. Da... Aslında da biliyordum da pırasa.
0: Orhan Bey.
3: Pizza.
0: Pizza yanıtını verdiniz Aycan Hanım.
4: Ben de pizza.
0: Üç yarışmacımız pizza dedi ve Ümran Hanım yeni yarışmacımız da pırasa dedi. Acaba cevap da doğru mu, pizza mı? Hep birlikte görelim. Doğru cevap pizza evet. Olacaktı tabii ki ve üç yarışmacımıza böylelikle puanları bölüştürdük. Bu ninja kaplumbağaların içerisinde en oburu hangisi hatırlıyor musunuz?
3: Michelangelo galiba.
2: Michelangelo.
0: Evet. En fazla pizza yiyen o olmuştur.
1: Yapan da o galiba. Efendim? Yapan da o. Kırmızı, bandanalı olacak.
0: Peki ikinci sorumuza geçiyoruz. Önce konu başlığımıza görelim.

0: İkinci sorumuzdayız. Büyük Çamlıca Camii 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla resmi olarak ibadete açıldı. Türkiye'nin en büyük camisinde aynı anda 63 bin kişi ibadet edebiliyor. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi ise İstanbul'un plaka numarasını ifade ediyor. Cami, ibadet alanının yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu ve kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor. Sorumuz gelsin. Büyük Çamlıca Camii İstanbul'un hangi ilçesindedir? 20 saniye süreniz başladı. Acaba Türkiye'nin en büyük camisinin yerini yarışmacılarımız biliyorlar mı? Hangi ilçede? Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey?
1: Üsküdar.
0: Üsküdar dedi. Son yarışmamızda final.

0: Hilal oynayan Şenol Bey'in cevabı. Ümran Hanım?
1: Kadıköy.
0: Kadıköy cevabını verdi. Orhan Bey?
2: Üsküdar.
0: Siz de Üsküdar diyorsunuz ve Aycan Hanım?
1: Üsküdar.
0: Ümran Hanım yine farkın ortaya koydu. Acaba Kadıköy mü, Üsküdar mı yoksa başka bir yer mi?
1: Üsküdar.
0: Üsküdar.
1: Evet.
0: Siz farklı yazıyorsunuz ama cevapları da...
1: Aklıma sonradan geliyor.
0: Onaylıyorsunuz. Peki cevabı görelim. Üsküdar doğru cevaptı tabii ki. Ümran Hanım puan veremiyoruz size. Yine. Heyecan diyelim.
1: Evet, çok heyecanlı.
0: Yani Anadolu yakasında bulundunuz, evet, kaldınız tabii ki. İlçeyi doğru olarak evet, söyleyemediniz. Şu anda Orhan Bey, Aycan Hanım ve Şenol Bey'in puanları 700. Ümran Hanım'ın henüz şu anda puanı yok. Ve bakalım üçüncü sorumuzun konu başlığı ne?

0: Uluslararası kurumlar konu başlığımız. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış bir kurumdur. Küresel düzeyde dünyanın öncü çocuk savunucusudur. Yerel düzeyde ise çocukların refahını artırmak ve her türlü gelişim imkanlarına ulaşmalarını amaçlamaktadır. Kurum toplam 190 ülkede güçlü bir varlığa sahiptir. Tamamen gönüllü olarak verilen fonlarla desteklenmektedir. Sorumuz gelsin. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısaltması nedir? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen. Türkiye'de 1951'den bu yana aktif, hatta gönül elçileri de var. Aklıma Türkan Şoray geliyor, Kıvanç Tatlıtuğ geliyor. Bakalım doğru cevabı kimler bilecek? Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Şenol Bey.
1: UNICEF.
0: Ümran Hanım.
2: UNICEF.
0: Orhan Bey.
3: UNICEF.
0: Ve Aycan Hanım.
4: UNICEF.
0: Dört yarışmacımız ilk defa aynı cevabı verdiler. Ümran Hanım bu kez dedi ki ben de onlar gibi aynı cevabı yazayım. Ama bilgisine dayanarak tabii ki yazdı bu cevabı. Acaba Ümran Hanım ilk puanlarını alacak mı? Buyurun görelim. Evet, UNICEF. Ümran Hanım'ı bir alkışlayalım mı?
4: Ben moral alkışlayalım.
0: Çünkü diğer iki sorunun cevabını bilmesine rağmen heyecandan dolayı farklı yanıtlar verdi. Aramıza hoş geldiniz efendim.
4: Hoş buldum.
0: Yeni gelmiş
4: evet,
0: oldunuz
4: yeni
0: böylelikle.
4: Evet, yeni geldim.
0: 250 puan hayırlı uğurlu olsun.
4: Teşekkür ederim. Devamını da bekliyoruz inşallah.
0: İlk etabın son sorusu çıkacak karşımıza şimdi. Yine 1000 puan değerinde ve 1000 puan değerindeki son sorumuz olacak bu. Bakalım konu başlığımızda ne var?

Kaldırma kuvveti konu başlığımız. Her gün gözümüzün önünden geçen dev gibi gemiler acaba nasıl yüzüyor? Bu sorunun tek bir cevabı var. O da suyun kaldırma kuvveti sayesinde. Bu keşfi milattan önce 200'lü yıllarda çok ünlü bir fizikçi yaptı. Hamamda yıkanırken su dolu banyo teknesine oturur ve birden heyecanla kendisini çıplak bir şekilde evraka evraka yani buldum buldum diyerek dışarıya atar. Onu böyle görenler önce deli zannederler. Oysa o aslında tam bir dahiydi. Yaptığı sayısız buluşla da dünya tarihini değiştirdi. Sorumuz gelsin. Suyun kaldırma kuvvetini bulan ünlü fizikçi kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Süremiz sona erdi. 1000 puan değerindeki son sorumuz bu. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Aklıma gelmedi, bilemiyorum.
0: Şenol Bey.
2: Arşimet.
0: Arşimet dediniz. Ümran Hanım aklıma gelmedi diyorsunuz. Bu yüzden boş bıraktınız.
1: Evet.
0: Orhan Bey.
3: Arşimet.
0: Arşimet yanıtını verdiniz ve Aycan
4: Hanım. Arkadaşlarıma katılıyorum.
0: Arkadaşlarınıza katılıyorsunuz.
4: Ekleyeceğim bir şey yok.
0: 3 Arşimet yanıtı var şu anda ve tek olarak sadece Ümran Hanım aklıma gelmedi dedi. O zaman hep birlikte görüyoruz cevabı. Arşimet olacaktı tabii ki. Böylelikle 3 yarışmacımıza puanları veriyoruz. 1300 şeklinde 3 yarışmacımızın gördüğünüz gibi önlerinde yazanlar yeşil ışıklarla beraber. Ümran Hanım az önce puan almıştı ve ilk etabı 250 puanla tamamlamış oldu böylelikle. İkinci etaba geçiş yapacağız. Eğer hazırsanız.
1: Hazırız.
2: Hazırız. Hazırız.
0: İşte ikinci etap. Cevap soruda, cevap soruda. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Her bir sorunun değeri artık 2000 ve bir kişi bildiği takdirde bu kez 4000 puan alacak ki bunu dün bize Aycan Hanım göstermişti. Kendisini ikinci yapması aynı zamanda bir soruya tek başına cevap vermesinden kaynaklıydı. 4 soru yönelteceğim yine sizlere. İşte ikinci etabın ilk konu başlığı geliyor. İlginç çiçekler. Dün gül çeşitleriydi. Bugün bakalım karşımıza neler çıkacak. Kış aylarında severek içtiğimiz salebin tozu orkidelerin yumrularından elde ediliyor. Safran çiçeği dünyanın en pahalı bitkisi. Venüs sinek kapanı adlı bir bitki en iyi böcek yakalayan türlerden biri. Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya yağmur ormanlarında yetişiyor. Kötü kokusuyla biliniyor. Çapı 111 santim olan çiçeğin adı Rafflesia. Erika'nın gülü olarak bilinen bir çöl çiçeği ise neredeyse hiç suya ihtiyaç duymadan yaşayabilen tek çiçek. Kurtboğan çiçeği çok güzel gözüküyor fakat her yeri zehirli. Antik çağlardaki insanlar o kuşlarında kurtları öldürmek için kullanırlarmış. Sorumuz gelsin. Dünyanın en büyük çiçeği nerede yetişiyor? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniyeniz kaldı. Dünyanın en büyük çiçeğinin nerede yetiştiğini arıyor yarışmacılarımız. Süremiz bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
2: Endonezya.
0: Endonezya yanıtını verdi. Ümran Hanım.
1: Endonezya.
0: Sizin yanıtınız da aynı. Orhan Bey.
3: Endonezya.
0: Ve Aycan Hanım.
4: Ben de aynı şekilde Endonezya.
0: 4'te 4 Endonezya yanıtını gördük. Acaba doğru yanıt Endonezya mı? Ben ne demişim? Hep birlikte izleyelim. Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya yağmur ormanlarında yetişiyor. Kötü kokusuyla biliniyor. Çapı 111 santim olan çiçeğin adı Rafflesia. Endonezya doğru yanıttı ve böylelikle yarışmacılarımızın önü tamamen yeşil oldu. İşte puanlar bölüşüldü. Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Konu başlığımızı görelim.

Yüzyıl dizisinden görüntülerle birlikte Fetret Devri sorumuzun detaylarını dikkatle dinlemenizi rica ediyorum sizden. Fetret Devri Osmanlı'da bunalım devri veya fasılayı saltanat olarak da adlandırılır. Osmanlı İmparatoru Yıldırım Beyazıt 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düştü. Bunun sonucunda Yıldırım'ın oğulları arasında taht kavgaları başladı. Süleyman Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi Balıkesir'e ve Bursa'da, Mehmet Çelebi Amasya ve Sivas'ta hükümdarlığını ilan ediyor. 11 yıl süren kardeş mücadelesi Timur ve Bizans İmparatorluğu tarafından yapılan kışkırtmalarla devam etti. Yaşanan iç karışıklığa rağmen Osmanlı Devleti bu dönemde sadece Balkanlardaki Eflak Prensliğini kaybetti. Fetret Devri 1413'te Çelebi Mehmet'in mücadeleyi kazanıp devleti tek bir çatı altında toplamasıyla sona erdi. Sorumuz gelsin. Yıldırım Bayezid'in oğullarından Süleyman Çelebi hükümdarlığını nerede ilan etti? 20 saniye süreniz başladı.

0: Altıncı sorudayız. Müthiş bir çekişme var şu anda yarışmacılarımızın arasında. Süremiz bitti. İkinci etaptayız. 2000 puan değeri. Buyurun cevaplar lütfen. Şenol Bey.
1: Amasya.
0: Kafa salladınız bir.
1: Pek bir emin değilim.
0: Emin değilsiniz.
1: Evet.
0: Ümran Hanım.
2: Edirne.
0: Edirne diyorsunuz. Orhan Bey.
3: Edirne.
0: Aycan Hanım.
4: Edirne.
0: Üç Edirne, bir Amasya. Fetret devriydi konu başlığımız. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Süleyman Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi Balıkesir'e ve Bursa'da, Mehmet Çelebi Amasya ve Sivas'ta hükümdarlığını ilan ediyor. Cevap soruda. Edirne doğru yanıttı. Yedinci sorumuza geçiyoruz. İşte konu başlığımız.

Avatar, konu başlığımız. Beni lütfen dikkatle dinleyin. 2009 yapımı Avatar filmi gösterime girdiğinde oldukça ses getirdi. Filmin yönetmeni ve senaristi James Cameron, filmin hazırlıklarını aslında 1994'te başladı. Ancak o zamanki teknik yetersizlikler yüzünden çekimleri ertelemek zorunda kaldı. Filmin yapımı 4 yıl sürdü. Filmin hikayesi 22. yüzyılda Pandora adlı bir gezegen uydusunda geçiyor. Filmde gezegende yaşanan Navi halkının konuştuğu dil, dil bilimciler tarafından uyduruldu. Kullanılan görüntülerin %60'ı bilgisayarla oluşturuldu. Film, 3 boyut teknolojisinde bir devrim olarak kabul ediliyor. Tarihin en yüksek bütçeli filmlerinden biri olan Avatar'ın maliyeti 237 milyon dolar. Toplamda 2 milyar dolarlık hasılatı geride bırakarak tüm zamanların gişe hasılatı rekorunu kırdı. Film 9 dalda aday gösterildiği Oscar ödüllerinden 3'ünü kazandı. Sorumuz gelsin. Avatar filminin hikayesi kaçıncı yüzyılda geçiyor? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Bakalım yarışmacılarımız beni ne kadar dikkatli dinlemişler. Buyurun cevaplarınıza göreyim. Şenol Bey.
1: 17.
0: 17 dediniz. Yine yüzdeki mimikler emin olmadığınızı
1: emin
0: gösteriyor.
1: Emin değilim. Başka şeye odaklanmıştım demek.
0: Neye odaklandınız?
1: Hasılata falan odaklandım ben yine. Ben paraya gitti aklım. Hasılata hesaplayacaktım.
0: Ümran Hanım.
2: 22.
0: 22 dediniz. Orhan Bey.
3: 22.
0: 22. Aycan Hanım.
4: Üzgün bir sıra.

0: Çünkü yüzyıl haricinde her şeye hakimim. Kafamda çok oturdu ve bu sorudan çok umutluydum. Yüzyıl yok. Onun haricinde her şey var.
1: O halde bir hep beraber izleyelim acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Filmin hikayesi

Aycan Hanım'ın puanı 2500, Şenol Bey'in puanı da 1800. 8. sorumuza geçiş yapıyoruz. Yani ikinci etabın son sorusu. Önce konu başlığımızı görelim.

İller ve üniversiteleri. Biricik Şeyh Edebali Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Van 100. Yıl Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Sorumuz gelsin. Sıtkı Koçman Üniversitesi hangi ilimizde yer almaktadır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 8. sorumuzun süresi bitti. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Şenol Bey.
1: Karaman.
0: Karaman dedi. Ümran Hanım.
2: Karaman.
0: Siz de Karaman dediniz. Orhan Bey.
3: Muğla.
0: Muğla ve Aycan Hanım.
4: Muğla emin olarak.
0: Muğla iki yarışmacımız dedi ve Karaman. Size Karaman nasıl geldi? Ümran ya Hanım yani ikinizin aynı cevabı vermesi.
4: Karaman Maraş'ı
0: Şenol Bey, Karaman hatırladım. Rejiden şu anda kulağıma ne diyorlar biliyor musunuz?
1: Baktı mı diyorlar.
0: Baktı diyorlar. İtiraf eder misiniz?
1: Edeyim.
0: Baktınız
4: ama ben,
0: mı?
4: Ama ben yanlış
0: kişiye bakmışım. Ümran Hanım siz...
4: Yanlış kişiye bakmışım.
0: Siz baktınız mı?
2: Hayır.
0: Siz kesinlikle. Bakmadınız.
2: Hayır kesinlikle.
0: Şenol Bey itirafta bulunuyorsunuz.
1: Evet.
0: Baktınız değil mi? Ama yanlış zamanda, evet, yanlış cevaba bakarak
1: yanlış.
3: Yanlış. Bir alkışlayalım mı? Bence bir alkışlayalım.
4: Yanlış.
0: Koca bir çarpı koyuyorum. Şenol Bey. Evet, yarışmamızda ilk defa kopya çekerken yakalandığı bir yarışmacımız Şenol Bey ve itiraf etti.
1: Evet, beceremediğimi de burada böylece tüm Türkiye görmüş olsun. Hiç yapmamış.
0: Kaç tane kamera var biliyorsunuz. Evet. Eğer hayır bakmadım deseydiniz.
1: Demem.
4: Burada izlerdik değil mi Ersin Bey?
1: Demem. Onu demem.
4: Beraber izlerdik ekrandan.
0: Beraber izleyeceğiz zaten. Efendim cevap soruda tarihinde çok kritik bir andayız.
1: Zaten.
0: Bu kez ne bir final anı ne de puanlama anı. Öyle bir an ki şu anda son finalistimizin yakalanma anına götüreceğiz sizleri. Dönüyorum. Hazır mıyız? Buyurun. İşte o an. Şenol Bey.
1: Yapacak bir şey yok. Vardan kaçamamış.
0: Şu anda rejide arkadaşlarımız her bir yarışmacımızı kameralar zaten direkt olarak Zoom'da. Aynı zamanda rejideki arkadaşlarımız da her bir yarışmacımıza bakıyor.
1: Evet.
0: Kaçırma imkanı yok.
1: Yan hekem çok iyi burada kaçırmamış. Direkt offside. Bariz offside.
0: Peki ben ne demişim acaba bir görelim mi? Cevap soruda. Biricik Şeyh Edebali Üniversitesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Cevap soruda. Doğru cevap Muğla olacaktı. Sıtkı Koçman Üniversitesi. Güldük eğlendik. Puanlara bir bakalım. Yeni etaba geçmeden önce. 4500 puanda. Bizimle 6. kez yarışıyor Orhan Bey. Hatırlatayım dedim de. Şu anda lider durumda. İkinci sırada Aycan Hanım'ı görüyorum. Dün aramıza ilk kez katılmıştı 3500 puanla. Ümran Hanım'ın puanı 2450 yeni yarışmacımız. Ve dün final oynadığımız Şenol Bey 1800 puan. Şu anda son sırada yer alıyor. Bakalım üçüncü etapta bizleri neler bekliyor? İşte yeni etabımıza geçiş yapıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında bu kez akıl oyunu etabına geldik. Her bir sorunun değeri 3000.

Bir kişi bildiği takdirde 6000 puanın sahibi olacak. Ve yine 4 soru yönelteceğim. Süreniz aynı, 20 saniye. 3. etabın ilk sorusundayız. Konu başlığımız geliyor.

0: Konu başlığımız köprüler. Üstün teknolojiyle tasarlanan Japonya'daki Akashi Kaikyo Köprüsü dünyanın en uzun asma köprülerinden biri. İki ayağı arasındaki mesafe 1991 metredir ve en yüksek noktası 282.8 metredir. Lizbon'daki Vasco da Gama Köprüsü 17 kilometre ile Avrupa'nın en uzun köprüsü olma özelliğini taşıyor. Prag'daki Karl Köprüsü, gotik mimarinin eşsiz örneklerinden biri sayılıyor. 45 yıllık inşaat süresinden sonra 1402 yılında açıldı. Hollanda'daki Erasmus Köprüsü 802 metre uzunluğunda. Diğer köprüler gibi iki ayak üzerine kurulu olmayan köprüyü tek bir asimetrik sütun taşıyor. Mostar Köprüsü, Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde yer alıyor. Köprüyü Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin, 456 kalıp taş kullanarak üretti. Sorumuz gelsin. Prag'daki Karl Köprüsü'nün yapımına kaç yılında başlandı? 20 saniye süreniz başladı. Akıl oyunu etabı 3000 puan değerindeki ilk sorumuz. Bundan sonraki dakikalarda yarışmanın kaderi değişebilir. Hele ki bir yarışmacı soruya doğru cevap verirse. Süremiz sona erdi. Son anda cevabını yazdı Aycan Hanım. Yazamadım. Ve dört yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen.
1: Ben yazamadım, yetişemedim.
2: 1402.
0: 1402 yanıtını verdi. Prag'daki Karl Köprüsü'nün yapımına kaç yılında başlandı diye sorduğumuzda Şenol Bey. Ümran Hanım.
1: Ben yetişemedim, yazamadım.
0: Biri yazdınız ama devamını getiremediniz.
1: Evet, 1402 yazacaktım.
0: Aklınızda bir yanıt var mı?
1: Evet, 1402 vardı.
0: 1402 vardı. Orhan Bey?
3: 1402.
0: 1402 ve Aycan Hanım?
4: Ben de aslında 1357 şöyle anladım. 1402'de bitti ve bu 45 yıl sürdü.
0: Diye. Kaç yılında açıldı?
4: Yani 1357'de başlandı diye düşündüm. Aslında soru, yani rakamları çorba etmişim. Yani şöyle diyorum, 1402'de yapımı bitmiş köprünün. 45 yıl sürdü diye bir rakam var aklımda. 1357 diye yazmaya çalışıyordum. Hani başlangıcını o şekilde.
0: Cevabınız yani 1402 eksi 45 mi?
4: 1402 yani değil tabii ki şu an sonucum. Hani o yalan söylemeyeceğim o konuda.
0: Hayır, cevabınız ne?
4: Çıkan şey son 1357 diyecektim ben normalde. Yani topla bu işlemi yapıp dediğim gibi.
0: Peki. Şimdi 1402 iki tane yanıt var. 357 yazmışsınız fakat 1357 şeklinde evet. Sizin ifadeniz.
4: Evet.
0: Ümran Hanım.
1: Yetiştireyim.
0: Siz 1402 dediniz.
1: Evet.
0: Öyle yazacaktım ama yetişemediniz. Şeklinde ifadeniz
1: evet.
0: Oldu. Puan değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puan. Çok şey demek gerçekten, yani bir anda her şeyi değiştirebilir. Ha, finale kadar götürür mü bilemeyiz tabii ki ama hepinize puan verme ihtimali şu anda yok. Herkesin puan alma ihtimali yok. Ancak ya bölüşülecek ya tek kişi ya da hiç puan veremeyeceğim. Dokuzuncu soru akıl oyunu sorusuydu. Acaba doğru cevap ne? Hep birlikte görelim. 1357 doğru cevap olacaktı. Şu anda Aycan Hanım önünüzde kırmızı yanıyor. Bunun tek bir sebebi var.
4: Ya yapmayın. Şu an
0: o kadar güzel anlattınız ki.
4: Evet.
0: 1402 evet. Köprünün açılış tarihiydi.
2: Evet.
0: 45 yıl sürdü şeklinde evet. Bir ifadem olmuştu.
4: Evet. Evet.
0: Doğru yoldan gittiniz. Son ana kadar. Ucuna kadar geldiniz, işte o biri yazmayı unuttunuz.
4: Şöyle Ersin Bey, benim hani dünkü yarışmada da biliyorsunuz çıkaracağım diye topladım. Bu üçüncü etapta bende böyle bir şey oluyor. Ve hani bayağı beni alıp yükseltecek bir...

0: anda kaçırıyorum.
1: Yani puanınız şu anda 9500 olabilirdi.
0: Evet.
1: Ki dün tek başınıza bildiniz 4000. Evet. Böylelikle yarışmayı ikinci olarak da bitirme şansınız olmuştu.
0: Evet, böyle bir bahtsızlık var. Üçüncü etapta bir tökezliyorum.
1: Peki cevaplarınızı indirebilirsiniz. Şu anda hiçbir yarışmacımız puan alamadığı için puanlardaki durum değişmedi. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz.

10. sorumuzdayız. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1922 yılında Asya'nın kuzeyinde yayılarak dünyanın en geniş topraklarına sahip oldu. Ancak Aralık 1991'de Başkan Gorbaçov'un istifası üzerine birliğe bağlı devletler tek tek bağımsızlıklarını ilan etmeye başladı. 15 farklı cumhuriyet bağımsızlığına kavuştu. İlk olarak 23 Ağustos 1989 tarihinde Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'daki halk ayaklandı. İlk bağımsızlığını kazanan Litvanya oldu. 1991 yılında bağımsızlığını elde eden diğer devletler ise Doğu Avrupa'da Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Moldova, Orta Asya'da Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Kafkasya'da Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan oldu. Sorumuz geliyor. Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan eden devletlerden kaç tanesi Baltık ülkesidir? 20 saniye süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. 10. sorumuz, bakalım yanıtlara nasıl yansıdı? Buyurun lütfen. Şenol Bey?
1: 3.
0: Ümran Hanım?
2: 5.
0: Orhan Bey?
3: 3.
0: Ve Aycan Hanım?
4: 6. Sayamadım.
0: 3, 5, 3, 6 şeklinde yanıtlar görüyorum 4 yarışmacımızdan. Sorumuz, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan eden devletlerden kaç tane Baltık ülkesidir? Acaba doğru cevap ne? Buyurun hep birlikte görelim. Doğru cevap 3 olacaktı. Yani Şenol Bey ve Orhan Bey doğru yanıtları veren yarışmacılarımız. Şenol Bey, uzun bir aranın ardından kendinize geldiniz. Nihayet puan aldınız.
1: Ya, Letonya, yani Çek bir Letonya'dan sonra yüzümüz gülmedi pek Ersin Bey. Yani orada iyi aklımda biliyorum yani haritayı biraz. O yüzden. Bu Letonya'yı nasıl yenemiyorlar o zaman? Yani bilim adamları incelesin yani.
0: Evet, Şenol Bey'in Baltık ülkelerinden 3 doğru yanıtından puan almasından mevzuyu Letonya-Türkiye rekabetine getirmesi
1: birden
0: de...
1: 3-3. 3-1'den 3-3 oyu ya, var. Ya.
0: En son değil mi?
1: Hep aynı golleri yiyoruz adamlardan ya, ezbere.
0: Maalesef. Bir türlü yenemedik.
1: Yenemedik.
0: Yani ta 1924'te bir özel maçta galip gelebilmişiz. Onun dışında oynadığımız resmi maçlarda bir türlü o galibiyet hasretine nokta koyamadık.
1: Adamlar da bize mi bileniyor nedir yani bilmiyorum ki bizim bekliyorlar. Tarihsel bir husumetimiz de yok.
0: Ama sonunda bil ki 90. dakika hatta 97'ydi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir penaltı VAR müdahalesiyle geldi ve o galibiyet var ya bir ilki gerçekleştirmenin dışında aynı zamanda bizim Katar yolunda iddiamızın da devam etmesini sağladı.
1: Evet.
0: Tarihe geçen bir maç oldu yani. Evet. Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle birlikte. 10. sorumuzu geride bırakıyoruz. İki yarışmacımız doğru yanıtı verdi. Ve şimdi sırada 11. sorumuz var. Yine puan değeri 3000. Önce konu başlığını görelim. Topkapı Sarayı 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun idare merkeziydi. 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yapımına başlandı. Sarayın yapımına büyük bir özen gösterildi. Malzemeleri imparatorluğun dört bir yanından toplandı. Yoğun kış şartları yüzünden yapımı sürekli gecikti.

0: ve 13 yıl sonra ancak tamamlanabildi. 80 bin metrekareye kurulu sarayda yaklaşık 4 bin kişi yaşardı. Bab-ı Hümayun ve Harem Saray'ın en önemli bölümleriydi. Sadece haremde 300'den fazla oda, 9 hamam, 2 cami, 1 hastane, koğuşlar ve çamaşırlık yer almaktaydı. Abdülmecid zamanında dönemin yeniliklerine uygun olarak modern Dolmabahçe Sarayı yaptırıldı. Bu nedenle geleneksel Topkapı Sarayı terk edildi ve tüm saray halkı Dolmabahçe'ye taşındı. Topkapı Sarayı Atatürk'ün emriyle 9 Ekim 1924 tarihinde müze olarak ziyarete açıldı. Sorumuz gelsin. Topkapı Sarayı'nın hareminde toplam kaç hamam ve hastane vardır? 20 saniye süreniz başladı. Puanlar arasında çok da büyük fark yok. Kritik bir an olabilir yarışmada. Final öncesi iki sorumuz kaldı. Onlardan biri Topkapı Sarayı'nın hareminde toplam kaç hamam ve hastane vardır dedik. Şerol Bey son anda bir panikle yazdı cevabını. Umarım içeride tekrar beni kulağıma bir uyarı gelmemiştir. Çünkü en son böyle yaptığınızda yakalandınız.
1: Evet.
0: Şimdi yakaladım. Bakmadınız değil mi? Önceden söyleyin de. Tamam peki. 4 cevabı göreyim lütfen. Buyurun.
1: Son anda şey yaptım. 5. 5'i kabul etsinler. 5, 3 daha toplayacaktım. 8, 5. Yani yazılı olduğu için 5. 8 yazamadım.
0: Kim kabul etsin?
1: Yani reji.
0: Ben rejiye götüreyim sizi. İsterseniz onlarla bir baş başa bir konuşalım.
2: O zaman Ersin Bey, ben de 357'nin yanına montajda bir eklemenizi
1: ama
2: isterim.
1: Ama 5'i yazdım diye, hani 5 yazılı diye.
0: Şimdi valla yani yarışmacılarımıza da doğru bir tutun. Hani diyelim ki ben yanlış görüyorum.
1: 5 ve 3 yazdım, ben 5'i kabul edilmesin.
2: Rize'nin plakası.
0: 53 yazıyor.
1: 53 işte 8, 53 yazıyor. 8'e tamam gibi tamamlayacaktım ama yazamadım 8'i, 5 olsun.
0: Tamam. 53 yazıyor şu anda.
1: 53 değil, 5.
0: 9 hamam, bir hastane yani. Ümran Hanım.
3: Evet.
0: 9. Emin misiniz cevabınızdan?
3: Hastaneden emin değilim ama hamamdan eminim.
0: Hamamdan eminim dediniz. Orhan Bey?
4: Ben 5 dedim, emin değilim.
0: Emin değiliz. Aycan Hanım?
2: 12.
0: Nasıl şöyle buldunuz 12'yi?
2: 300 odadan hariç 3 kalem var aklımda. Ama hangisi hangi kalem söyleyemiyorum. 9, 2, 1. Aslında böyle 3 çeşidi toplamış oldum, 12. Ama emin değilim tabii.
0: Emin değilsiniz. Şimdi 53 yazsa dayı siz onu 5 olarak kabul edin dedi Şenol Bey.
1: Ben 5'i aldım.
0: Tamam 5 diyorsunuz.
1: 5 olsun.
0: 5 diyorsunuz. Ümran Hanım 9 hamam, 1 hastane, yani 10 diyorsunuz. Toplamını sorduk çünkü.
3: Ha, toplamını sordunuz, evet.
0: Ya zaten yazmışsınız 9 evet, hamam, 1 evet, hastane şeklinde. Evet. Sorumuz hareminde toplam kaç hamam ve hastane vardı
3: tamam.
0: Şeklinde. Orhan Bey'in yanıtı 5, Aycan Hanım'ın yanıtı 12. Şimdi iki tane, hadi aynı diyeyim Şenol Bey ile Orhan Bey'in, ki öyle olmayacak da aynı kabul etmem mümkün değil de sizin şu anki hatırınızı kırmamak adına puanların bölüşme ihtimali var. Ya da Aycan Hanım'ın, Ümran Hanım'ın 6000 puanı kazanma ihtimali söz konusu ya da hiç puan veremeyeceğim. 11. soru, 6000 puanla Orhan Bey lider. Acaba şu anda önümüzde gördüğümüz bu puanlarda bir değişiklik olacak mı? Yeşili kırmızıyı görecek miyiz acaba? İşte 11. sorunun doğru yanıtı geliyor. 10 doğru cevapla Ümran Hanım. Ümran Hanım. Önce Ümran Hanım. Üzüldünüz mü, ne yaptınız?
3: Ay çok sevindim. Çok sevindim. Kötü başlamıştım.
0: Kötü başladınız ama
3: evet.
0: Şu anda lidersiniz.
3: Yani ciddi misiniz?
0: Evet, 8450 puan. Puanları bilmiyor musunuz? Vallahi tebrik ediyorum.
3: Çok heyecanlandım.
0: 9 hamam, bir
3: şimdi
0: hastane.
3: Daha çok heyecanlandım.
0: Çok. Siz hala Şenol Bey elinizde tutuyorsunuz hala.
1: Gitti. Gitti.
0: Bak 5 olsaydı reji hayır dese dayı puanı verecektim ama. Yani ne 5'ti ne 3'tü.
1: Evet, orada ekran gitti.
0: Hadi 8 de değildi yani.
1: Değil değil değil.
0: Ümran Hanım tebrik ediyorum.
3: Ay teşekkür ediyorum.
0: Harika.
3: Thank you.
2: teşekkür
0: ederim. Tek başınıza bildiniz.
2: Teşekkür
0: yani ederim. Hastaneden emin değilim, hamamdan eminim demiştiniz. 10 doğru cevap verdiniz ve böylelikle 6000 yani 3000 çarpı 2 hanenize yazdırdınız.
2: Teşekkür
0: ederim. Ümran Hanım.
2: Efendim.
0: Bu cevap yani 6000 puan sizi finale götürür mü bilmiyorum. Ama en azından yarışmada devam anlamında önemli bir yeri açtığınızı da söyleyebiliriz. Tabii ki her şeyi belirleyecek olan 12. soru. Finalisti de belirleyecek. Matematiksel olarak şanslar var. Gideni de belirleyecek, kalanları da belirleyecek. 12. sorumuza geçiyoruz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda. Final öncesindeki son sorunun konu başlığıyla devam ediyor. Lüküs Hayat konu başlığımız. İstanbul Şehir Tiyatroları 1930 yılında kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yönetici Muhsin Ertuğrul seyirci ilgisini müzikal oyunlarla çekmeyi düşündü. Cemal ve Ekrem Bey kardeşlere bir müzikal yazması için öneri götürdü ve çalışmalar başladı. Ancak Ekrem Reşit Rey sözleri yetiştiremeyeceğini belirtince bu iş Nazım Hikmet'e teklif edildi. O dönem bir hapis yatan, bir özgür kalan Nazım Hikmet, tepe başında bir otelde kalıyor ve otel parasını ödemekte zorlanıyordu. Muhsin Ertuğrul şarkıları bitirmesi için Nazım'a cebinden 75 lira ödüyordu. Oyunun yazarı Ekrem Reşit Rey olarak düşünülse de Şişli'de bir apartman şarkısının sözlerini Nazım Hikmet'in yazdığı bilinmektedir. Eser ilk kez Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarının yapıldığı 1933 yılında sahnelendi. Sorumuz gelsin. Lüküs Hayat ilk kez kaç yıl önce sahnelendi? Süremiz başladı.

0: Final öncesi son sorumuz bu. Ve süremiz bitti. Son anda Orhan Bey yazdı. Dört yarışmacımızın cevaplarını göreceğim. Çok çok heyecanlı bir an. Çünkü bu sorunun cevabını verdikten sonra finalistimiz de belli olacak. Dört yarışmacımızın da matematiksel olarak şansının olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Önce cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: 88.
0: Son finalistimiz Şenol Bey. 88 dedi. Ümran Hanım.
2: 82. 88 ile 82 arasında şey yaptım ama 82.
0: 82 diyorsunuz. Orhan Bey.
3: 88.
0: 88 yanıtını verdi Orhan Bey. Ve Aycan Hanım.
4: 88.
0: Sizin yanıtınız da 88. 2021-1933.
4: Açık açık yazıyorum.
0: Bu kez tarihleri yazdınız. Hesaplamayı da doğru yapmışsınız.
4: Evet. Sıfırları da hatta bakın o kadar hassas davrandım artık
0: yani.
4: Ama
0: sıfırlar koyulmaz öyle işte.
4: Evet.
0: 0088 olmaz.
4: O da kendi içimde bir teyit oldu öyle diyeyim.
0: 007 James Bond gibi değil yani bu. Evet. Evet. 3 tane yarışmacımızın cevabı 88. Bir tane 82 var. Lüküs Hayat acaba günümüzden kaç yıl önce ilk kez sahnelendi? Finalisti görmek için hazır mıyız?
3: Evet.
0: İşte doğru cevap geliyor. 88 doğru cevaptı ama Ümran Hanım puan alamadınız.
2: Evet.
0: Ama ne oldu biliyor musunuz?
2: Ne oldu?
0: Biliyor musunuz ne olduğunu?
2: Hayır, elendim mi? Kazandım mı?
0: Finale çıktınız, finale.
2: Gittim. Ben bile bilmedim.
0: Evet. Neden olduğunu biliyor musunuz?
2: Neden?
0: Ya. Çünkü en fazla puanı siz topladınız.
2: Öyle mi?
0: 8450. Yani bu sorunun doğru cevabını 3 yarışmacımız doğru bildiğinden dolayı puanlar bölüşüldü. Bu yüzden öyle sizi geçemediler Ümran Hanım. Evet, Ümran Hanım'ın sevinci de ekrana geldi. 8450 puan. Ümran Hanım bir soruya çok kritik bir anda o 6000'i aldı. Evet. Tıpkı Şenol Bey ve Aycan Hanım'ın dün yaptığı gibi. Tebrik ediyoruz efendim, sizi alkışlıyoruz. Ve bu akşamki yarışma gerçekten büyük bir rekabet içerisinde geçti. Şenol Bey, yüzünüze şöyle bir zoom girsek

0: Süleymaniye Camii'ne gidip nasıl Edirne yazmadım Süleyman?
1: Ya onu bırakın. No. 9.
2: Hayır doğru hamam. Olsa üzülmeyeceğim.
1: Evet, 9 hamam. Evet. Evet. Bir hastane. Tamam. Orada çaktırmadan baksaydınız. gitmeyecekti 6000 puan.
0: Evet, yakalayamazlardı ya. Yani.
1: Ben dedim size yanlış zaman, yanlış insan.
0: Kış güneşi Tarkan.
1: Tarkan bravo. Tarkan. Her şeye hakim de yalnız maalesef son finalistimize bugün veda ediyoruz. Tamam. Elendiniz.
0: İyi oldu. İyi oldu.
1: Hüzünlü bir şarkıyla göndereceğiz sizi. Ama ay, gerçekten çok büyük bir renk kattınız.
0: Sağ olun.
1: Harika. İyi bir performans ortaya
0: sizi
1: koydunuz özellikle. Sizi birlikte
0: olmak çok güzeldi. Sizi yanımda tanışmış oldum. Arkadaşları tanıştım.
1: Sağ olun. Orhan Bey.
3: Evet.
1: Yine devam.
0: Bayern Münih. Elenmiyor. Elenmiyor.
3: Valla Ümran Hanım sürpriz yaptı.
2: Evet ben de sürpriz
1: Orhan Bey,
2: oldum.
1: Şimdi normalde aslında hani böyle kutlamalar için pasta kesilir, ne bileyim havai fişek patladır falan ama yani giderseniz...
3: Kendi pastamı kendim getireceğim.
1: Sizi bir veda pastası getireceğiz. Olur. Kaç olacak yarın?
3: Ben artık saymıyorum.
1: Biz buna bir belirli bir kriter getirelim bari belirli sayının aşılması durumunda. Şaka yapıyoruz tabii evet, ki. Tamam. Çok da mutlu oluyoruz yani.
3: Teşekkürler.
1: Başarılı bir şekilde yarışıyorsunuz ki belki finale çıkmıyorsunuz ama sonuçta 2 veya 3. oluyorsunuz. Bir sonraki gün yeniden evet. Birlikte oluyoruz. Aycan Hanım 4500 puan topladınız. 3. oldunuz. Dün 2.'ydiniz.
2: Evet.
1: Bugün 3. oldunuz.
2: Evet mutluyum ama böyle kıl payı o 2 soruyu kaçırmayıp daha yüksek sonuçlar alabilirdim.
1: Ah o 1357'nin yanında bir 1 olsaydı. Değil mi?
2: Ve 22. yüzyıl.
1: Peki efendim. Evet. Ümran Hanım'la finalde karşı karşıya geleceğiz. Kendisiyle 5000 lira para ödülü için yarışacağız. Ve dünkü finalistimiz Şenol Bey hüzünlü bir müzikle aramızdan ayrılıyor. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final zamanı. Cevap soruda finalinde karşımızda Ümran Hanım var.
4: Merhaba.
1: Ümran Hanım, yani o anı belki tekrar ekrana getirmek güzel olacaktır. Evet. Finale çıktığınız anı benden öğrenmenizin o
4: şaşkınlığı.
1: Reaksiyonunuz. Şaşırmanız, o tepkiniz gerçekten tekrar tekrar izlenesi bir görüntüydü. Ümran Hanım, puan alamadınız.
4: Evet.
1: Ama ne oldu biliyor musunuz?
4: Ne oldu?
1: Biliyor musunuz ne olduğunu?
4: Hayır, elendim mi?
1: Finale çıktınız, finale.
4: Ciddi misiniz? Ben yine bilmedim.
1: Evet. Hala inanamıyorsunuz gibi
4: hala
1: bakıyorsunuz
4: bana. Hala inanamıyorum yani çok kötü başladım çünkü. Heyecan
1: ama her
4: çoktu.
1: Şey neyle başladı biliyor musunuz? Pırasa.
4: Ay lütfen. Pırasayı çok seviyorum. Ay, aklıma gelecek.
1: Bence gidip yapacağınız en güzel şey...
4: Pırasa.
1: İlk yemek pırasa olması
4: tamam,
1: lazım.
4: Tamam sizin için yapacağım.
1: Çünkü pırasayla kötü bir başlangıç yaptınız.
4: Evet.
1: Ama sonra evet. Her şey değişti.
4: Değişti.
1: Değil mi?
4: Evet.
1: Peki şimdi bir sorumuz kaldı artık.
4: Evet.
1: Final sorumuz. Evet. Ama... Bir sorumuzun kalması demek size veda ediyoruz anlamında da gelmesin. Hı hı. Çünkü size 2 seçenek vereceğim ben Ümran Hanım. Sorumuza yanıt verebilirsiniz. Eğer yanıt verir doğru olursa bu kez bizden 5000 lira para kazanma şansına sahip olacaksınız.
4: Evet.
1: Ama cevabınız eğer yanlış olursa işte o zaman size veda edeceğiz. Hı hı. Tıpkı son finalistimiz Şenol Bey gibi. Bir seçenek daha var ortada. Sorumuzu okuduktan sonra ben size 20 saniye süre vereceğim. Cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz. O zaman kasaya 1000 lira koyacağız ve yarın tekrar bizimle birlikte yarışma şansınız olacak.
4: Anladım.
1: İki tane yani anlayacağınız anladım. Seçeneğiniz var. Final için hazır mısınız Ümran
4: Hanım?
1: Heyecan gitti değil mi?
4: Daha heyecanlıyım.
1: Daha mı heyecanlısınız? Öyle mi?
4: Evet. Bakalım. Yani buralara geleceğimi tahmin etmiyordum.
1: Finalde peki neyle ilgili bir soruyla karşılaşmak isterdiniz? Neye daha çok hakimsiniz mesela? Ah finalde
4: aslında
1: şu soru karşıma çıksa.
4: Televizyon karşısında hepsini cevaplandırıyoruz ama burası farklıymış.
1: Var mı aklınızdan geçen
4: yok,
1: bir konu başlığı?
4: Yok şu anda yok.
1: Yok. O zaman görelim mi konu başlığını?
4: Görelim.
1: Buyurun final sorumuzun konu başlığı geliyor.
5: Üçlü. Orta. Emre karambol anı cezaları Semih.
6: Semih! Semih! Semih! Semih! Semih!
5: Düştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Beatriz Hüseyin!
1: ...2008 Avrupa Futbol Şampiyonası. İzlediniz mi? Hatırlıyor musunuz bu anları?
2: Yok.
1: Futbolla hiç ilginiz yok mu?
4: Yok, çok izlemiyorum. Çok seviyorum aslında. Eşim izliyor, oğlum çok düşkün. Ama izlemiyorum. Çok fazla hakim değilim.
1: Tarihimizdeki Avrupa şampiyonalarında en önemli başarılarımızdan birini elde etmiştik. Yarı final oynadık orada. Ve Yalçın Çetin maçı anlatan... Ömer Üründül yanında yorumcu, onların sesini de duymuş olduk, o sevinç. Unutulmaz bir maçtı. Evet. Buradan ustalara da selam ve saygılarımızı iletelim. Finalle ilgili, sorumuzla ilgili detayları sizlere okumaya başlıyorum.
2: Tamam.
1: Beni lütfen dikkatle dinleyin. Ve aynı zamanda görüntülerimize de lütfen dikkatlice bakın. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Türk milli takımı için unutulmazlar arasına girdi. Türkiye gruplara mağlubiyetle başladı. Ancak kısa sürede kendini toparladı. Gruptaki son maç Çek Cumhuriyeti'ne karşıydı. Milli takım geriye düşmesine karşın 3-2 galip gelmeyi başardı. Çeyrek finalde rakip Hırvatistan'dı. Türkiye Semih'in son saniye golüyle maçı penaltılara taşıdı ve yarı finale çıkmayı başardı. Yarı finalde Almanya'ya 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Ancak Türkiye Avrupa Şampiyonası tarihinin en büyük başarısını elde etti. Ümran Hanım. Final sorumuzun devamı görüntülü. Az önce bahsetmiş olduğum o Hırvatistan maçında Semih Şentürk'ün golünü şimdi sizin için bir kez daha ekrana getireceğiz. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Bakalım o golde neler yaşanmış, hep birlikte görüyoruz. Yıl 2008.
5: Güçlü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih.
6: Gol.
1: İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenlediği bir Avrupa Şampiyonası'ydı. Bu maç Viyana'da oynanan bir maçtı ve tarihin unutulmazlar arasındaydı. Şimdi hazırsanız eğer final sorumuzu soruyorum. Semih Şentürk, Hırvatistan maçında kaç numaralı formayı giymektedir? Az önce golünü gördüğümüz Semih Şentürk acaba kaç numaralı formayla o golü attı? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. 5000 lira para ödülü sorusu. Süremiz sona erdi. Ümran Hanım aramıza yeni katıldı ve adını da finale yazdırdı. Finalde belki de sizin talihsizliğiniz, hiç futbolla ilginiz yok dediniz.
2: İlgilenmek, dikkat etseydim belki onu görürdüm.
1: Ama ben finalle ilgili yapabileceğim tüm kolaylıkları da yaptım.
2: Yaptınız.
1: Beni dikkatle dinleyin dedim.
2: Evet.
1: Sonra dedim ki hatta görüntülerimizi de lütfen dikkatle izleyin. Değil mi?
2: Dediniz. Heyecan. Heyecan.
1: Siz belki de sadece söylediklerime odaklandınız.
2: Evet.
1: Görüntüde bir detay vardı, onu kaçırdınız.
2: Aslında görüntüye de şey yap, hani offside, onları mı soracaksınız diye düşündüm ama onları da bilemezdim gerçi de.
1: Yok, o kadar da vicdansız değilim.
2: Ben hani görüntüleri izleyin deyince...
1: O kadar da vicdansız değilim.
2: Ama numara kolaymış. Dikkat etmedim.
1: Şimdi... Bazen çünkü dikkat aslında farklı yerlere kayabiliyor.
2: Evet.
1: Nereye odaklandığınızı tahmin edebiliyorum. Bir yandan duyarken bir yandan da belki de çok... sorumuza değil de başka detaylara takıldınız. Ama ben yine de finalle ilgili size sormak durumundayım.
2: Tabii ki.

0: Hanım. Bir şey yazmadınız.
1: Evet.
0: Final sorumuza cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 lirayı kasaya koyup yarın tekrar bizimle birlikte mi olacaksınız?
1: Sizinle birlikte devam edeceğim.
0: Devam diyorsunuz.
1: Devam.
0: Soruya cevap vermeme hakkımı kullanıyorum diyorsunuz.
1: Evet.
0: 1000 liraya böylelikle kasaya koyduk ve yarın tekrar birlikte olacağız.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman gelin beraber yine izleyelim o golü.
1: Evet.
0: Bu kez dikkatlice bakacaksınız.
1: Aslında
0: yine soracağım.
1: Bir şey var, bakalım çıkacak mı?
0: Ne peki?
1: 8.
0: 8 mi var?
1: Evet.
0: Bakalım 8 miymiş? Buyurun yani... izliyoruz.
2: Güçlü. Orta. Emre karambol anı. Ceza alanı. Semih!
3: Gol!
0: Doğru cevap?
1: 8. 9'muş.
0: 9'muş evet. Doğru cevap. Evet. 8'i tahmin ediyorum dediniz ama.
1: Çünkü o şeyle 8'de.
0: Burada yazıyor.
1: Evet. Bacağında burada, yazıyor.
0: Bacakta
1: evet.
0: Yazıyor. Dikkat değil mi? Şortta yazıyor.
1: Tabii ki.
0: 9 numara şu anda final 5000 lirayı bilebilirdiniz aslında eğer biraz dikkatli
1: dikkat
0: bir şekilde izleseymişsiniz.
1: Olsun. Buraya
0: sağlık
1: kadar
0: olsun.
1: Gelmek çok güzel.
0: Ümran Hanım cevap vermeme hakkını kullandı. Yine de kendisi dahi inanamadı finale kadar
1: evet.
0: Geldiğine.
1: Çünkü spor
0: efendim.
1: Şeylerinde.
0: Sağ olun. Futbolla ilginiz yok ama beni en azından
1: izliyorsun. Ama eşim devamlı izlediği için kulak şeyi var yani.
0: Bu yarışmadan sonra daha fazla futbola odaklanmanızı rica
1: ediyorum. Mutlaka.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
3: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
0: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
3: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
0: Dönüşüm.
3: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
0: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
3: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
0: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
4: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
5: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
3: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
4: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
3: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
6: Telli babaya adak adadım vermek.
5: Neden?
6: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki sahneye adım attığını duysa ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
5: Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
7: Misket kokan dağlarına, taşlı tozlu yollarına ay.
8: Hacımı nereden tanıyorsun?
5: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
9: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha? Olamaz böyle şey!
0: Renkli Dünya bugün 13.45'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Ne iş yapacağım? Ne yapacağım? Giyim üretim atölyesinde çalışacağım bugün. Böyle ne dikeceğim, ne biçeceğim hiç bilmiyorum. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin efendim. Ben Leyla Hoca'nın yanına ışınlanıyorum.
1: Tuğba Leyla Hoca'nın yanına yürüyerek gitmek yerine ışınlanmayı tercih ediyor. Sonra ben her işin garip Tuğba deyince de bana sitem ediyorsun. Haksız mıyım şimdi?
0: Efendim ben Leyla Hoca'mın atölyesinde...

0: atölyesine geldim. Böyle tatlı mı tatlı, ponçik mi ponçik, o kadar güzel bir yerde çalışıyorlarken bir boğaz manzarası var. Ben burada çalışmaktan çok keyif alıyorum. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz atölyemize.
0: Ben geleceğim diye böyle mutlu oldunuz mu? Çok. Benimle çalışacağınız için.
1: Çok mutlu olduk. Biraz da telaşlandık aslında.
0: Neden?
1: Siz geleceğiniz için ne yaptırabiliriz dedik. Kısa süre içinde neyi bitirebiliriz? İlk önce şöyle bir abiye düşünmüştük. Arkadaşlar dedim.
0: Çok iddialı benim için.
1: Böyle bir abiyeyi bitirmesi zor olur yarım saat içinde. Ondan sonra şöyle bir yelek çalışmamız olacak.
0: Olur, evet.
1: Soğuk kış günlerimizde sizi böyle sıcacık tutacak. Oh. Aynı zamanda kullanabileceğiniz bir yelek çalışmamız olacak inşallah. Bunu bitireceğiz. Biraz merakla öğrenilebilecek bir şey.
0: O zaman sizin ben de sabırsızlanıyorum yapmak için.
1: Evet, hemen başlayalım. Evet, şu şekilde ilk önce kalıbımız hazır, hazırlamıştık. Kalıbımızı kumaşımızın üzerine yerleştirdik.
0: Evet.
1: Yapacağımız model burada hazır. Beğendiniz mi bilmiyorum.
0: Beğendim. Böyle bir kucaklayıp geçin.
1: Böyle bir yelek herkes çalışmamız görsün. Olacak.
0: Arkada dursun böyle.
1: Hazırlanan kumaş, kumaşın üzerine yerleştirdik kalıbımızı. Hemen etrafından çizmeye başlayalım. Kalıbın etrafından şu şekilde. Ben sizin programlarınızı seyrettiğimde hakikaten her işe gayet çabuk adapte olduğunuzu gördüm.
0: Evet. Ne güzel böyle direkt takip eden ve izleyenlerle bir arada olup sonrasında gelip çalışmak çok keyifli.
2: Leyla Hocam, size saygımız sonsuz ama sizin Tuğba'da gördüğünüz potansiyeli maalesef biz göremiyoruz.
0: Ya bunlarla falan çalışıyorum hocam yani. O kadar kol. Yani öncesinde hiçbir şekilde denemiyorum sevgili seyirciler. Direkt burada denemeyi tercih ediyorum. Çünkü neyi yapıp neyi yapamadığımı görün istiyorum.
2: Bu konuda hakkını teslim etmeliyim Tuğba. İşleri daha önce denemiyorsun.
1: Kalıbımızı çıkarabiliriz. Şurada bir de cebimiz var. Şimdi arkada kalmış şeyimiz. Çizimimiz. Bir makas alalım, orayı oyalım ki üzerine cep olur. Şu hemen buradan ben bir oyuk atacağım.
2: Leyla hocamız yeleğimizin cep yerini tayin ediyor.
1: Şimdi evet, ben size şu makası vereyim. Etrafından çok düzgünce keseceğiz. Çizdiğimiz yerlerde.
0: Solağım bir de tersten keserim.
1: Nereden
0: şimdi
1: rahat
0: çift katı da keseceğim
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, ikisini birlikte keseceğiz.
0: O zaman ben burayla meşgul oluyorum sevgili seyirciler. Siz izlemeye devam edin.
2: Leyla hocamız kes dedi ama sen kesebilecek misin ki Tuğba? Hiç sanmıyorum. Aman dikkat et de canım kumaş ziyanı olmasın.
0: Buluşuyoruz şurada.
1: Buluştuk şeyde az kaldı. Buluşma anımızda. Evet, çok teşekkür ederim.
0: Buyuruz, devam edin.
1: Bitirdik. Şurada bir küçük alanımız kalmış. Şurayı da bitirelim isterseniz.
0: Son noktayı koyduk. Evet.
1: Şu anda şöyle de bir cep kalıbımız var burada hazırladığımız. Bu yeleğin üzerine yerleştireceğiz daha sonrasında bunu.
0: Onu da mı çizeceğiz şimdi?
1: Bunu da çizip keseceğiz.
0: Başka bir yerden keseceğiz onu şu parçadan.
1: Bu kalan kumaşımızdan keseceğiz artık. Yoksa bunun üzerinde delik olur.
0: Üzerine kesiyordun neredeyse.
1: Evet, şunu getirip böyle buraya yerleştireceğiz sonrasında. Şimdi normalde bu modeli sizin tercihinize göre tek cepli veya çift cepli olarak çalışabiliriz. İsterseniz sol tarafa tek cep olarak
0: evet,
1: devam edelim.
0: Evet, solum zaten. Sol elimi çok kullanıyorum. İsabetli bir karar olur yani.
1: Hemen bunu buraya koyuyoruz.
0: İğneliyoruz
1: ve etrafını çizip keseceğiz.
0: Böyle her gün hocam bir yerlerde çalışıyorum ya ben. Yeni yeni işler öğreniyorum. Hevesleniyorum. Sonra oraya tekrar gitmek istiyorum. Kabul eder misiniz beni?
1: Her zaman bekleriz.
0: Ne güzel.
1: Sizin gibi güler yüzlü, böyle işine sadık, ondan sonra önem veren elemanlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Yani aslında böyle bazen unutuyorum program çekiminde olduğumu. Bayağı çalışıyorum ben. Sonra bakıyorum bitirmem gerektiğini söylüyorlar. Toparla hadi artık falan diye.
2: Çok güler yüzlüdür Tuğba.
0: Sonra neredeydim unuttum. Unuttum. Şuradaydı.
2: Tuğba hazırlayacağı yeleğin cebini de itinayla kesiyor.
1: Şimdi bunu da etrafını keselim.
0: Bu tek katlı tek hocam.
1: Bir tane cep yapacağız doğru. diye tamam, karar tamam. aldık ya. İsterseniz iki yapacaksınız, bir tane daha tamam. alabiliriz.
0: Tek iyidir. bir tanesi yapabileyim de.
1: Yok, yapabiliriz inşallah. Şimdi ilk defa herhalde kullanacaksınız. Size bir makine ayarladık, dikiş makinesi.
0: Benim kullanabileceğim şekilde mi?
1: Evet, bakalım. Şimdi bir deneme yaparız öncesinde, sonrasında da
0: başlangıç geleyim. Başlangıç seviyesinde bir makine falan. Çok yok, gayet normal kullanılan evet. makinede yapacağım sevgili seyirciler. Öyle tolerans yok bize. Madem istedin bu işi dediler.
1: Evet.
0: Madem kolay sandın.
1: Kolay mı sandın?
0: Kolay mı sandın?
1: Bakalım kolay mıymış?
0: Artık sokakta görüp kolay mı sandın diyorlar.
2: Bu bir marka artık Tuğba. Kolay mı sandın?
0: Az kaldı.
1: Buradan da geleyim mi ben?
0: Gelin buluşalım şurada.
1: Buluşalım ortada hemen.
0: Büyük buluşma.
2: Aman Tuğba, dikkat et Leyla hocamızın eline.
0: Evet. Tamam. Cebi de kestikten sonra şöyle. Ne güzel, rengi de çok güzelmiş.
1: Evet, lacivert. Sizin için seçtik bunu.
0: Ya çok şımarıyorum ben buraya gelince. Beni hocalar çok şımartıyor.
1: Şimdi cebimizi bir kenara alalım. İlk önce yeleğimizin dikimine başlayacağız çünkü.
0: Tamam.
1: Bu yeleğimizin arka ortası. Şu anda tam yarısını görüyoruz yeleğin. Tahmin edebiliyor musun? Burası arka ortamıza gelecek, buraya öne gelecek. Şimdi kaldırıp baktığımızda şey yapmak istiyorum kaldırmadan, açmadan önce. Ama tek tarafa cep koyacaktık. Bu işaret bizim için yeterli. Açabiliriz. Tamam. Hemen açalım iğnelerimizden.
0: Tamam,
1: kurtulalım.
0: Hocam.
2: Bu arada atölyemizin başka bir köşesinde diğer kursiyerlerimiz de hummalı bir çalışma içinde üretime devam ediyorlar.
1: Bakın şöyle üzerinize koyacağım hemen. Bunu diktiğimiz zaman şöyle güzel bir kocaman yeleğimiz olacak. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Evet, hemen başlayalım dikişimize o zaman.
0: O zaman dikişe geçiyoruz sevgili seyirciler.
2: Konu mankenimiz Tuğba dikiş aşamasına hazırlanıyor.
1: Kolay mı?
0: Yani şu an şu kolay da makineyi bilmiyorum. Makineyi hiç denemedim çünkü.
2: Tuğba'ya göre lafta her şey kolay.
0: Kayıttan çıkabilir miyim?
2: Ama gördüğünüz gibi iğneyi ipe geçiremiyor Tuğba.
0: Yok.
1: Artıncık. Oğlum bir bundan başlayalım. Çıkaralım onu. Direkt bundan başlayalım. Devam edelim. Rezil. Bir şey olur mu?
0: Yok. Bir şey olmaz.
2: Bir şey olmaz. Yapamamana alıştık zaten.
0: Hocam aklıma ne geldi? Ben geçtiğimiz haftalarda gelinlik atölyesinde çalıştım.
1: Abiye'den başladınız yani.
0: Abiye direkt boncuk işlemeyle başladım ben bu işe. Gönül verdim. Oradaki hanımefendi de çok tatlıydı izliyorsa. Yapamayınca elime iğne batırıyordu.
1: Ama tecrübe kazanmışsınız. Burada gayet iyi gidiyor.
0: Evet. Orada direkt işlemeyle başladım yani.
1: Şimdi bu teğellediğimiz yeri makinede dikeceğiz.
0: Yuppi. Şöyle keselim mi hocam?
1: Hemen kestim.
2: Kulakların çınlasın Ayşegül abla. Şöyle Tuğba'nın eline iğne batıran ablalarımıza hayranım.
1: Evet, yeleğimizin provasını alalım. Ondan sonra makine dikişlerimizi çektikten sonra herhangi bir değişikliğe gitmeyelim. Nasıl, beğendin mi?
0: Böyle oldu hocam zaten. Oldu bence, bu yeter.
1: Üzerine hemen gitti. Hemen böyle giyip gideyim mi diyorsun?
0: Şöyle iğneyle tuttururum ben o cebi. Gerek yok dikmeye. Biraz dikmeye gerek yok bence. Ben buraya iğneyle tuttururum şuradan.
1: Şöyle tamam, iğneleyelim diyorsunuz. Hemen buraya böyle iğneleyelim. Bunun da teğelini alıp makinalarımızı çekip bu işi bitirelim.
0: Bu kadar basit mi?
1: Tabii. Kolay mı sanmıştın? Tabii ben... Kolay sandın. Gayet de kolay değil mi?
0: Ben yapabileyim diye böyle bir kumaş tercih etti hocam.
1: Evet,
0: böyle
1: evet,
0: bir model evet. tercih etti. Yoksa hemen böyle ha deyince olmuyor bu işler sevgili seyirciler.
1: Evet, beğendiysen
0: o zaman
1: şekil.
0: Ben gidiyorum. Hoşçakalın.
2: Nereye gidiyorsun Tuğba? Daha yeni başladık.
0: Evet hocam.
1: Evet, şimdi makinalarımızı çekmeye geldi sıra.
0: Ay bismillah. Hocam siz yine de oraya elinizi çok yaklaştırmayın.
1: Siz de yaklaştırmayın. Şimdi indirelim makinemizin ayağını. Evet. Ne yapıyoruz ilk başta? Çekmeye başladıktan sonra.
0: Ne kadar ciddiyim ya.
1: Aa evet.
0: Hadi gül Tuğba gül. Hadi. Hadi gül Tuğba. Ay ne güzel
1: gayet
0: ya.
1: Gül,
0: çok
1: gül.
0: Zevkli.
2: Sen yine de gülme Tuğba. Makineyi takip et lütfen.
1: Bitti. getirdik. İğnemizi yukarı aldık. Çekil buradan.
0: Ay stres oldum. Köpek balıklarının içine daldım. Bu kadar stres olmadım. Şurada iğne ipliği makinede geçirmek. Değil mi hocam?
1: Evet. Ama çok güzel oldu.

0: Gayet başarılısınız.
1: Hocam kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Yani gerçekten olduğu için diyorsunuz değil mi?
0: Gerçekten olduğu için söylüyorum.
1: Düşündüm.
0: %80'ini. ilk kez oturmanıza rağmen
1: gerçekten
0: çok iyi oldu.
1: Gerçekten ilk defa deniyorum.
0: Evet,
1: çok
0: elimizi sökeceğiz buradan. Bir tane şey alabilirim şuradan.
1: Daha kolay. Tel sökülecek gibi değil. Buyurun. Çünkü niye ben diktim?
0: Evet, çok sağlam dikmişsiniz. Güzel. Bayağı hızlandık. Bayağı birden hızlandık. Tamam.
1: Ben ki o konuşan Gülen Tuğba. Nasıl da bir ciddi iş yapıyorum var ya. Çok ciddiyim.
0: Şimdi şuraya batıralım iğnemizi.
1: Ne diyor hocam?
0: Bakın orada. Tam o elimle göre. Tam bu. Çünkü dönmemiz gerekiyor artık. Şu şekilde.
2: Tuğba baya baya dikiş dikiyor.
0: Şimdi cebimizi de dikelim Tuğba'cığım. Ne yapıyoruz?
1: Ama şey bu ortada nasıl yapacağız?
0: Hep kenar dikmiyoruz tabii ki. Oradaki şeyleri de
1: bir dikmek için bir sistem. Elinize dikkat edin.
0: Tamam, benim elim uzakta. Hiç merak etme, sen yaklaştırma. Evet, şu şekilde giriyoruz hemen. O cebin şekline göre döneceksin. Yavaş yavaş yavaş yavaş durabilirsin azıcık.
1: Yine Ayberk telefonun ekranına bir şey yazmış. Hocam terzi kendi söküğünü dikemez mi gerçekten? Size bir sual yöneltmiş. Öyle mi hocam gerçekten?
0: Ay burada kendimden örnek vermek istemiyorum. Genelde biraz zor oluyor hakikaten. İnsan üşeniyor.
1: Şöyle.
0: Yuvarlak yerlere geldik de. Evet. Tamam, dur. Yine çıkacaksın çünkü biraz daha dönelim
1: artık. Bence burada duralım. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Neyse cebimiz biraz böyle.
0: Biraz yamuk oldu. Olur. Kadık uzunda da oluyor.
1: Ve
0: dışarı çıkıyorum neredeyse. Az kaldı. Tamam. Dur. Şimdi bir sağlamlaştıralım yine. Tamam. Bitti. Tamam.
1: Oh.
0: Cebimiz de bitti.
1: Ay vallahi gerildim. Başım ağrıdı.
2: Tuğba zorlansa da cebi de dikip dikişi sona erdirdi.
1: Tüye geçtik hocam şimdi.
0: Şimdi bu diktiğimiz dikişleri iki açıp ütüleyeceğiz ki düzgün gözüksün.
2: Sırada dikilen dikişlerin buharlı ütüyle ütülenmesi var.
1: Tamam, ütü de bitti.
0: Ütü de bitti.
1: Şimdi bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı. Hadi buyurun.
0: Evet, şimdi ürünümüzü deneme vaktimiz geldi.
1: İki defa kendi yaptığım bir şey giyiyoruz.
0: Gitti mi?
1: Evet.
0: Bundan sonra inşallah hep olur. Bak bakalım rahat mı, kullanışlı mı?
1: Vallahi gayet güzel. Şuraya da telefonumu koyarım. Kaybolmaz. Çok güzel oldu. Hocam.
0: Güle güle kullan.
1: Elinize, emeğinize sağlık.
0: Senin de eline, emeğine sağlık.
1: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, şefkate, sabra karşı çok teşekkür ediyorum. Atölyenizi, kapılarını bize açtığınız için de ayrıca.
0: Her zaman bekleriz. Tuba bugün çok gerçekten başarılıydı. Umduğumuzdan daha başarılı çıktı. Makine de çok hakimdi makineye. Evde ütülerini de kendi yapıyor herhalde. Ütüde de gayet güzeldi. Çok memnun kaldık. Atölye olarak inşallah daha sonraki bir üründe birlikte çalışmak için yine bekliyoruz kendisini.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında işte böyle bir yelek diktim üzerime. Üşüyorum zaten. O da soğuk. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Her programda bir konuda ne yapmalı sorusunu sorup elimizden geldiğince cevaplar arıyoruz. Bu programdaki konumuz ebeveynlik. Ebeveynlik hayatın en önemli dönüm noktalarından bir tanesi ve ebeveyn

olduğunda insanların zamanının çok büyük bir kısmını alan bir iş gibi adeta. Duygusal olarak çok yoğun, sevgi, paylaşım, aile olmak, tüm bu kavramlarla iç içe geçmiş bir olgu, ebeveynlik olgusu. Ve bugün size ebeveynlik becerilerinizi çok arttıracağını düşündüğüm,

yetiştirme konusundaki hedeflerini gözden geçiriyoruz. Şayet anne baba çocuk yetiştirme konularında ortak hedeflere sahip değillerse bu birlikte ebeveynlik puanlarının düşük olduğunu gösteriyor. Şayet anne baba çocuklara koydukları kurallarda hemfikir değillerse bu birlikte ebeveynlik puanlarının düşük olduğunu gösteriyor. Şayet anne babanın babalığını, baba annenin anneliğini yeterince etkili bulmuyorsa ve zaman zaman bunu dile getiriyorsa olumsuz yönde, o zaman birlikte ebeveynlik puanları düşük oluyor. Şayet anne babaya sen harika bir babasın, bu yüzden sana ailece minnettarız diyorsa, baba da anneye sen harika bir annesin, o yüzden ailece sana minnettarız diyorsa, o zaman birlikte ebeveynlik puanları artıyor. Birlikte ebeveynlik, eşlerin ebeveynlik tutum ve prensipleri konusunda hemfikir olmalarından ibaret. Şimdi bugün hepinizi, bütün anne babaları, bütün ebeveynleri birlikte ebeveynlik açısından kendilerini bir gözden geçirmeye davet edeceğim. Birbirlerine destek oluyorlar mı? Ebeveynlik çatışması yaşıyorlar mı çocuğa koyulacak kural? Mesela çocuğu hangi okula gönderelimle ilgili bir tartışma günlerce, aylarca sürüyor mu? Çatışma ya da tartışmalar eninde sonunda bir çözüme kavuşabiliyor mu? İşte bunların hepsi birlikte ebeveynlikle ilgili konular ve sorular. İş bölümü konusu birlikte ebeveynlikte. Eşler, anne baba, çocukla ilgili iş bölümü konularında hemfikir oldular mı? Herkes rollerini kendisi seçti ve bu rollerden memnun mu? Şayet anne babalık rollerini istemeden, zoraki, bir tarafın bir tarafa yüklemesiyle yapıyorsak, işte o zaman bir sorun ortaya çıkıyor. O zaman ebeveynlerden bir tanesi bu rollerin keyfini yaşamaktansa biraz zorunluluğundan dolayı pişmanlığını yaşıyor. Bu da ebeveynlik becerilerini düşürüyor. Bu nedenle birlikte ebeveynlik kavramı, eşlerin birbirini ebeveynlik açısından desteklemesi, çocukla ilgili ortak hedefler koyulması, çocukla ilgili ortak kuralların koyulması, anne babanın birbirinin anne babalığını beğenmesi ve bunu dile getirmesi gibi alt başlıklardan oluşan ebeveynlik becerilerini arttıran bir yeni sistem ve bugün ilk olarak size birlikte ebeveynliği tanıtmak istedim. Devamında ne yapacağız? Birlikte ebeveynlikten hemen sonra ebeveynlik becerilerini fazlasıyla arttıracağını düşündüğüm, çocuğunuzla ilişkinizi daha iyi bir noktaya götüreceğini düşündüğüm, ailenizi daha sağlıklı hale getireceğini düşündüğüm bir takım önerilerde bulunacağım şimdi size. İsterseniz her zaman gibi tahtamızı kullanıp bu önerileri görsel olarak da görünür hale getirelim. Birinci öneri, frene bas. Evet, biraz yavaşlamak zorundayız. Hayat bizi o kadar hızlandırdı ki çocuklarımıza ayırdığımız zaman artık bir zorunluluğa döndü. Ve çocuklar kendisine ayrılan zamanın bir zorunluluğa döndüğünü hissediyor. Ve o zaman da kendisini bir yük gibi algılıyor. O yüzden birinci maddemiz, frene bas. Yani herkesin ebeveynlik konusunda biraz yavaşlaması gerekiyor. Yavaş hayat daha derin bir hayattır. Yavaş hayat diğerleriyle daha bir arada olduğumuz o derinlikli anların bizi tatmin ettiği bir hayattır. Peki nasıl frene basacağız? Tam evden çıkacağız, işe gideceğiz. Çocuğu da servise bindirmemiz lazım. Çektik çocuğu, gelmedi. Çektik çocuğu, gelmedi, direniyor. Başladı ağlamaya. Ayakkabıları çözüldü. Bir yandan işte pantolonunu giymekten vazgeçti. Tam bir kaos ortamı. Biz onu çekiştirmeye mi devam ediyoruz böyle durumlarda? Frene basmak o anda durup çocukla beraber içeri girip oturup onun derdini dinlemek. Çekiştirmekle evden çıkacağımız süre 7-8 dakikaysa bir durup yüz ifademizi yeniden toparlayıp daha sevgi dolu, kabullenici bir yüz ifadesiyle içeride 3 dakika geçirdiğimizde çocuğu dışarı çıkarabiliriz. İşte frene basmak böyle bir şey. Çocuğun ödevine yardım mı edeceğiz? Paldır küldür olup ödevi kendimiz yapmak yerine çocuğa öğreterek götürdüğümüz bir süreçte daha yavaş, frene basmış ama daha işlevsel hareket etmiş oluruz. O yüzden ebeveynlik frene basılarak yavaş yavaş
sindire sindire yapılması gereken bir şeydir. Hem size öyle bitiyor.

vereceğim ki yaşlarınız belli bir noktaya geldiğinde geri dönüp baktığınızda hayatı ıskaladım demek istemiyorsanız çocuklarınızla yavaş yavaş frene basarak bağ kurun. Çünkü hayatı ıskalayanlar en çok keşke çocuğumla daha çok zaman geçirseydim o küçükken cümlesini kullanırlar. Gelin ikinci maddeye geçelim ama önce frene basın. İkinci madde. Şöyle büyük büyük yazalım ki hemen bugün başlayın. Oyun. Çocuklarla ne kadar çok oyun oynanırsa ebeveynleri hem ebeveyn çocuk ilişkisi olumlu bir yere gider hem de çocukların sağlıklı gelişimine oyunun büyük katkısından faydalanmış oluruz. Oyun çocuğa temas etmeyi sağlar. Siz çocuğun uyku sorunlarından, yeme sorunlarından ya da tuvaletle ilgili sorunlarından muzdaripseniz size ne yapmalı programından harika bir öneri. Ne kadar çok oyun oynarsanız, ne kadar çok temas ederseniz çocuğunuzun bu tür zorlandığınız problemlerini ortadan kaldırma ihtimaliniz artar. Ebeveynliğin temel kurallarından bir tanesini frene basmak dedik. Peki frene basıp ne yapacağız? Temas edeceğiz, oyun oynayacağız. Bilmiyor musunuz oyun? Öğrenin. Çünkü ebeveyn olma kararını verdiğinizde çocuğunuzla iyi zaman geçirme kararını da vermiş oluyorsunuz. Bunun dönüşü yok ve en azından çocuğunuzla iyi zaman geçirip oynayabileceğiniz birkaç tane oyunu öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Ve bu temas etmenizi sağlayacak. Ne kadar çok temas, o kadar çok iyi huylu çocuk. Özellikle çocuğum çok hareketli diye şikayet edenler, onunla oyun oynarken enerjisini biraz alıp frene basarsa daha iyi bir iletişim kurabilir. Gelin hemen üçüncü maddemize geçelim. En çok duyduğumuz sorulardan bir tanesi. Hocam çocuğa kural koymuyor, koyamıyoruz. Kuralları dinlemiyor. Tam bir kural tanımaz bir çocuk yetiştirdik. O zaman gelin bu konuda biz bir kural koyalım. Az kural koyun. Ne kadar çok kural, o kadar çok uyum problemi. Ne kadar çok kural, tırnak içinde söylüyorum, o kadar çok yalan duyma ihtimali. Kural koyup bir de nedenini iyi açıklamazsanız çocuklar nedenini bilmediği kuralları çiğner. Size çiğnediğini söyler mi? Hayır. Özellikle 36 aydan sonra, özellikle 48 aya gelindiğinde çocuklar yalan söylemek konusunda herhangi bir vicdani sıkıntı yaşamazlar. Ve sırf cezadan kaçmak için ya da ödüle yaklaşmak için gerçeği çarpıtmayı öğrenmişlerdir. O yüzden özellikle bu yaştaki çocukların size yalan söylemesini, ergenlik döneminde size yalan söylemesini engellemek istiyorsanız kurallarınızı iyi seçin. Emin olmadığınız kuralları koymayın. Her koyduğunuz kuralın sizin cephenizde bir cevabı, bir mantığı, rasyonel bir gerekçesi olsun ve sorulduğu anda bunu açıklayabilin. Mesela yatmadan önce dişlerini fırçalamak zorunda kalan çocuğunuz sizin koyduğunuz kuralla gelip de anne baba ben neden dişlerimi fırçalamak zorundayım diye sorduğunda ona yapacağınız bir açıklama olsun. Fırçalayacaksın işte deyip gönderirseniz çocuk sizin görmediğiniz yerde fırçalamayabilir. Çünkü artık onun için bu kurala uyacak bir gerekçe yoktur. Bu manada az kural iyidir. Hangi kural mı kesin olsun? Bu konuda size önerim bir yatma kuralını, yatma saati kuralını doğru belirleyin. Çünkü bunun için sizin de büyük bir burada faydanız var. Ne kadar güzel bir uyku sistemi kurarsanız o kadar gününüz kaliteli geçer. Bir yatma saatini kural koyun. İkincisi uyandığında okula gidecek olmayı kural koyun. Onun dışında aradakiler çok önemli bir yaşamsal değeri yoksa kurallaşmasın. Çünkü çocuğunuzla kuralları uygulatma savaşına girerseniz ebeveyn çocuk ilişkisinde sıkıntı ortaya çıkar. Biraz akışta kendi problemlerini çözebilen bir çocuk yetiştirirseniz ömür boyu keyifli olursunuz. Az kural koyduk ama bir kritik nokta daha var. İşte o kritik nokta benim için çocuk yetiştirmenin en önemli kuralı. Çocukları oyalamayın. Efendim çocuklar sürekli olarak oyalanmakta. Sürekli olarak bir takım etkinlikler, sürekli olarak bir takım telefon içerikleri, akıllı telefon içerikleri, Legolar, bir yandan işte çizgi filmler, bir yandan yapbozlar, uzaktan kumandalı arabalar, efendime söyleyeyim kreşteki oyunlar, şunlar bunlar.
Çocuklar hiçbir zaman can sıkıntısı yaşamıyor.

Çünkü anneler, babalar çocuk can sıkıntısı yaşarsa kendi ebeveynliklerinin iyi olmadığını düşünme eğilimindeler. Oysa ki can sıkıntısı son derece faydalı bir duygu olmakla beraber çocuğun yaratıcılığını artırır. Canı sıkılan çocuk kendine bir uğraş bulur. Kendine uğraş bulan bir çocuk artık kendini nasıl geliştireceğini öğrenmiştir. Yani can sıkıntısı hem yaratıcılık hem de kendini geliştirme açısından değerli bir duygudur. Bizler çocuğun canının sıkıldığı her an ona bir oyalayıcı verip onu idare etme durumuna sokarsak çocuğun gelişimine engel olmuş oluyoruz. Buradan bir sözüm de kreşlere, kreşlerdeki bütün öğretmenlere. Sevgili dostlar, çocuklar eve mutlu gönderilmek zorunda değil. Çocuklar okulda ve hayatın içerisinde her türlü duyguyu yaşarlar. O yüzden çocuklar eve mutlu gitsin diye sürekli onları oyalayıcılarla, oyunlarla, etkinliklerle sürekli doldurmanın çok da anlamı yok. Çocuk harika bir boyama kitabıyla saatlerini geçirebilir. Çocuk kendi ufak bir şu elimde gördüğünüz gibi bir plastik parçasıyla isterse kendi uçağını yapar, isterse kendi arabasını yapar. Çocuğa bir uçak ya da araba vermek yerine sadece bu kalemi verseniz yeter. Çünkü o yaratıcılıkla buradan oyuncağını geliştirecektir. Gelelim son maddeye. Son maddede yine tabii ki çok önemli bir kavram. Doğa sevgisi. Doğa sevgisi her çocuğa verilmesi gereken bir şey. Çünkü bizim doğayla bağımız ne kadar koparsa, ne yaparsak yapalım, o iyi olma halini, kendini iyi hissetmeyi ya da yaşam tatmininden o kadar uzaklaşmış oluyoruz. İşte bu noktada doğa sevgisini verdiğimiz çocuk, doğayla kurduğu bağ içerisinde kendi köklerinin farkına vararak hem size daha huzurlu bir ortam sağlayacaktır, hem de bir sorunla karşılaştığında onu çözme becerisi arttı, daha yüksek olacaktır. Şöyle bir toparlayacak olursak, yavaşlamış, daha derin ilişkiler kuran, oyun oynayan, temas eden, az ama öz kural koyan, çocuğunu oyalamak yerine yaratıcılığına yatırım yapan ve çocuğuna daha doğa sevgisi öğreten ebeveynler olarak çok daha kaliteli bir, çok daha sağlıklı bir aile sistemine sahip olacaksınız. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Ben Türev Uludağ. Bugün sizde çikolatalı farsal hazırlayacağız. Peki çikolatalı farsalı nedir? Aslında bizim irmik helvamızın çikolatalı hali. Yunanlılar bunu almışlar, evirmişler, çevirmişler, çikolatalı farsalaya döndürmüşler. Hemen malzemelerimi sayıyorum. İrmiğimiz var, şekerimiz var, damla sakızımız var, çikolatamız var. Üzerine böyle ceviz ekleyeceğiz. Afiyetle de yiyeceğimiz bir tatlı haline getireceğiz bunu. Hemen önce zeytinyağı kullanacağız. Zeytinyağımızı tavamıza dökeceğiz. Zeytinyağı tavayı birazcık bol döktük. Zeytinyağı döktükten sonra o birazcık kızgınlaşacak. Kızgınlaştıktan sonra da üzerine hemen irmiğimizi ekleyeceğiz. O irmikleri kavurmaya devam edeceğiz. Aslına bakarsanız

bir devi irmik helvası yapıyor olacağız. Biraz önce de belirttiğim gibi. Bunu akşam 5 çaylarınızda misafirleriniz geldi. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Böyle bir telaş içerisindesiniz. Aniden bir misafiriniz geldi. Bunu hızlı bir şekilde yapıyor olabilirsiniz. Ben hiç unutmuyorum. Çocukken böyle saat 11-12 civarında ablam böyle canımız tatlı şekerdi, evde oturduk, ne yapacağız, ne yapacağız diye, büyük ablam, işlev olan. Biliyorsunuz artık onu, benim 3 tane, 2 tane kız kardeşim var, birinin adı işlev, birinin adı söyle, ben de türev. İşlev olanla böyle otururduk, derdik ki ya ne yapacağız, ne yiyeceğiz, bir şeyler yememiz lazım yani, bir tatlı yememiz lazım. Hemen ablam irmik helvası yapardı. Böyle onu var ya, afiyetle o kadar güzel bir şekilde yerdik ki, böyle her irmikle ilgili bir tarif gördüğüm zaman aklıma o günler geliyor. İyi ki o günleri yaşamışız ve eminim ki sizin de böyle güzel keyifli anılarınız vardır. Böyle güzel keyifli anılarınız varsa Instagram'dan lütfen benimle paylaşın. Instagram'da Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz bildiğiniz gibi Türev Uludağ. Hemen zeytinyağımız bu arada yavaş yavaş kızgınlaşmaya başlıyor. Şimdi irmiklerimizi ekleyeceğiz. Böyle güzel güzel irmiklerimizi kavurmaya başlayacağız. Tahta kaşık kullanacağız. İrmiği kavuracağız. İrmiği kavurduktan sonra bunun üzerine bir şerbet hazırlıyor olacağız. Yani normalde irmik helvasını nasıl yaparsak aynı şekilde toz şekerimizde, suyumuzda, limonumuzda bir şerbet hazırlayacağız ve bunu irmiğimizin üzerine, biraz sonra kavurduğumuz irmiğin üzerine koyuyor olacağız. Ve en sonunda da damla sakızını ekleyeceğiz. Ve daha güzel, daha renkli olması için de rendelenmiş çikolatayı kullanacağız. Ben bitter çikolata kullanıyorum. Genelde şeflerin kullandığı gibi bitter çikolata kullanıyoruz. Bunun sebebi hani o kakao bakımından daha zengin olduğundan dolayı ve kakao ne kadar, bir çikolatanın içerisinde kakao miktarı ne kadar fazlaysa o kadar aslında sağlıklı çikolata. Eğer her ne kadar sağlıklıysa tabii ki de reçel yiyin çikolata yemek yerine. Bu tarifi reçelle yapmayı denemedik ama denersek de bir gün eminim sizlerle paylaşacağız. Hemen bu arada yağımız kızgınlaştı. İrmiğimizi ekliyoruz. Kavurmaya başladık. Kolay, hızlı, keyifli bir tarif bu. Hemen irmikleri kavurduktan sonra şerbetimizi hazırlıyor olacağız. Şerbeti hazırladıktan sonra da üzerine çikolatasını, damla sakızını ve en sonunda da süslemek için de cevizimizi ekliyor olacağız. Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz buna. Hindistan cevizi de çok yakışır. Çok keyifli ve çok güzel, çok lezzetli olur. Ben bugün kullanmayacağım. Ama çok severim Hindistan cevizini de. Çocukken annem pastaların üzerine böyle Hindistan cevizi dökerdi. Büyüleyici olurdu gerçekten. Çok etkilenirdi, çok güzel olurdu. Ya farkındaysanız hep bu geçmişteki anılarla birlikte yaşıyoruz. O yüzden ben hep şunu söylüyorum ya, çocuklarınız da mutlaka bunları yapın. Çünkü bu onların hayatında o kadar değerli ve o kadar güzel bir yere sahip oluyor ki bunu yıllar geçtikten sonra bile hatırlıyorsunuz ve anımsıyorsunuz. Eminim sizin de böyle güzel, keyifli, hiç unutmadığınız anılarınız vardır. Zeytinyağı ile irmik böyle karışınca mis gibi burnuma kokular geliyor. Şimdi yavaş yavaş irmiklerimiz burada kavrulsun. Biz hemen bunun şerbetini hazırlayalım. Şimdi ben zaten burada kaynamış suyum var. Kaynamış suyumu tencereme yavaş yavaş ekleyeceğiz. İçerisine hemen toz şekerimizi koyacağız. Ocağımızın altında yakalım. Sekiz kaşık toz şeker ekledim. Hemen toz şekeri şöyle bir karıştıralım. Şerbetimiz yavaş yavaş hazırlanıyor. İrmiklerimizi karıştırdık. Şekerim suda eridi. Hemen limonumuzu sıkalım. Şerbetimiz için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Limonumuzu ekledim. Birazcık daha karıştırdım. İrmiklerimiz olmaya devam ediyor. Birazcık daha kavrulmasını bekleyeceğiz. Rengi değişti, kokusu güzelleşti.

çok keyifli ve çok güzel bir tarif oldu. İçerisine birazdan çikolatayı ekledikten sonra da böyle afiyetle yiyor olacağız. Ya böyle yaptığım şeyleri yemek için gerçekten sabırsızlanıyor. Olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü yani bakıyorsun diyorsun ki ya çok güzel kokuyor, çok güzel görünüyor, iyi malzeme var. Bunun sonucunda da gerçekten çok güzel bir şey ortaya çıkacak. O yüzden heyecanlı, güzel bir bekleyiş oluyor. Yaklaşık bir 30 saniye daha irmiklerimizi karıştıracağız. Ve içerisine hemen hazırladığımız şerbeti koyacağız. Biraz izin verelim, kendi kendine pişsinler. Şerbetin altını kapattım bu arada. İrmiklerimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Çok güzel böyle kavruldular. Hemen içerisine yavaş yavaş şerbetimizi ekliyoruz. Bakın nasıl güzel oldular. Şerbet burada dursun. Hemen çikolatalarımızı ekleyeceğiz. Üzerine birazcık daha şerbet ekleyip damla sakızımızı da ekleyelim. Bakın rengi nasıl değişti. Of, mis gibi irmik kokuyor, mis gibi çikolata kokuyor. Nasıl güzel oldu. Damla sakızının da kokusu burnuma geliyor. İyice karıştırıyoruz. Kenarlardan alarak tahta kaşık yardımıyla hızlı bir şekilde iyice karıştırmanız lazım. Yavaş yavaş şerbeti eklemeye devam edin. Çok güzel, çok keyifli bir tatlı oldu bu. Sabah kahvaltılarınızda, akşam beş çaylarınızda mutlaka bu tarifi denemenizi ve afiyetle yemenizi tavsiye ediyorum. Yunanlıların çok fazla tükettiği, kahvaltılarında olmazsa olmaz bir tarif bu. Evet, bakın şerbeti ekledikçe rengi nasıl güzelleşiyor, nasıl çoğaldı, nasıl keyifli bir hal aldı. Son şerbetimizi de ekleyelim. Ve farsalımız, çikolatalı farsalımız şu an şöyle hazır. Hemen bir tabağa alalım. Ocağımızın altını iyice kapattık.

güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Birazcık soğuduktan sonra lezzeti daha da oturacaktır ve daha güzel olacaktır. Üzerine hemen cevizleri ekleyelim. Cevizleri elimle bütün bütün koyuyorum. Tabii ki hemen bir tadına bakalım. Birazcık sıcak ama çok güzel kokuyor. Tam kıvamında, çok lezzetli ve çok güzel. Dilerseniz ben şöyle bir orta adımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz yulaflı meyveli kefir. Kefir böyle hafif böyle ekşi tat olduğundan dolayı günlük hayatta çok fazla tüketilmeyen bir besin ama çok faydalı. Mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Ben de bunu hani nasıl daha böyle lezzetli ve nasıl güzel hale getirebiliriz diye düşündüm. Bunu meyveli, yulaflı, kahvaltıda yiyebileceğiniz bir tarife dönüştürdük. Hemen burada çilek kullanacağız, kefir kullanacağız, yulaf kullanacağız, bal kullanacağız, tahin kullanacağız ve kuş üzüm kullanıyor olacağız. Bunu isterseniz farklı meyvelerle de renklendirebilirsiniz. Çileklerimizi alacağız. Baş saplarından önce bunlardan kurtulacağız. Saplardan kurtulduktan sonra da hemen bütün malzemeleri sadece karıştırıyor olacağız. Bütün karıştırma işleminden sonra da çok basit, çok lezzetli, çok güzel bir tarif ortaya çıkıyor olacak. Kefir aslında sütten elde edilen, sütün fermentasyonu sonucu elde edilen bir besin. Keçi, inek ve koyun sütünden de kefir elde edilebiliyor. Ta aslında bu Kafkas dağlarına dayanıyor. Kafkas dağlarındaki topluluklar var. O toplulukların tükettiği bir besin. Mutlaka afiyetle içmelisiniz kefirinizi. Çileklerimizi yavaş yavaş doğradıktan sonra bunları birkaç parçaya ayıracağız. Bunu farklı meyvelerle de birleştirebilirsiniz. Örneğin muz kullanabilirsiniz, şeftali kullanabilirsiniz. Şöyle ortadan küçük bıçak darbesiyle çileklerimizi ikiye ayıracağız. Bunu hazırladıktan sonra buzdolabına atın, buzdolabında soğutun. Soğuttuktan sonra da afiyetle çok güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Çilekleri aldım. Çileklerimizi koyduk. İçerisine kuş üzümümüzü koyduk. Birazcık tahinimizi ekliyorum. Birazcık balı ekleyeceğim. Hemen balın dibini sıyıralım. İçerisine hemen kefirimizi ekliyoruz. Ve üzerine de hafif hafif yulafımızı ekledik. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Çok lezzetli, çok basit ama besleyicilik bakımından çok yüksek olan bir tarif bu. İçerisinde meyve var, kefir var, yulaf var. İyice karıştırdık. Ve tabii ki tadına bakacağız. Gerçekten çok güzel. O tahinin, balın birbiriyle karışmasının tadını alıyorsunuz. O meyvenin tadını alıyorsunuz. Kefirin o ekşiliği tamamıyla gitmiş durumda. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Yulaflı meyveli kefirimiz hazır. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
3: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Sinatra ünlü Kristal Dünyası'nı ziyaret ediyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, burası Wetten. Innsbruck'tan çıktık yola ve bu sabah Avusturya'daki dördüncü günümüzde ilk durağımız Kristal Dünyası. Evet, dünyaca ünlü markası, Avusturya'nın Wetten kasabasından çıkan bir marka ve burada da 100. yılında 20 yıl önce yapılmış bir sanat galerisinden bahsediyoruz. Birçok hol var, birçok salon var ve bu salonlarda dünya çapında sanatçıların sergilediği taşlardan oluşan eserler var. Sadece taşlar da değil, objelerde de kullanmışlar etkinin o meşhur kristallerini. Evet, bu arada tabii ki bir bilgi sorduk. Doğal yaşamdan mı elde ediliyor bu taşlar diye. Cevap şuydu, hayır. Tamamen bir reçete var ve bu reçeteyle fabrikasyon bir üretim söz konusu. Ama hem o fabrikasyon üretim hem de kesme stili ve ustalığı diğerlerinden ayırıyor ve dünya çapında bir marka yapıyor elbette. Bizler de burada şimdi bu sanat müzesini geziyoruz. Bakalım burada neler buluyoruz.

0: taşlar nasıl üretiliyor?
1: İle ilgili bir diğer detaysa ki taşların doğal olup olmadığı, bunu buradaki yetkililere sorduk. Dedik ki acaba doğadan, doğal olarak çıkan taşlardan mı üretiliyor? Hayır dediler. Kendilerine ait bir gizli reçete var ve bu reçeteyle bu taşları tamamen fabrikasyon olarak üretiyorlar. Tabii ki bu reçete önemli ve kesim çok önemli dediler. Zaten bu iki özellikle dünya çapında bir marka haline getiriyor diyoruz ve bu sanat müzesini gezmeye devam ediyoruz.

0: keyifli dünyadan ayrılmadan önce biraz da bahçeyi gezelim.
1: İç mekanlardaki bütün sanat eserlerini gördükten sonra dışarıya çıktık. Burası bahçesi ve burada da bazı sanat eserleri söz konusu. İşte örneğin arkamızda görmüş olduğunuz bu bulut.

bulutlar. Hemen tepemizde taşlardan oluşmuş bulutlar. Şu anda buraya güneş vurmadığı için görkemi ve şaşayı çok fark edemiyorsak da hakikaten hem ışıklandırıldığı zaman hem de güneş vurduğu zaman harika bir görüntü olduğunu biliyoruz. Hemen arkamızdaki görmüş olduğunuz Kavender Dağları değil mi? Kavendel Dağları da gerçekten bu bulutlara eşlik ediyor. Muhteşem bir manzara sunuyor. Bizlere ne şanslıyız diyoruz. Sizleri de Türkiye'nin kristal dünyasına bekliyoruz tabii ki Avusturya'ya yolunuz düşerse.

0: burada çocuklar da düşünülmüş.
1: Değerli izleyenlerimiz, dünyasındaki son durağımız işte bu oyun parkı. 4 yaşından itibaren çocuklar burada tam 5 katlı oyun salonlarında harika vakit geçirebiliyorlar. Tırmanma duvarlarından tromboline kadar birçok detay, birçok keyif burada mevcut. Aileler buraya çocuklarını getiriyorlar ve birlikte tadını çıkarıyorlar. Ya da aileler alışveriş yaparken çocuklar burada tadını çıkarıyorlar. Bu keyifli oyuncakların diyoruz ve bu çocuk dünyasına da şöyle bir göz atıp ondan sonra tekrar yola koyuluyoruz.

0: Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Avusturya'nın gururu Ötzel, en yüksek dağlar, Alplerin zirvesi Ötzel'de ve bu zirvede harika bir restoran var. Restoran Ice Cube Restoran.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck'tan çıktık yola. Fabrikasına uğradıktan sonra şimdi 1,5 saatlik Alpler'deki yolculuğumuzun ardından Ötzel'e varmış durumdayız. Ötzel dünya çapında bir kayak merkezi. Harika bir vadinin içine kurulmuş keyifli bir kasaba. Ve şu da bir gerçek ki dünyanın dört bir tarafından kayakçılar ve kış sporları tutkunları burayı tercih ediyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz bu teleferikle tam 3000 metre yüksekliğe Alpler'in zirvesine çıkacağız ve orada öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü gerçekten çok keyifli olduğunu söyledikleri bir restoran var. Restoranın da özellikleri var. Onları yukarı çıkınca anlatacağım ama şimdi teleferikle 3000 metreye Alpler'e tırmanma zamanı.

0: 3000 metre yükseklikteki bu restorana çıkmak için elbette teleferiğe biniyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, teleferik yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 3000 metre yüksekliğe doğru hareket ediyoruz. Dediğimiz gibi dünyanın en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi Ötzel ve bizler de işte görmüş olduğunuz gibi bu kasabayı tepe açıdan görme şansına sahibiz. Bir dere ve vadi elbette. Bu akan dere zaman zaman tabii ki donmuş kardan, buzdan. Şu anda dışarısı -4 derece ama harika da bir güneş var. Yukarıda bir hayli kar olduğunu söylüyorlar. Şimdi teleferik turundan güzel manzaralar getirelim ekranlarınıza. Bakalım burayı beğenecek misiniz?

0: 2000 metrede bir soluklanıyoruz. Teleferik değiştirip Ice Cube restorana çıkan ikinci teleferiğe bineceğiz.
1: Şu anda 2000 metredeyiz. Teleferikten indik. Bir başka kabine geçeceğiz. Bu daha büyük. Bizi 1000 metre daha yukarıya taşıyacak. Hadi fazla oyalanmayalım Seçkin, gel. Gel binelim.
0: ...2000 metreden 1050 metre daha çıkıyor, 3048 metreyi buluyoruz. Burada nefes almak bile çok zor.
1: Değerli izleyenlerimiz, teleferikteki son noktaya ulaştık. Şu anda bulunduğumuz yer deniz yüksekliğinden tam 3048 metre yükseklik. Evet, zirvedeyiz şu anda, Alp Dağları'nın tepesindeyiz. Bulunduğumuz restoran dört bir yanı cam olan muhteşem bir mekan, Ice Q. Bunun sebebi ise dışarıdan bakıldığında restoranın tam bir buz küpünü andırması, tamamı cam olduğu için bu restoranda harika bir ambiyans da söz konusu. İşte arkamızda ve yanımızda görmüş olduğunuz gibi dünyanın dört bir yanından misafirler buraya geliyorlar ve bu keyfi yaşıyorlar. Ötsel dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi ve bugün öğlen yemeğimizi burada yiyeceğiz. Bakalım bize neler sunacaklar diyoruz ve çekimlerimizi sürdürüyoruz.

0: Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Alp dağlarının zirvesindeyiz. İşte Ice Cube restorandayız. Hemen arka tarafımızda dağlar var. Bizim Doğu Anadolu'muzu, Güneydoğu Anadolu'muzu andırıyor aslında. Öyle diyebiliriz ama hakikaten çok güzel bir turizm faaliyeti söz konusu burada. İşte zaten bu da çok çok önemli. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda ülkemizde de Doğu Anadolu'muzun o güzel dağları böyle turistik faaliyetlere sahne olur diyoruz. İşte Ötzel'den şimdilik veda ediyoruz. Yine böyle enteresan bir şey olursa çekeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın. Peki bu restoranda neler ikram ediliyor derseniz, füzyon mutfağının en seçkin örnekleri sergileniyor. Yemeğimizi yedik, şimdi biraz kalori verme zamanı. Tırmanışa devam ediyoruz. Zirvenin zirvesindeyiz. Ve hakikaten burası çok soğuk, -6 derece ama çok şükür ki harika bir güneş var ve bu güneşin tadını çıkarıyoruz. Hakikaten Alplerin doruklarındayız şu anda. Nefes almakta hakikaten zorlanıyorsunuz. Hani spor da yapsanız, sporcu da olsanız 4 basamak çıktığınızda nefes nefese kalıyorsunuz. Çünkü şu anda 3000 metrenin üstündeyiz değerli izleyenler. Hakikaten burada harika temiz bir hava var ama oksijen hakikaten az. Burada turistlere uzatıyoruz mikrofonu.
1: US.
0: US, and what do you feel? You are in the top of Alpines, huh?
1: Like I feel exhilarated, like I'm king of the world.
0: What do you think? Do you like this place?
1: This is amazing. I recommend for everybody to come here.
0: Ve işte 3200 metre, zirvenin zirvesi burası. Bulunduğumuz bölgede en üst nokta burası. Tam 3200 metredeyiz ve artık bu nokta bizim bulunabileceğimiz en üst nokta diyebiliriz. Ve gerçekten çok keyifli bir manzara var. Burada manzaranın tadını çıkartacağız. Şimdi herkes buraya gelince fotoğraf çektiriyor. Bizim neyimiz eksik diyoruz. Biz de bu anı ölümsüzleştiriyoruz fotoğraflarla beraber. Bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor. Bir programın daha sonuna geliyoruz.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Beyazıt Meydanı'ndayız. Rotamız Beyazıt Külliyesi ile başlayacak. Sahaflar Çarşısı, Üniversite Giriş Kapısı, Teodosios Anıtı ve Patrona Halil rotamızda ziyaret edeceğimiz yerler arasında olacak. Tabii ki her zaman olduğu gibi tüm bu mekanları efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Beyazıt Külliyesi, bugünkü Beyazıt Meydanı'nı domine eden yapılar topluluğu. İçinde medresesi, hamamı, kütüphanesi ve tabii ki ana yapısı 3. tepede muhteşem bir şekilde yükseliyor. Burayı yaptıran 2. Beyazıt. Ancak bu caminin en temel özelliklerinden biri, klasik dönem camilerin ilk yapısı olarak ve en eski yapısı olarak karşımızda duruyor. Ve bunun için Ahmet Hamdi Tanpınar, şunu söylüyor, özellikle bu cami ve Fatih Camisi İstanbul'un ortasına konan iki beyaz güvercindir. Ve bu güvercinler hala burada gelenek olarak devam eder. Avluda hala güvercinler uçmaya devam ediyor. Ama işin ilginç yanı, bu camiye halk arasında bir zamanlar güvercinli cami denirmiş. Bunun da bir sebebi var. İkinci Beyazıt bir namaz sonrası çıktıktan sonra bir yaşlı kadından iki adet güvercin alıyor. Ve işte o günden sonra buraya güvercinli cami dendiği rivayet edilir. Ama bunun bir nedeni de muhtemeldir ki hala dış avluda toplanmaya ve uçmaya devam eden güvercinler olsa gerek.

Külliye yapıldıktan yaklaşık 20 sene sonra İstanbul büyük bir deprem yaşar. Tarihler 10 Eylül 1509'u göstermektedir ve gece yarısı saat 4'te büyük bir deprem olur. İşte bu depremden sonra 1070 ev yıkılır. Şehrin nüfusu o dönemde 160 bin kişidir ve 5000'e yakın insan ölür. Ve böylesi büyük bir depremden sonra büyük bir imar faaliyeti başlar. Ancak bu sırada deprem sırasında buranın ve Fatih Camisi'nin pek çok yeri yıkılmıştır. Beyazıt Camisi'nin kubbesi çökmüştür. Surların bir bölümü yıkılmıştır. İşte bu büyük zayiattan sonra büyük bir imar faaliyeti başlar ve bu 65 gün sürer. Söylenen odur ki 65 günde şehir tekrar imar edilmiştir. Ama asıl ilginç olan ülkemizin ve Osmanlı'nın da ilk imar yasası işte o dönemde Beyazıt tarafından çıkarılmıştır. Ve artık evlere standartlar, zeminlere de kontroller getirilmiştir. Ve sonraki dönemlerde bu camiyle ilgili pek çok metin yazılır. İşte onlardan birini yazan da Evliya Çelebi'dir ve anlatırken özellikle bu avlusunda ve girişinde yer alan kırmızı mermerlerden hünnap rengi olarak bahseder. Bakın seyahatnamesinde camiyi Evliya Çelebi nasıl anlatmış. Camiye bitişik, sağ ve solunda yolcular için iki adet misafirhane yapılmış. Daha sonra o misafirhaneler camiye katılarak cami iki taraftan genişledi. Eni boyundan uzun oldu. Caminin sağ ve solunda iki hünnap renginde somaki sütunları vardır ki benzerleri meğer Mısır'da Sultan Kalavan Camii'nde ola. Bu sütunlar üzere cami içinde iki kat kandil takacak çemberler ile bezenilmiş süslü bir camidir. Bu caminin sağında Osmanoğlu padişahlarının cuma namazı kılacakları yüksek bir makam yapmışlar ki

Beyazıt Camisi'nin içindeyiz. Hemen arkamızda mihrap duvarı görünüyor. İşte bu mihrap duvarının, bu kıbleye bakan yönün bir hikayesi var. Bunu bize Evliya Çelebi aktarıyor ve hikayeden şöyle bahsediyor. Camiyi yapan mimar Beyazıt'a sorar. Kıbleyi nereye koyayım? İşte bu yönü tayin edebilmek için Beyazıt şu cevabı verir. Ayağıma bas der. Ayağına bastığı anda mimar Kabe'yi görür ve kıblenin yerini tespit eder. Ve ona göre de işte İstanbul'un kıbleyi en doğru gösteren mihrabı ortaya çıkar. Ve bütün muvakkithanelerde de yine başka camilerin ölçümünde de kullanılan ve kendilerine ölçü olarak kabul ettikleri yer Beyazıt Camisi'nin kıbleye bakan mihrabıdır. İşte bu derece önemli bir hikaye karşımızda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bu şekilde anlatılıyor. Bütün bunların ötesinde bir şey daha anlatılır ki o da Sultan Beyazıt'ın Veli lakabını kazanmasına sebep olan olaylardan biridir. Cami tamamlanır ve caminin açılışında işte namazı kıldıracak kim olacaktır? Soru budur. Ve Beyazıt Veli şunu söyler. İkindi ve akşam namazlarını ömründe terk etmemiş olan namazı kıldırsın derler. Ancak deniz gibi cemaatten hiç kimse çıkmaz. Sonunda Beyazıt Veli gazada da seferde de hiçbir zaman ömrümüzde sünnetleri terk etmedik elhamdülillah der ve namazı Beyazıt kıldırır. İşte bunun için de Evliya Çelebi bu hikayeleri bize aktardıktan sonra temiz ve saf bir camidir der. Tamamen helal malla yapıldığını anlatır.

Beyazıt Camisi'nde yaşanan bir anekdot daha aktarılır bazı metinlerde. O da hemen arkamda gördüğünüz müezzin mahfilinde geçen bir olaydır. Olayın kahramanı 19. yüzyılın önemli hattatlarından kazasker Mustafa İzzet Efendi'dir. Kendisi 2. Mahmut tarafından beğenilmiş ve eğitimine itina gösterilmiştir. Ve daha sonra saraydaki havadan bunalan ve o ortama girmek istemeyen Mustafa İzzet Efendi bir izin alarak biraz da dervişhane bir şekilde yaşamına devam eder. Hacca gider, Mısır'da kalır ve daha sonra İstanbul'a döner. Unutulduğunu düşünmektedir ve bundan da memnundur. Çünkü kendi halinde yaşamına devam etmektedir. İşte o günlerden yine bir gün hemen arkamda gördüğünüz müezzin mahfiline çıkmış ve namaz öncesinde erkeklere sünnet olan ezana benzeyen kamet okumaktadır. Ve bu kamet okunurken içeriye 2. Mahmut girer. Kendisini görmez ama sesi duyar. Ve yanındakilere sorar, kimdir bu der. Ve yanındakiler onun bir derviş olduğunu söylerler. O da der ki, ben bu sesi tanıyorum. Bu kazasker Mustafa İzzet. İzzet Efendidir bu der. Ve onun orada olduğunu görünce biraz da sitem eder. Ama daha sonra onu tekrar saraydaki görevine aldığı rivayet edilir. Ama asıl ilginç hikaye yine Mustafa İzzet Efendi'nin bu dervişhane haliyle ve padişahın ona kızdıktan sonra yaşadığı bu derviş halleriyle ilişkilidir. Kimileri Emirgan Camisi'nde, kimileri burada, kimileri de Ayasofya'da bu hikayenin geçtiğini söylerler. Ve şöyle aktarılır bu anekdot. Mustafa İzzet Efendi dervişhane bir şekilde camide gününü geçirmektedir. Ve bir gün padişahla karşılaşırlar. Onun bu halini görünce padişah sorar. Bu ne haldir İzzet Efendi der. İzzet Efendi'nin cevabı şu olur. Padişahın hiddeti, derviş etti İzzet'i.

Fatih'in ölümünden sonra 2. Beyazıt ve Cem Sultan taht için kavgaya tutuşurlar. Ve bu kavgayı 2. Beyazıt kazanır ve Cem Sultan Fransa'ya, Nice kentine kaçar. Orada Fransız kralının himayesine girer ve yaşamına orada devam etmektedir. Ancak bu Osmanlı için bir tehdittir ve 2. Beyazıt sürekli onu geri istemektedir. Ve bunun için de bir hileye başvurur Fransız kralı. Bir başkasının

Değerli, kıymetli mal da bu cesetle birlikte gönderilir. Ve bunların içinde öyle şeyler vardır ki Evliya Çelebi bunları bize şu şekilde aktarmış. Ve bu mallar içinde bir kadeh vardı ki sihirliydi, tılsımlıydı ve boşaldıkça kendi kendine dolardı. Yine beyaz bir papağan vardı der. Ayrıca satranç oynayan bir maymundan bahseder. İşte tüm bunları Sadi Çelebi alır ve işte Cem Sultan'ın cesedidir deyip II. Beyazıt'ın huzuruna çıkar. Ama Sadi Çelebi biraz nükteci bir adamdır ve o beyaz papağanı siyaha boyamıştır. Ve papağana bir ayet öğretmiştir. Hepimiz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. İşte bunu ezberlemiştir papağan ve II. Beyazıt'ın huzuruna çıktıklarında cesedi gösterir ve malları sunar. Ancak II. Beyazıt bir de bakar ki beyaz papağan yok. Sorar Sadi Çelebi'ye, nerede beyaz papağan diye. İşte o sırada papağan konuşur ve bu ayeti okur. Ardından da ekler. Cem Sultan öldükten sonra beyaz rengim matem rengine dönüştü. Siyaha döndüm cevabını verir. Bunu duyunca II. Beyazıt ağlamaya başlar. Ve Sadi Çelebi'ye nasıl kıydılar Cem Sultan'a diye serzenişte bulunur. Sadi Çelebi daha fazla dayanamaz ve gerçeği söyler. Bu cesedin Cem Sultan'a değil, aslında bir başka kişiye ait olduğunu. Bunu öğrenince II. Beyazıt rahatlar.

Beyazıt Camisi'nin avlusu ve özellikle şadırvanı Evliya Çelebi'de ve başka yazarlarda fazlasıyla yer buluyor. Evliya Çelebi bu havuzun ve şadırvanın Bağdat Fatihi 4. Murat tarafından 8 sütun üzerine inşa edildiğini ve bütün müminlerin, cemaatin burada abdest aldığını söylüyor. Ama asıl önemlisi bu avlu 19. yüzyıl itibariyle önemli bir işlev için kullanılmış. O da her Ramazan'da 30 gün boyunca burada Ramazan sergisi yapılırmış ve bu revakların altları çeşitli malların ve pek çok diyardan gelmiş satıcıların dükkanları haline dönüştürülür ve 30 gün boyunca burada halka satışlar yapılırmış. İşte buradaki hem İstanbul halkının hem dışarıdan gelenlerin ve genel olarak kozmopolit İstanbul'un resmini ve o dönemde yaşayan kişilerin nasıl göründüğünü bize en iyi anlatan yazarlardan biri Ahmet Hamdi Tanpınar. Beşşehir'de işte bu Ramazan sergisini bakın nasıl anlatmış. Beyazıt sergisi bu kalabalığın senede bir ay en feyizli şekilde birleştiği yerdi. Sarığın, kalpağın, fesin her çeşidi, en yenisi, sargon kapartmalarıyla yaşıt bir yığın kıyafet ve her dilde şakıyan bütün bir şark, Babil buradaydı. Birbirine karışan bin türlü bahar kokusunun kurduğu adeta metafizik bir şark ve Asya havası içinde birbirine kenetlenmiş çalkalanırdı, diyor Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir adlı kitabında. Ama sadece o değil, özellikle 19. yüzyılın önemli şairlerinden Üryanizade, Beyazıt Destanı adlı bir şiir yazmış ve o şiirde işte buradaki o Ramazan sergisini ve çarşı pazarı o da bir şiirle bizlere anlatmış. Seyredip etrafı vardım meydana, misli yok o pazarı üst nühane. Dükkanlar dop dolu güzeller ile, buyur iderler müşteriyi şu hane, diyor Üryanizade.

Şu anda Sahaflar Çarşısı'ndayız. Beyazıt Camisi'nin hemen yan tarafında. Sahaflık geleneği aslında Bursa'ya dayanan bir gelenek, bir meslek. Bursa'da başlayan, daha sonra Edirne'de devam eden ve Fatih Sultan Mehmet'in burada kapalı çarşıyı yaptırmasıyla birlikte, o esnafa bir yer verilmesiyle birlikte İstanbul'daki sahaflık mesleği başlıyor. Yani fethin hemen ardından burada sahaflar var. İlk dönemlerde Kapalı Çarşı'nın bir sokağında mesleklerini icra ederken, daha sonra 1900'lerin başına doğru buraya taşınıyor.

Yani şu anda bulundukları yere. Çünkü burada daha önce hakkaklar, yani mühürciler var ve en önemlisi fes satanlar da burada. Fes gündemimizden çıkınca işte burası açılıyor, bir alan ortaya çıkıyor ve 1894 depreminden sonra da çarşıdan buraya getiriliyorlar. Ve burada mesleklerini icra ediyorlar. Tabii ki sahaflık bugünkü gördüğümüz kitap anlayışından çok uzak o dönemde. O dönemde el yazması kitaplar ve az bulunan eserler var. İşte sahaflık mesleğinin inceliği de tam burada başlıyor. O kitabı ilgisiyle buluşturabilmek. Çünkü bu kitaplar çok sayıda basılmış kitaplar değil, nadir eserler. Onun için bu incelik sahafların olmazsa olmazı. Bu arada sahaflarla ilgili söylenen bir söz vardır. Sahaf, el insaf derler. Bunu da Evliya Çelebi'nin bir hikayesinden, bir anekdotundan anlıyoruz. Evliya Çelebi bir cenaze namazından bahsediyor. Ve o namaz sırasında imam her mesleğin adını zikrediyor ve onların ecdatlarına hayır dua istiyor. Sırayla bütün meslekleri sayıyor. İş sahaflara geldiğinde onlara bu hayır duayı yapmıyorlar. Nedeni ise onların bu fiyat konusundaki insafsızlığı. Ve işte sahaf el insaf lafı böyle ortaya çıkıyor. Evet, şu anda Sahaflar Çarşısı'nın bulunduğu yerden artık yolumuza devam ediyoruz.

Sahafların yaptığı iş sadece buradaki değerli nadir kitapları, o el yazmalarını ehli olan ya da ilgisi olan, hakkı olan kişilerle buluşturmanın dışında başka işleri daha vardı. Onlardan biri de padişahı, özellikle de kitaba çok meraklı olan padişahları, ki bunların başına Fatih Sultan Mehmet gelir, işte gelen kitaplarla ilgili bilgilendirmekti. Ve eğer ilgisini çekiyorsa padişahın, zaten o kitaplar saraya alınırdı. Bunun haricinde çok ilginç de bir gelenek vardı. İşte bu el yazması kitapları aşerattan, kitap kurtlarından korumak için hemen ilk giriş sayfasına kepikeç, yağ kepikeç yazılırdı. Peki bu kepikeç neydi? Kepikeç Süryanice bir kelime olduğu söyleniyor ve anlamının haşerata karşı koruyucu bir meleğin adı olduğu gibi rivayetler var. İşte bunu kullanarak böylece kitapları haşeratlara karşı korumak için yağ kepikeç yazıldığı rivayet edilir. Ama bunun aslında belki de bilimsel bir yanı var. Daha eski çağlardan beri kepikeç adlı zehirli bir bitki mürekkeple karıştırılır ve işte kitaplar bununla yazılırmış. Böylece o kitap haşerata, kitap kurtlarına karşı kendiliğinden bir koruma sağlarmış. Daha sonra bu isim ya da bu gelenek belki de başka anlamlara taşınmış ve dediğim gibi eski eserlerin, el yazması kitapların ilk sayfasına onları haşeratlardan korumak için yağ kepikeç yazılma geleneği almış yürümüş. Ancak işin ilginç yanı nedir biliyor musunuz? Kütüphanelerdeki bu el yazması kitapların da en çok yenilen yeri yağ kepikeç yazan bölümü olurmuş. Turgut Uyar geleneksel bir sahaf tipini şahane bir şiirle anlatmış. O şiirde Yasin Efendi. Dilerseniz o şiiri size okumak istiyorum. İstanbul'da bir Yasin Efendi vardır. Sahaflarda bir dükkancağızda Allah ne verirse ama 3 ama 5 şükreder oturur. Sabah erken gelir Sultan Selim'den. Dükkanının önünü sular süpürür. Sahafların en güzel vaktidir. Karşıdan karşıya yarenlik olur. Bir çay ısmarlayınca acem çaycıdan, minderli sandalyesine kurulur, bilinmez hayalleriyle saatlerce oyalanır durur. Tarçın tarçın kokar elbiseleri. Tesbih çekerek akşama kadar güvenciler için mısır, darı ve mızraklı ilmihal satar. Akşam oldu muydu Yasin Efendi, paltosunu giyer, dükkanını kilitler, Beyazıt fırınından bir ekmek alıp evine döner. İstanbul'da bir Yasin Efendi vardır. Sahaflarda bir küçük dükkanda, asma çardaklarının yeşilliği altında Allah'ına şükreder oturur.

İstanbul'un yangını, Anadolu'nun salgını bitmez derler. İşte o bitmeyen yangınlar nedeniyle İstanbul'da pek çok önlem alınmış. İşte onlardan biri de arkamda gördüğünüz kule. Aslında 18. yüzyılda ilk kule

yapılmaya başlanıyor yangın gözetlemek için. Son halini yani bu taş kagir halini ise 1828 yılında alıyor. Yaklaşık 110 metre yüksekliği var. Ama burayı yapan Balyan ailesinin bir ferdi. Sera Kerim Balyan. İşte onun tek eseri olarak biliniyor burası. Ve 1828'de yapıldıktan sonra İstanbul'un yangınlarının gözlendiği kule olarak kullanılmış. İşte burada görev yapanlara da köşklü adı verilmiş. Çünkü yukarıda 360 derece İstanbul'u gören bir köşk var. İşte oradan çevreyi izlerler ve ne tarafta yangın varsa o tarafa doğru kuleden renkli bir sepet sarkıtılırmış. Böylece tulumbacılar yangının yönünü anlarlar. Ve işte buradaki işaretleme sistemiyle kimi zaman davul vurularak, kimi zaman ateş yakılarak, kandil yakılarak bu yangın bilgileri aktarılırmış. Tabii ki burası uzun yıllar bu şekilde kullanılmış ama sonrasında Cumhuriyet döneminde buna bir işlev daha yüklendi. O işlevinde en yakın şahitlerinden biri benim. Çocukluğumuzda bu kulenin üstünde gece olduğunda yanacak lambanın rengini heyecanla beklerdik. Çünkü 1995 yılına kadar üstünde yanacak rengin ertesi gün havanın nasıl olacağını göstermesi açısından bizim için önemliydi. Çocuk aklımızla akşam saatlerinde mahallede toplanır ve üstünde hangi renk yanacağını heyecanla beklerdik. Yeşil yanarsa ertesi gün yağmurlu, mavi yanarsa güneşli, sarı yanarsa sisli demekti. Ama bunların içinde kırmızı en sevdiğimiz renkti. Çünkü kar yağacak demekti ve bu da bize kar topu oynama şansı verecekti.

Beyazıt Meydanı'nın sembol yapısı hemen arkamda gördüğünüz İstanbul Üniversitesi'nin ana giriş kapısı. Oysa burasının yapılma amacı bambaşka ve İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yer ise tarih boyunca bambaşka işlevler için kullanılmış. Burası ilk olarak fetihten sonra ilk sarayın yapıldığı yer. Fatih Sultan Mehmet döneminde 1458 itibariyle buraya bir saray yapılıyor. Ve daha sonra bu sarayın yerini Topkapı Sarayı aldıktan sonra burası eski saray olarak kullanılıyor. Bir diğer adıyla Gözyaşı Sarayı. Nedeni ise Topkapı Sarayı'nda gözden düşmüş ya da işi bitmiş olan valide sultanlar ya da diğer kadınlar buraya sürgüne, bir nevi sürgüne gönderilirmiş. İşte o nedenle buraya Gözyaşı Sarayı adı verilmiş. Sonraki dönemde artık buranın işlevi bitmiş. Topkapı Sarayı hem harem hem de devletin idare edildiği yer olarak yoluna devam etmiş. Peki burası ne olmuş? Sonraki dönemde işte burası Genelkurmay Başkanlığı'na denk düşen seraskerlik olarak kullanılmış. Ve o sırada işte bu kapı inşa edilmiş. Bu kapının da çok ilginç bir öyküsü var. Kapıyı yapan kişinin Mimar Borges adlı bir Fransız olduğu söyleniyor. Ama diğer önemli bir rivayette burayı yapan kişinin aslında mühendis Bekir Bey olduğu ve Paris'te eğitim aldıktan sonra İstanbul için bir zafer takı, bir Roma zafer takı şeklinde bu kapıyı tasarladığı söylenir. Ancak işin ilginç yanı bu kapıyı burası için tasarlamamıştır. Tasarladığı yer Yedikule'de bir zamanlar Roma'nın ihtişamlı altın kapısının, yaldızlı kapının bulunduğu yerdir. İşte oraya bunu tasarlamasının sebebi Fatih Sultan Mehmet'in şehre o kapıdan girdiğini düşünmesinden kaynaklanır. Oysa Fatih Sultan Mehmet şehre Topkapı yakınlarındaki Fetih Kapı'dan ya da Edirne Kapı'dan girmiştir. Ama Bekir Bey bu şekilde tasarlamış ama bu proje hayata geçmemiş. Sonraki dönemde işte bu projeyi alıyorlar ve buraya seraskerlik kapısı olarak koyuyorlar. İşte o ilk tasarımdan yola çıkarak da üstünde ne varsa zaten bize o ilk tasarımı yani fetih günlerini anlatan dönemi anlatması açısından önemlidir. Çünkü üstünde Fetih Suresi'nden iki ayet vardır ve ortada da Roma rakamlarıyla bir tarih düşülmüştür. Bu tarih 1453'tür.

Beyazıt Meydanı Roma döneminden itibaren önemli bir meydan ola gelmiş. İlk olarak burada Theodosios Meydanı vardı. Ondan bahsedeceğim ama sonraki dönemde işte Osmanlı'nın yaptığı külliye ile burası biraz olsun meydan olma özelliğini yitirmiş. Aslında bunda yadırganacak bir şey yok. Çünkü batıda meydan varsa Osmanlı'da külliyeler vardır. Benzer işlevi Osmanlı'da külliyeler görür. İşte onun için de bu üçüncü tepeye bu külliye inşa edilmiş. Ancak sonraki dönemde bir türlü burası dikiş tutmamış ta ki 1926 yılına kadar. 1926 yılında Mimar Kemalettin buraya büyük bir havuz yapmış. Oval bir havuz. İşte o günün fotoğraflarına baktığımızda aslında meydanın güzelliği ortaya çıkıyor. Ancak Fransız şehir plancısı Henri Prost bir plan yapıyor. 1950'lerde de bu plan uygulanıyor. Ve o planla birlikte o havuzun etrafı araç trafiğine açılan bir kavşak noktasına dönüşüyor. Daha sonra da bu havuz da ortadan kalkıyor ve o günden sonra da Beyazıt Meydanı bir türlü eski ihtişamlı günlerine kavuşamıyor. Ta ki geçtiğimiz günlerde tekrar bir çalışma yapıldı. Biraz olsun meydan kimliğine kavuşturuldu.

Beyazıt Külliyesi'nin medrese bölümünün hemen altında yeni ortaya çıkarılan, kitabesi eski olan ama yeniden tasarlanan bir çeşmenin önündeyim. Beyazıt Meydanı'na bakıyor. Tabii ki bu çeşmenin ne olduğunu anlatmaktan öte, buranın yani Beyazıt'ın 3. Tepe'nin bulunduğu yerde bir zamanlar bulunan eski sarayın, Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı eski sarayın içindeki sudan bahsetmek istiyorum. Bu suya Şemun suyu adı verilmiş. Evliya Çelebi bundan da bahsediyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'in bu sarayı yaptırdıktan sonra ileri gelenlere şu soruyu sorduğunu rivayet ediyor. İstanbul'un en latif, en güzel suyu hangisidir? İşte bununla ilgili bir araştırma yapılıyor ve İstanbul'un her yerinden su örnekleri toplanıp bunlara pamuklar batırılıyor. Sonra da bu pamuklar güneşte kurutuluyor ve her biri ayrı ayrı tartılıyor. Ve içlerinde en hafifinin işte buradaki Şemun suyundan alınan pamuk örneği, su örneği olduğu ortaya çıkıyor. Bu hafif suya Şemun suyu denmesinin sebebi ise yine Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde şöyle anlatılıyor. Şemun aslında Hazreti İsa'nın havarilerinden Petrus'tur. Ve işte o Petrus'un burada bir tapınak yaptığından bahsediyor. Ve o nedenle buradaki suya Şemun suyu deniyor ki Şemun dediğimiz Petrus bugün Antakya'daki Abibi Neccar Camisi'nin hemen altında mezarı olduğu rivayet edilen kişidir.

Şu anda Beyazıt Meydanı'nın bir köşesinde yer alan eski Simkeşhane yapısındayım. Simkeşhane yani gümüş çekme yeri. Sim gümüş demek, keş çekmek hanede yer anlamına gelir ki burası Osmanlı döneminde altın ve gümüş tellerin çekildiği ve telkari sanatında kullanılmak için ya da giyim kuşamda süsleme olarak kullanılmak için çekildiği yer. Ama öncesinde Fatih Sultan Mehmet'in ilk yaptırdığı darphane buradaymış. Daha sonra saray içine taşınınca burası işte tel çekme yani simkeşhane olarak kullanılmış. Ve işte simkeşhaneler bu telleri ince ince çekerler altından ya da gümüşten. Bununla ilgili anlatılan çok ilginç bir hikaye vardır. Osmanlı padişahlarının temel özelliklerinden birini her birinin bir meslek sahibi olmasıdır. Mesela Abdülhamit marangozdur. Kanuni Sultan Süleyman ise cevahir ustasıdır, yani kuyumcudur. İşte o sanatı öğrenmesi için Valide Sultan tarafından, annesi tarafından burada Kapalı Çarşı'da bir kuyumcunun yanına çırak olarak verildiği rivayet edilir. İşte o sırada yaptığı bir hata yüzünden kuyumcu ona çok kızar ve sana 1000 değnek vuracağım der. Ve bunu affettirebilmek için Valide Sultan ona 1000 altın gönderir. Kuyumcu bu gönderilen altınları alır, ince ince çektirir ve işte o çekilen tellerden 2 tane 500'erlik demetler haline getirir. Ve her birinden hafifçe padişaha birer tere vurur

toplamda 500-500 bin etmektedir. Böylece sözünü de tutmuş olur. İşte yine Simkeşhane ile terkarilikle anlatılan hikaye bu şekilde karşımıza bir anekdot olarak çıkıyor. Ne kadar doğrudur değildir bilmiyoruz ama gerçek olan bir yapı vardır ki Simkeşhane'nin önemli bir bölümü bu cadde 1950'lerde genişletilirken yok olup gitmiştir. Ve o günden çok daha önce yine bu meydanda var olan Theodosios anıtı da meydanı da şehrimizin kayıpları arasındadır. Ama o Theodosios anıtından bakın geriye neler kalmış.

İşte Theodisos anıtından kalan, geriye kalan taşların üstündeyim. Burası aslında bir zafer takı. Caddenin iki tarafında boydan boya uzanan ve üç gözü olan, meydana girişi sağlayan büyük bir zafer takı. Ve girdikten sonra da ünlü Tauris, yani Boğa Meydanı'na geliyorsunuz. İşte bugünkü Beyazıt Meydanı o meydanın, Tauris Meydanı'nın üstüne kurulmuş. Ama daha da geriye gidersek 390 yılından önce burası şehrin mezarlığı, nekropoli. Çünkü İstanbul Çemberlitaş'a kadar geliyor ve ondan sonrası surların dışı. İşte bu alan mezarlık olarak kullanılmış ve buradan çıkarılan pek çok mezar taşını da bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görmeniz mümkün. Tabii ki bu mezar taşları Roma dönemine ait. İşte İmparator Theodisos bu meydanı yaptırdıktan sonra ortaya büyük bir dikili taş dikiyor. Ve üstünde de elezon şeklinde savaşlarını ve zaferlerini anlatan bir takım bezemeler yaptırıyor. Ve uzun yıllar bu taş meydanı süslüyor. Ancak daha sonra Osmanlı döneminde bu taşın yıkıldığı, işte buradan elde edilen taşlarla da Beyazıt Hamamı'nın inşa edildiği Evliya Çelebi tarafından bizlere aktarılıyor. Ama Evliya Çelebi bir şey daha söylüyor. Buradaki dikili taşın, o sütunun şehri bir takım kötülüklerden koruyan bir tılsım olduğunu söylüyor. Ve koruduğu kötülükte veba diyor. Veba salgından korumuştur ve ne zamanki Sultan Beyazıt bu sütunu yıkıp hamamı yaptırmıştır, tılsım bozulmuştur ve şehri veba basmıştır diyor. Ve nitekim devam ediyor. İşte bu salgında 2. Beyazıt'ın oğullarından biri de vefat etmiştir diye ekliyor. İşte o muhteşem dikili taşın üstündeki elezon kabartmalardan, savaşı anlatan bezemelerden geriye bazı parçalar hemen hamamın dışında karşımıza çıkıyor. Dilerseniz onlara yakından bir bakalım.

İşte Theodosius anıtının kullanıldığı Patrona Hamamı, Beyazıt Hamamı'nın önündeyiz. Aslında burası Beyazıt Külliye'nin bir parçası. Ancak daha sonraki dönemde, özellikle 1946 sonrası buraya Patrona Hamamı denmeye başlandı. Bunun önemli bir sebebi vardı. Çünkü bu Laleli, yani Aksaray Beyazıt arasındaki cadde genişletilmek istenmektedir ve buna engel yapılardan biri de işte bu hamamdır. O dönemde basında ve özellikle de bu yolu yapmak isteyenler tarafından büyük bir kampanya başlatılır. Amaç bu hamamı yıkmaktır ve halkın gözünde burayı küçümsetebilmek için de buraya Patrona Hamamı adı verilmiştir. Ancak buna insanlar direnir ve hamam yıkılmaz. Ama önemli ölçüde de kayba uğrar ve zeminden bayağı bir yüksekte kalır. Aslında bu durum onu daha ihtişamlı gösterir. Peki neden Patrona Halil Hamamı denmiştir? Çünkü Patrona Halil isyanını başlatan Halil isimli kişi burada külhanda, hamamda çalışmaktadır. Tellaklık yaptığı rivayet olunur. Ona neden Patrona denir? Çünkü Patrona adlı bir tür gemilerde çalışmıştır. Biraz ipsiz sapsızdır, çeşitli işlerde çalışmıştır. Ne ediyor belirsizdir aslında. Böyle bir adamın böyle bir isyanı yapması pek mümkün görünmese de tarihimize bu şekilde geçmiştir. İşte o isyanı başlattığı yer burasıdır ve o gün, yani 29 Eylül 1730 yılında başarıya da ulaşır ve 3. Ahmet

tahttan indirilir, Lale Devri son bulur ve en önemlisi tarihimizde ilk kez İstanbul'da ezan okunmadığı bir gün yaşanır. O da 29 Eylül 1730 yılıdır. Bir delinin fetvasıyla diyeceğim artık, çünkü bir kişi çıkıyor ortaya, bugün de ezan okunmaz, namaz kılınmaz diyor ve halk da buna uyuyor. Ve o gün ilk kez İstanbul tarihinde ezan okunmuyor.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Turist rehberiyim. Adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
3: Yoksa Karadeniz mi musun ha?
2: Misafir nerelıysa ben oralıyım da.
3: İnsan insana kavuşurmuş demek.
4: Bir uzlaşma yapalım.
3: Bunu da sen öldürün.
5: Bu kotranın kaptanı olur musun? Gelir misin benimle?
3: Ben namuslu bir tüccarım. Olay Junior Bodrum'daydı.
6: Neyin varsa hepsini güvendiğim birinin üstüne.

0: Ne yapacaksın?
1: Neyim varsa son kuruşuna kadar her şey senin.
2: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık olur.
0: O kadın seni aldatıyor.
1: Hangi kadın? Şadiye.
2: Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
3: Başınız sağ ol.
4: Metin olur hanımefendi.
1: Seni dinlemedim. Yaktım kendimi.
5: Akrep bugün 13.45'te TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
10: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
9: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
10: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
9: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
10: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
12: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
9: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
12: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir veledanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
9: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
12: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
9: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
8: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül.

0: 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Beyazıt bölümünün sonuna geldik. Yolculuğumuz boyunca Beyazıt Külliyesi, Sahaflar Çarşısı, Beyazıt Meydanı, Teodosio Sanatı ve en sonda Beyazıt Hamamı, diğer bir ismiyle Patrona Halil Hamamı'nı gördük, hikayelerini dinledik. Ama her zaman olduğu gibi yine efsaneler ve rivayetler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.

0: dinleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Demir Altay. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, bisiklet sürmektir. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı ve arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Didel Çiçek. 11 yaşındayım. İstanbul Başakşehir'de oturuyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. Bu çocuk programlarının başlayacağını duyunca hemen kayıt yaptırdım. Ve bu eğlenceye neden ben de ortak olmayayım dedim. Şu anda da katılmayı heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum.
3: Merhabalar, ben Melike Ejder Yazar. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Spor yapmayı çok seviyorum. Karate ve voleybol sporları ile ilgileniyorum. Ailemle yarışmanızı severek takip ediyoruz. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Sinan Kaçar. 11 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim futbol oynamak ve izlemek ve fanatik bir Fenerbahçeliyim. Dabruka çalmayı ve bisiklet sürmeyi çok severim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar. Hepinize selamlar.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda İclal var, ikinci masamızda Çınar, üçüncü masamızda Didar ve dördüncü masamızda Demir. Heyecanlar gitti mi?
6: Evet.
0: Nasılsınız? Rahatladık mı?
6: Evet.
0: Çok güzel bence olacak bu program arkadaşlar. İnanıyorum. İclal'le başlayalım. İclal'cim, seni tanıyalım daha yakından.
7: Ben Melike İclal Yazar, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. İstanbul'dan katılıyorum ve spor yapmayı çok seviyorum. Karate ve voleybolla ilgileniyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Sen doktor olmak istiyorsun İclal'cim,
7: evet.
0: Değil mi?
7: Evet.
0: Aynı zamanda karate'de de madalyaların varmış.
7: Evet.
0: Tebrik ediyoruz seni bunun için. Nerede madalyalar aldın?
7: Türkiye'de olan dünya şampiyonasında karate'de madalyalar kazandım.
0: Tebrik ediyoruz seni arkadaşımıza. Alkışlıyoruz arkadaşlar. Ve Çınar'cığım, hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
8: İyiyim, siz?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Böyle azıcık bir sanki heyecan oldu öncesinde, değil
8: evet.
0: mi? Ama şimdi geçti diye düşünüyorum.
8: Evet.
0: Bitti gitti o heyecan. Seni tanıyalım.
8: Merhaba, ben Çınar Kaçar. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak ve izlemek ve Fenerliyim.
0: Böyle zaten orada da söylüyorsun. Fanatik Fenerbahçeliyim.
8: Dabruka çalmayı ve bisiklet sürmeyi çok severim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Sanki ben böyle bir duyum aldım. Bugün darbukayla geldin buraya diye.
8: Evet.
0: Biz de peki ilerleyen zamanlarda acaba programımızın

0: Çalabilir misin?
1: Çalarım.
0: Bir performans sergiler misin?
1: Evet.
0: Heyecanla bekliyorum. Aynı zamanda doktor olmak.
1: Yok.
0: Ne olmak istiyordun?
1: Yazılım mühendisi
0: olmak istiyordun. Neden karar, nasıl karar verdin?
1: Çünkü yazılımı seviyorum. Teknoloji ilgimi çekiyor. Ve yani merak duyduğum bir konu olduğu için seçtim.
0: Başarılar diliyoruz sana da Çınar'cığım. Ve Didar hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba, ben Didar Çiçek, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim okçuluk, bisiklete binmek ve paten sürmek.
0: Okçuluk, aslında bunu birazcık açalım bu konu başlığını. Ben merak ediyorum. Nasıl
2: geleneksel
0: başladın?
2: Okçuluk yapıyorum. Hı hı. Aslında zaten uzun zamandır okçuluk yapmayı istiyordum. Yeni başladığım ortaokulumda da okçuluk kursunda olduğunu duyunca hemen yazdım.
0: Nasıl karar verdin peki? Yani bir yerde mi gördün, televizyonda mı izledin? Biliyorsun son dönemlerde çok da popüler oldu ve çok da güzel bizim atasporumuz okçuluk.
2: Evet, zaten birçoğu olimpiyatlarda falan filan da görüyordum. Hı hı. Böylece başlamak istedim. Ben de okulumdaki kursa yazıldım.
0: Harikasın. Seni de tebrik ediyoruz. Ve Demir'cim hoş geldin.
3: Merhaba, ben Demir Altay. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hı hı. Hobilerim futbol oynamak ve bisiklet sürmektir.
0: Sen ne olmak istiyorsun Demir'cim?
3: Ben mühendis olmak istiyorum.
0: Peki sen nasıl karar verdin mühendis olmaya?
3: Neydi? Makineler ilgimi çekiyor, yazılımlar.
0: Hı hı. Peki uğraşır mısın böyle evde? Yapar mısın?
3: Evde uğraşmam ama neydi? Resimlerim iyi yani.
0: Şahane. O zaman arkadaşlar, heyecanlar gittiyse böyle ufaktan başlasak mı acaba?
1: Olur.
0: Efendim? Olur. Duyamıyorum. Olur. Biraz yüksek.
1: Olur.
0: Olur. Olur. O zaman izler için gelsin. Harf tablomuz.
4: Cevizin C'si.
0: Cevizin C'si 50 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kabak, un, yumurta, baharat ve yeşillik gibi malzemelerle hazırlanan köfte türüdür. Süremiz başladı.
4: Mücver.
0: Hızlı bir cevap geldi içeriden. Acaba bu cevapla kumbaramıza ilk 50 puanımızı atar mıyız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, ben mücveri çok seviyorum. Var mı aranız mücverle?
4: Evet.
0: Herkes seviyor mu?
4: Evet.
0: Peki yapar mısınız yemek? Yemek yapmayı bilenler var mı aramızda?
3: Yok.
4: Biraz.
0: Yok mu? Kimse yapmıyor mu bu ekipte yemek?
4: Ben.
0: İcra'cığım sen? Hiç denediniz mi mücver yapmayı?
4: Hayır.
0: Aslında çok kolay da değil arkadaşlar. Onu iyi tutturmamız gerekiyor. Ama yemesi de gerçekten çok keyifli oluyor. Çınar'la devam edelim. Çınar'cığım, heyecanımız da gitti. Evet. Gelsin mi harf tablomuz senin
1: Gelsin.
0: İçin? Gelsin.
1: Annem Vildan'ın ismi V'den.
0: Vildan Hanım'ın V'si 60 puan değerinde ve giyimden geliyor. Genellikle altına gömlek veya bluz giyilen kolsuz kazaktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, yaparız bunu ekip. Biraz düşünelim. Genellikle altına gömlek veya bluz giyiyoruz arkadaşlar. Ne olabilir? Böyle tişört giyiyoruz, gömlek giyiyoruz. Üzerine de onu giyiyoruz. Haydi bir kutu açalım. Biliyorsunuz. Haydi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Vallahi okullarda da giyiliyor değil mi İcral?
4: Süveter.
0: Süveter mi doğru cevabımız, görelim? Harikasınız. Didar'cığım, senin için geliyor harf tablomuz.
2: Didem'in D'si.
0: Didem'in D'si 50 puan değerinde ve bilimden geliyor sorumuz. Ampulü geliştirerek kullanılır hale getiren, birçok buluşa imza atmış mucittir. Thomas nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Edison.
0: Yüksek sesle. Edison mu cevabımız, görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, hemen bir bilgi vermek istiyorum. Thomas Edison birçok önemli icadı nedeniyle sihirbaz olarak anılırdı. Tek başına veya başkalarıyla birlikte binden fazla cihaz icat etti. En bilinen icatları arasında fonograf, yani plak çalar, ampul ve sinema projektörü bulunur. Sen de bu arada meraklıydın aslında böyle yapmayı, değil mi? Baksanıza 1000'den fazla cihaz icat etmişler arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım ve Demir'le devam edelim.
3: Kalemin K'si.
0: Kalemin K'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Keskin ses çıkaran ve işaret vermek için kullanılan araçtır. Süremiz başladı. Sendeyiz.
3: Düdük. Düdük.
0: Düdük. Doğru cevabımız düdük mü görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, 4 sorumuz geride kaldı. Şimdi ben kumbarada kaç puan birikmiş merak ediyorum. Hızlı tahminleri alalım. İclal.
2: 150.
0: 150. Çınar.
1: 230.
0: 230. Didar.
2: 120.
0: 120. Demir.
3: 160.
0: 160. Görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbarımızda 180 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2320. Daha yolun başındayız. Yaparız. Ve harf tablomuz İclal için geliyor.
2: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi 40 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden geliyor sorumuz. Küçük delikleri ve kesici çıkıntıları olan, yiyecekleri ufak parçalara ayıran mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Haydi bakalım ekip.
2: Rende.
0: Doğru cevabımız rende mi görelim? Harikasınız. Çınar için geliyor harf tablomuz.
1: Ordunun O'su.
0: Ordunun O'su 40 puan değerinde ve hijyenden gelecek sorumuz. Sağlık kurumları gibi özel yerlere girerken ayakkabıya geçirilen ince ve şeffaf kılıftır. Süremiz başladı. Böyle bir şey geçiririz hani kirlenmesin diye, aslında orası da daha steril kalsın diye. Ne olabilir? Yaklaştım biliyorum İclal.
2: Galoş.
0: İclal ve Çınar'ın ortak cevabı, ortak cevap mı? Evet. Katılıyorsun. Doğruysa eğer 40 puan ekliyor muyuz kumbaramıza görelim. Harikasınız. Didar'cığım harf tablomuz senin için geliyor.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateş gibi belirtileri olan bulaşıcı bir hastalıktır. Süremiz başladı.
2: Grip. Grip.
0: Hızlı bir cevap Didar'dan. Cevabımız doğruysa kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Ve Demir için geliyor harf tablomuz.
3: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 40 puan değerinde ve çizgi filmlerden gelecek sorumuz. Şila, Zulu, Maymuş gibi karakterlerin bulunduğu çizgi filmdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar acaba? Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Ama sanki biliyorsunuzdur. Bir kutu daha açalım. Demir.
1: Pepe.
0: Doğru cevabımız Pepe mi görelim? Harikasınız. Biliyor muyduk arkadaşlar? Tahmin evet. mi etsin Demir yoksa biliyor muydun? Hiç izlemiş miydin?
1: Eskiden izlemiştim.
0: Eskiden değil mi? Bilen var mı başka?
1: Ben.
0: Herkes biliyor aslında ama işte o an aklımıza gelmedi. Demir'in aklına geldi. Güzel bir ekip çalışmasıydı. Kutluyorum sizi arkadaşlar ve izlerle devam ediyoruz. Harf tablomuzu görelim.
2: İlkenin iyisi.
0: İlkenin iyisi 40 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Tombala oynarken kartın ilk sırası dolunca oyuncunun yüksek sesle söylediği sözdür. Birinci nokta nokta süremiz başladı. Haydi ekip

0: derken Çınar ve Demir'in eller kona gitti. Çinko. Çınar, cevabın Çinko
1: ben
0: muydu?
1: Ben de Çinko diyecektim.
0: O zaman Demir ve Çınar'ın ortak cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar ben merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikmiş. Görelim bakalım. Kumbaramızda 350 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2150. Kutluyorum sizi. Çınar'la devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Zerdeçal'ın Z'si.
0: Zerdeçal'ın Z'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Kar ya da buz üzerinde kayarak yol alan nesnedir. Süremiz başladı. Aslında böyle hepimiz yokuş aşağı. Kar yağınca arkadaşlar. Ah, Demir.
2: Kızak.
0: Kızak mı doğru cevabımız? Bravo. Şahane gidiyoruz. Didar için geliyor tablomuz.
3: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 30 puan değerinde ve bilmecelerden gelecek sorumuz. O odanın içinde, o da onun içinde. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması İclal.
3: Ayna.
0: Doğru cevabımız ayna mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar geldik ısınma turumuzun son sorusuna. Alalım harfimizi Demir için.
2: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak da kullanılabilen yer kovuğudur. Süremiz başladı.
2: Mağara, mağara.
0: Demir'den gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok iyiydi değil mi? Nasıl? Attık mı heyecanları?
3: Evet.
0: Attık. Evet. İclacığım seninle başlayalım. Nasıldı bu tür senin için?
3: Çok eğlenceliydi. Heyecanımı da atmış oldum.
0: Senin için Çınar'cığım?
1: Benim de eğlenceliydi.
0: Gitti değil mi heyecan?
1: Evet.
0: Yok artık. Süper. Didar?
3: Bence de çok eğlenceliydi. Ben de biraz heyecanımı atmış oldum.
0: Demir'ciğim?
2: Çok eğlenceliydi. Yani heyecanım gitti. Daha çok mutlu oldum.
0: Ah şahane. O zaman şimdi arkadaşlar bir tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikti İciler?
3: 2000 olabilir belki.
0: 2000 olabilir Çınar.
1: 470.
0: 470 Didar.
3: 560.
0: 560 Demir.
2: 510.
0: 510. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar kumbaramızda 470 puan birikmiş. Yaklaştınız. Ve hedefimize kalan puan ise 2030. Çınar'cığım 470 mi demiştin?
1: Evet.
0: Kutluyorum Çınar'ı da. Bu harika ekip şimdi ikinci tura gider mi hızlıca? Evet. Gidelim mi?
1: Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla ikinci turumuza başlıyoruz. Hazır mıyız?
3: Evet.
0: Ama ben böyle az ses duyunca birazcık diyorum ki hazır değiliz gibi hissediyorum. Hazır mıyız?
4: Evet.
0: Harikasınız. O zaman İclal için geliyor harf tablomuz.
3: Amasya'nın ağası.
0: Amasya'nın ağası 80 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Ferahlatıcı etkisiyle bilinen bir bitkinin özünden yapılan, ağızda serinlik hissi veren tatlı yiyecektir. Süremiz başladı. Ekip çalışması Didar.
3: Nane şekeri.
0: Nane şekeri. Herkesin eller butona gitti. Sizin de aynı mıydı?
1: Evet. Evet.
0: O zaman Demir, Didar, Çınar ve İzlal'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Harika. İzlal'cığım sen Amasyalıydın değil
3: evet.
0: mi?
3: Evet.
0: Amasya'dan seninle kuliste bahsetmiştim, hatırladın mı? Evet. O yüzden Amasya'nın ağası dedin. Peki gider misin sık sık Amasya'ya?
3: Yani yaz tatillerinde genelde gidiyorum.
0: Amasya'nın da böyle değil mi? Ben hiç görmedim ama çok sevdiğim bir arkadaşım orada yaşıyordu. Hep anlatıyorlar bana, evler çok güzel, fotoğrafları da gördüm. İşte evler evet. çok güzel. Ortadan nehir geçiyordu galiba.
3: Evet ama bu sene birazcık kuraklık olduğu için bazı nehirler azalmaya başladı.
0: Azalmaya başladı. Peki neler yaparsın Amasya'da? Böyle keyifli geçiyor mu günlerin?
3: Evet. Anneannem veya babaannemin bahçesinde genelde oturuyorum veya hamamımız oluyor. Orada sallanıyorum.
0: Bir de bir elma da alıyorsundur Amasya elması. Evet. Şahanesin, değme keyfine İhlacım. Çınar'cığım hazır mısın?
1: Evet.
0: Senin için gelsin mi Arif ablamız?
1: Gelsin.
0: Gelsin.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 100 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Aynı anda çok sayıda işin yapılamayacağını ifade eden atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta koltuğa sığmaz. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması icler.
3: İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Didar'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
3: Hüseyin'in H'si.
0: Hüseyin'in H'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Dağ, ova, deniz gibi yeryüzü şekillerini kabartma, renklendirme yöntemleriyle gösteren çizimdir. Süremiz başladı.
3: Fiziki harita.
0: Hızlı bir cevap geldi Didar'dan. Eğer doğruysa kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar görselimiz de burada. Hakimsinizdir zaten okuldan dolayı. Ve Demir'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Demir için.
2: Elmanın E'si.
0: Elmanın E'si 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir yere uygun eşyalarla renk, biçim ve kullanım açısından düzenleme işlemidir. Süremiz başladı.
2: Dekorasyon.
0: Demir'in bu hızlı cevabı acaba kumbaramıza bir 80 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Şimdi merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti? İclal tahmin.
3: 550 olabilir belki.
0: Çınar.
1: 720.
0: Didar.
3: 1200.
0: Demir.
2: 700.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 830 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1670. Kutluyorum. Ve izlerle devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
3: Ilgaz'ın ısı.
0: Ilgaz'ın ısı 110 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Genellikle eşler için kullanılan bir ifadedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir fikir yok galiba. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Tamam, bir kutu açalım. Daha süremiz var. Düşünelim arkadaşlar. İclal.
3: Hayat arkadaşı.
0: Doğru cevabımız hayat arkadaşımı görelim. Harikasınız. Çınar için geliyor tablomuz.
1: Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 120 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Uzunluk bakımından birbirinin aynısı olan iki çizgidir. Eş, nokta nokta, nokta nokta. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Var mı fikir? Açalım mı bir kutu daha? Hadi bir kutu daha.

0: Eş, nokta nokta nokta nokta. Tınar.
1: Doğru araçları.
0: Doğru. Biraz düşünelim, bir düşünelim. Doğru. Ne olabilir? Hadi Tınar, bunu seninle yaparız biz.

Leyla'nın L'si 110 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Nefes almanın mümkün olmadığı durumlarda kişinin nefes alıp vermesine yardım eden alettir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Açalım mı bir kutu? Açalım hadi bir kutu. Biraz düşünelim. Nefes almanın mümkün olmadığı durumlarda kişinin nefes alıp vermesine yardım eden alettir. Hadi bir kutu daha açalım. Var daha süremiz, düşünelim. Haydi bir kutu daha. Şimdi nefesten düşünelim derken...
1: Solunum cihazı.
0: Doğru cevabımız. Solunum cihazı mı görelim? Harikasınız. Ve Demir'le devam ediyoruz. Alalım Arif tablomuzu.
2: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 100 puan değerinde ve spordan geliyor. Şanslısın, sen seviyorsun futbol. Birçok spor branşında en yüksek başarıyı temsil eden ödüldür. Süremiz başladı.
2: Altın madalya.
0: Biraz düşündü Demir ve altın madalya dedi. Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. İzler'cim, senin altın madalyaların vardı. Kaç tane altın madalyan vardı?
1: Şu an sadece bir tane var karateden. Hı-hı. İki gümüşüm var bir de.
0: İki de gümüşün. İki gümüş, evet. Ve bir altın madalya. Seni tekrar tebrik ediyorum. Şimdi ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Ne dersiniz? Var mı tahminler İzler?
1: 2000 olabilir.
0: Çınar?
3: 1170.
0: 1170. Didar?
1: 1120.
0: 1120 Demir?
3: 1200.
0: 1200. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1200 Demir'cim, kutluyorum. Ve hedefimize kalan puansa 1300 arkadaşlar. İzler'le devam ediyoruz. İzler için gelsin harf tablomuz.
1: Ablam Şevval'in Ş'si.
0: Şevval'in Ş'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Zayıf ve güçsüz hale gelmek anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu. Düşünelim üzerine. Zayıf ve güçsüz hale gelmek. Süremiz var. Endişe etmeyin. Kumbara da güzel doluyor. Açalım mı bir kutu? Hadi açalım. Bir kutu açalım. Didar.
1: Cansızlaşmak.
0: Cansızlaşmak mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Çınar?
3: Cıvıklaşmak.
0: Cıvıklaşmak mı doğru cevabımız görelim? Olmadı, yaklaştık ama. İlk iki harf doğru. Çınar. Ne olabilir acaba? Tamam, bir kutu daha açalım. Bir kutu Çınar.
3: Cılızlaşmak.
0: Cılızlaşmak mı doğru cevabımız? Harikasınız, bravosunuz. Arkadaşlar, final için kaldı sadece 3 sorumuz. Çınar'cığım hazırsan senin için harf tablosu geliyor.
3: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 90 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Geceleri suda ilerleyen taşıtlara yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan kuledir. Süremiz başladı.
3: Deniz feneri.
0: Hızlı bir cevap geldi Çınar'dan. Acaba bu cevapla Çınar kumbaramıza bir 90 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Bravo Çınar. Çınar'cığım, heyecan gitti diye düşünüyorum artık. Evet. Var mı deniz feneri gören?

0: İstanbul'da da var aslında birçok yerde. Didar'cığım nerede gördün?
1: Kız Kulesi'nde görmüştüm.
0: Kız Kulesi'nin orada gördün deniz fenerini. Siz arkadaşlar?
1: Evet.
0: Hiç deniz feneri gören yok mu? O zaman listeye onu da alalım mı? Bir deniz feneri görüp, çünkü İstanbul'da var biliyorsunuz. Şile'de de var benim bildiğim. O yüzden İstanbul'da böyle bir İstanbul günü yaparsınız, belki gezersiniz. Didar'cığım seninle devam ediyoruz.
1: Yalova'nın yeğesi.
0: Yalova'nın yeğesi 110 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Genellikle sokakta giyilen, altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi bakalım ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim. Genellikle sokakta giyilen altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek ve eş anlamlısı. Açalım bir kutu. Ne giyeriz arkadaşlar biz sokakta? Şu anda hepimizde var. Giydik geldik. Ne giyeriz? Var mı bir cevap? Altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek. Sokakta giyiyoruz bunu. Yürümek için. Yürürken. Hadi bir kutu daha açalım. Hadi ekip yaparsınız bunu. Bir kutu daha açalım. Yardım mı edeyim, kutu mu açalım? Hangisi?
2: Yardım.
0: Yardım. Şimdi arkadaşlar hepinizde var. Giydiniz, buraya geldiniz. Ne var sayın bakalım. Demir.
2: Ayakkabı.
0: Evet. Sonrası?
2: Ayakkabı topuğu.
0: Eş anlamlısı ayakkabının. Hani ayakkabı ve biraz düşünelim. Olmadı. Hadi, hadi bakalım arkadaşlar yaparsınız. Bir kutu açacağım ben. İclal?
3: Ayakkabı, pabuç.
0: Ayakkabı, pabuç mu doğru cevabımız? Bravo! Demir ve İclal'in ortak çalışmasıyla geldik arkadaşlar son sorumuza. Hazır mısın Demir'ciğim?
2: Evet.
0: Harf tablomuzu görelim.
2: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 90 puan değerinde ve eşyalardan geliyor. Yıkanmamış giysilerin geçici olarak içinde tutulduğu ev eşyasıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken İclal'den.
1: Kirli sepeti.
0: Kirli sepeti mi doğru cevabımız? Herkes bir kafa salladı. Ekip de sana katıldı İclal'cim. Demir, Didar, Çınar ve İclal. Harikasınız. Nasıldı bu tur?
2: Güzel.
0: Hızlı geçti mi?
2: Evet.
0: Birazcık sanki böyle zorlandık ama bulduk değil mi? Güzel bir ekip çalışması yaptık yine. İclal'cim senin için nasıldı o zaman? Anlat bakalım.
2: Yani güzeldi. Daha da böyle heyecanımı atmış oldum. Çok keyifliydi.
0: Bir de böyle aslında arkadaşlar bulamayınca bulmaya çalışınca çok daha fazla heyecan oluyor. Ve o heyecan tatlı da bir heyecan oluyor bence. Değil mi Çınar'cığım?
3: Benim için de güzeldi, eğlenceli de heyecanım azaldı.
0: Heyecanın azaldı. Birazdan sen zaten hepimizin heyecanını burada iyice azaltacaksın diye düşünüyorum. Söz verdim. Ne yapacağız? Finalde mi?
3: Evet.
0: Çalacak mısın?
3: Evet.
0: Tamam Didar'cığım.
1: Bence de çok iyi ve çok güzel bir turdu.
0: Harikasınız
1: güzel
0: Demir'cim.
4: Güzel bir turdu. Heyecanım daha çok düştü.
0: Gitti heyecan. Şimdi kumbaramıza bakalım kaç puan biriktirdik. Ben merak ediyorum. İclal?
2: 1500 olabilir.
0: 1500 Çınar?
3: 1800.
0: 1800 Didar?
1: 2000.
0: 2000 Demir?
4: 1700.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 1520 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 980. Yani bu ne demek oluyor? Finalde eğer kaç soru cevaplarsak ödül bizim? 200.
2: 5.
0: 5 soru cevaplarsak ödül bizim. Ben ödül için çok heyecanlıyım ama Çınar'ın darbukası için daha çok heyecanlıyım. Getirsinler mi darbukayı?
3: Evet.
0: Getirsinler. O zaman Çınar'ın darbukası gelirken biz finale gidiyoruz. Sevgili izleyenler hatırlarsanız Çınar bize bir söz vermişti. Çınar'cığım nasılız?
3: İyi.
0: Şimdi sözümü tutacağım. Yeliz abla dedi. O zaman sahne senin Çınar'cığım.

0: Hatice'cik, hani siz böyle bir bitiriyorsunuz ya, bir şey daha yapıyorsunuz. Ne yapıyordunuz? Bir yap bakalım. Bravo, teşekkürler. Harikasın Çınar'cığım. Teşekkür ediyoruz. Senin yerine alabiliriz bu performansın için. Çınar'a tekrar büyük bir alkış. Ve hazır mıyız arkadaşlar final turumuza?
1: Evet.
0: Sesleri
1: evet.
0: Hiç duyamıyorum. Gitmiyorum ben finale. Bir duyayım sesleri.
1: Evet.
0: Hazır mıyız? O zaman İzel için gelsin kategorilerimiz. Aksesuarlar, doğru yazım, tatlılar, ölçü birimleri kategorilerimiz. Hangisi olsun İzel'cim?
1: Tatlılar, zeytinin Z'si.
0: Tatlılar, zeytinin Z'si. Sorumuzu görelim. Köpük kurabiye olarak da bilinen yumurta beyazı ve pudra şekeriyle hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, tatlılarla aramız iyi demiştiniz bana. Ne olabilir? Böyle köpük köpük. Hadi bir kutu açalım.
1: Beze.
0: Didar.
1: Beze.
0: Beze. Didar'dan bir cevap geldi. Doğru mu? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar kaç sorumuz kaldı? Takip ediyor muyuz?
1: Dört
0: soru bilirsek eğer ödül bizim. Şimdi bir puanlara gidelim mi?
2: Evet.
0: Gidelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1720 puan birikmiş arkadaşlar ve sadece 780 puana ihtiyacımız var. Yaparız. Değil mi? Bu ekip evet. Başarır bence. Hadi bakalım Çınar için gelsin kategorilerimiz.
2: Doğru yazım Lale'nin L'si.
0: Doğru yazım Lale'nin L'si. Sorumuzu görelim. Sembol olan varlık veya eşya anlamındaki kelimenin doğru yazımıdır. Amblem, amplem, amblem, amplem. Süremiz başladı.
2: Amblem.
0: Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
2: Bir.
0: Çınar bir diyor. Amblem. Doğru mu cevabımız görelim? Harikasın. Didar'cığım hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
1: Aksesuarlar Muğla'nın M'si.
0: Aksesuarlar Muğla'nın M'si. Sorumuzu görelim. Bel çevresine dolanarak tokayla sabitlenen kumaş, deri veya metalden yapılan bağdır. Süremiz başladı.
1: Kemer.
0: Didar'dan hızlı bir cevap geldi. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Harikasın. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Son iki eğer yani iki soru bilebilirsek ödül bizim. Demir için gelsin kategorilerimiz.
3: Doğru yazım pırasanın P'si.
0: Doğru yazım pırasanın P'si sorumuzu görelim. Garip, tuhaf anlamlarındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Acayip, acayip, acayip, acayip. Süremiz başladı.
3: İki.

0: Peki, yani ne oluyor Demir'cim?
1: Acayip.
0: Acayip. Demir iki numarayı seçti. Acayip mi doğru cevabımız? Bravo. Çok heyecanlıyım. Kumbaraya gitmek istiyorum. Gideyim mi kumbaraya?
2: Evet.
0: Görelim bakalım kaç puanımız var kumbarada. Arkadaşlar kumbaramızda 2320 puanımız var. Hatırlıyorsunuz değil mi? 200 puanımızın olduğu zamanlar vardı. 2320'ye geldik ve sadece 180 puana ihtiyacımız var. Tebrikler. Ve izler için geliyor kategorilerimiz.
3: Ölçü birimleri Ecrin'in E'si.
0: Ölçü birimleri Ecrin'in E'si. Sorumuzu görelim. Su, süt, benzin ve zeytinyağı gibi maddelerin ölçü birimidir. Süremiz başladı.
3: Litre.
0: Çok heyecanlıyız. Eğer İclal'in bu cevabı doğruysa kumbaramız doluyor mu görelim?
4: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Kolay mı?
6: Nasıl kolay?
4: Aa!
5: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
7: Sağ ol Vadam.
5: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay, 35 yıl. Mendil var mı?
4: Gel buraya, gel.
8: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
13: Tam bir boş.
12: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
14: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
16: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
17: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
16: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
17: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
16: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
17: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
18: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
5: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
4: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
5: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
4: Dönüşüm.
5: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
4: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
5: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
4: Atığın peşinde yarın 13'te TV.com'da.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç

0: Bakın partneri.
1: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
1: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
2: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
1: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
2: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
4: Peki ne yapacaksın?
3: Ne bileyim ben?
5: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
6: Geçen ömrüm.
4: Bakarsın muvaffak olurum. İnşallah.
7: Öpün elimi bakayım. Öpün.
6: Gözünün yaşına bak.
5: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir kendim.
8: Oğlumuzu gördüm.
7: Hiç unutmam.
6: Ölemezsin. Ölemezsin.
4: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
9: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
8: Ferhat, bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
3: Ölecek miyim doktor?
8: Maalesef.
9: Canım babacığım.
10: Ya derler, bugün 16.15'te TV4'te.

0: tasarruf eder çok.
1: Tambibos.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tambibos.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu?

0: Fervol ile yenileyin. Fervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Fervol ile yıkandı.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
5: Kasa.
3: Marul. Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
2: Eğer İclal'in bu cevabı doğruysa kumbaramız doluyor mu görelim? Harikasınız, ödül bizim.
6: Süper Kumbara!
2: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi İclal. Bravo İclal! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Didar. Bravo Didar. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Demir. Bravo Demir. Arkadaşlar nasıldı?
8: Çok güzeldi.
2: Çok güzeldi. İclal'cim senin için.
9: Çok heyecanlı ve güzeldi. Çok da keyif aldım.
2: Şahane, iyi ki geldin Çınar'cığım.
8: Keyif aldım ve eğlenceli bir şeydi. Memnun oldum ve
2: teşekkür
8: güzeldi.
2: Teşekkür ediyoruz bu arada darbuka performansından dolayı. Çınar'ı bir kez daha alkışlayalım arkadaşlar. Didar'cığım.
9: Çok güzel bir yarışmaydı, güzel vakit geçirdik.
2: Harika, iyi ki geldiniz. Demir'cim.
10: Çok eğlendim, çok güzel bir yarışmaydı.
2: Güzeldi, benim için de çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi ben hep soruyorum ama benim açımda yok. Bir ödül görüyor musunuz buralarda? Nerede?
9: Karşıda.
2: Duygu
9: abla
2: karşıda.
9: Karşıda.
2: Bu tarafta mı? Gidiyorum ödüle doğru. Ödül ablamız merhaba. Duygu ablamıza teşekkür ediyoruz ödülleriyle her zaman olduğu gibi.

0: Biz üç kuşaktır aşçıyız. En büyük ilhamım annemin yaptığı yemekler. Bolu olduğum için genelde Bolu'ya sık giderim ve orada annemin üretmiş olduğu peynir, süt, tereyağı gibi şeyleri temin edip mutfağıma getirip mutfakta kullanmayı çok severim.
1: Arkadaşlar bir sirop, bir tane fresh sardines, ne olur?
2: Geldim.
1: Hadi gidelim.
2: Servis.
0: Genelde ben işe motosikletimle gelirim. Sultanahmet bölgesine geldiğimde böyle bir tarihi bir alana giriş hissiyatı veriyor bana. Sabah geldiğimde restoranta önce bir kahvemi yudumlarım. Daha sonra bahçedeki otlardan birazcık toparlarız. Kullanabileceğimiz taze baharatlar, taze otlarımızı mutfağa alırım ve daha sonra operasyonumuza ekiple birlikte başlarız.

0: Merhaba, ben Özgür Üstün, Boluluyum. Ailenin üçüncü kuşak aşçısıyım. Dedem ve babamın aşçılık mesleğini devam ettirmekteyim. Çocukluğum Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir köyde geçti. Genellikle yaz tatili dönemlerinde küçük yaşlarda babamın ve amcamın işletmiş olduğu küçük lokantalarda mutfağa girerek ya da servis tarafında ön tarafta olarak vakit geçirerek bu mesleğe adım atmaya başladım. Dedem aşçı olduğu için, babam da aşçı olduğu için tabii ki bizim de bu mesleği yapmak birazcık aileden gelenek olarak devam etti. Ben de zaten severek yaptığım bir meslekti ve bu şekilde de aşçı olmaya karar verdim. Küçük yaşta genelde zaten annem ya da ailedeki kişiler evde olmadıkları için ya tarlada ya da başka bir yerde iş yaptıkları için iki yumurta kırıp kendi karnımı doyurabiliyor durumuna gelmiştim. Burada bir heves olarak başladı bende aşçılık. Bolu'nun Mengen ilçesinde, yani bizim bulunduğumuz ilçede bir aşçılık lisesi mevcuttu ve ben de tabii ki ortaokul çağı bittikten sonra tam böyle mesleğimin karar verme aşamasındaydım. Aşçılık lisesine kayıt olmak istediğimi belirttim babama ve babam da zaten severek destek verdi ve beni aşçılık lisesine kaydettirdi. O zamanki dönemde puanımı tutuyordu ve direkt aşçılık lisesine kaydoldum. Daha sonra iki dönem boyunca stajdan daha sonra ben mesleğimi yurt dışında devam ettirmekten, dedem gibi yurt dışında bu mesleği devam ettirme kararı aldım. Önce bir yabancı dilimi geliştirmemi daha iyi seviyeye getirmek istiyorum. Daha farklı dünya mutfaklarında çalışmak istiyorum ve bu mesleği yurt dışında iyi şeflerle birlikte devam ettirmek istiyorum diye bir karar aldım. Ve aşçılık lisesinden mezun olduktan hemen sonra Djibouti'de bir otel açılışında bulundum. Afrika bölgesine gittim. O benim için hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim. Çünkü yaklaşık bir ay boyunca belli başlı zorluklarla birlikte mücadele ettim ve 6 yıl boyunca da Dubai'de 3 farklı otelde, çeşitli görevlerde, otel ve restoranlarında ünlü şeflerle, yine ödüllü şeflerle çalışma fırsatı oldum ve kariyerime yurt dışında aslında bir okulmuş gibi devam ettirdim. Altı yılın sonunda Türkiye'ye dönmeye karar verdiğimde aslında şöyle bir düşünce vardı bende. Evet, Türkiye'ye dönmek istiyorum, İstanbul'da çalışmak istiyorum ve İstanbul'da ben bu işi nasıl yapabilirim diye sorguladığım bir dönemdi. Ben de Türkiye'ye dönmeye karar verdiğimde dedim ben bu işi Türkiye'de Türk mutfağını modernize ederek bir seviyeye getirmek istiyorum ve kendi mutfağımızı da yine yabancı turistlere de olsun, Türkiye'ye gelen yabancı turist olsun ya da Türkiye'den açılan Türk aşçılar olsun, gittikleri ülkelerde temsil edebilecek seviyeye getirmelerini sağlayacak şekilde katkı vermek istedim. Bu yüzden hem Anadolu mutfağı, Türk mutfağı diyebileceğimiz tabirde konsept çalışmalarını Türkiye'ye geldiğimde modern bir şekilde uyarlamak için çalışmaları başlatmak istedim. Ve Türkiye'ye, İstanbul'a döndüm.
1: Arkadaşlar bir sirop, bir tane fries sardines, ne oluyor?
2: Geliyor.
1: Hadi gidelim.
0: İstanbul'a döndükten hemen sonra çeşitli 5 yıldızlı otellerde yine asistan yönetici ve yönetici olarak çalıştıktan sonra son 3 otelimde baş aşçılık yaptım. Bunların son 2 otelimde, yani bir önceki otelimde ve şu anki otelimde Anadolu mutfağını modernize bir şekilde sunmak ve bu şekilde yön vermek istediğim için son tercihlerim genelde birazcık daha butik, birazcık daha kendi hissiyatımı verebileceğim, yani yeteneklerimi birazcık daha özgürce kullanabileceğim yerleri tercih ettim. Şanslıydım. Son 2 projemde birazcık daha bu şekilde özgür çalışma fırsatım oldu. Başlatmış olduğum projeyi buraya gelerek devam ettirme kararı aldım. Burada da şu an modern Anadolu mutfağını restoranlarımızda misafirlerimize sunmaktayız.
3: Adana geliyor şef.
4: Gelsin.
0: Burada konsept olarak modern Anadolu mutfağı servis etmekteyiz. Ana restoranımızda Anadolu'nun 7 farklı bölgesinin mutfağını, yemeklerini harmanlayarak bir konsept oluşturuyoruz. İşte başlangıç yemeklerimizde Ege'nin zeytinyağlıları varken ara sıcaklarımızda İç Anadolu'dan mantı ya da ne bileyim Karadeniz'den siron gibi ürünleri barındırıyoruz. Yine İç Anadolu'nun katmeri vesaire gibi yemekler. Yine Güneydoğu Anadolu'nun baharatlarıyla, Trakya'nın kuzusuyla yapmış olduğumuz kuzu yemeklerimiz var. Karadeniz'e ait yine balık çeşitlerimiz olabiliyor, yine çorba çeşitlerimiz. Bu şekilde harmanladığımız bir konsept mutfak oluşturduk.

Burası eskiden bir Osmanlı hapishanesiymiş ve Osmanlı hapishanesinden renove edilerek oluşturulan bir otel. 1994 yılına kadar hapishane olarak Osmanlı döneminde iş görmüş. Burada bazı ünlü düşünür, şairler de burada mahkum olarak bulunmuşlar. Otelde bulunan bazı sütunlarda, mermer sütunlarda bu mahkumların da izlerini, hani burada yazmış olduğu izleri görebilirsiniz. Yine aynı şekilde otelde yine geçmiş döneme ait mozaiklerden de esintiler devam etmekte ve bulunuyor. Bu şekilde tarihi bir bina olduğunu söyleyebilirim otelin. Otelin zaten görmüş olduğunuz gibi farklı bir renk tasarımı var. Aslında bu rengi çok eskiye dayanıyor. Yani burası hem hapishane döneminden bugüne kadar, otel dönemine kadar boya rengi hiçbir zaman değişmemiş bir firma tarafından. Yani sadece bu otele özel bir boya koduyla devam ettiriliyor ve geçmişten, yani hapishane döneminden, belki daha öncesinden bugüne kadar aynı renkle ve aynı sistemle otel devam ediyor.

0: Genelde ben işe motosikletimle gelirim. Bu benim bir hobim. Uzun zamandır kullanırım ve çok severek kullandığım motosikletim var. Genelde Sultanahmet bölgesine geldiğimde böyle bir tarihi bir alana giriş hissiyatı veriyor bana. Biraz Sultanahmet'in kaosundan çıktıktan ve otele girişi yaptıktan sonra buranın bir mistik bir havası var. Bize birazcık ilham veren. Mesela avluda oturduğumda ben kendimi dinleyerek menülerimi oluşturabiliyorum. Sabah geldiğimde restoranta önce bir kahvemi yudumlarım. Daha sonra bahçedeki otlardan birazcık toparlarız. Kullanabileceğimiz taze baharatlar, taze otlarımızı mutfağa alırım ve daha sonra operasyonumuza, gün içerisindeki operasyonumuza ekiple birlikte başlarız.
1: Buna geliyor şef. Gelsin. Evet, tatlımız hazır geliyor mu? Geliyor şef.
0: Ben genelde ürünlerimi hem Ege'den, hem Karadeniz'den, hem İç Anadolu'dan, hani farklı farklı bölgelerden ürün temin ederek menülerimizi oluşturuyoruz. Mutfakta biz sürdürülebilirliği, yerel ürün kullanmayı destekliyoruz. Ve ekip olarak genelde nerede hangi ürün daha iyi onu araştırırız ve o ürünü mutfağa kazandırmaya çalışırız.

0: Bolu olduğum için genelde Bolu'ya sık sık giderim ve gittiğim zaman annemin orada bazı ürettiği peynir ürünleri olabiliyor. Çünkü bizim orada küçük bir hayvan ahırımız da var ve orada annem genelde süt, peynir, tereyağı gibi şeyleri temin edip mutfağıma getirip mutfakta kullanmayı çok severim. Sadece bunlar da değil tabii ki. Dönemsel olarak bazen farklı otlar olabiliyor, farklı baharatlar olabiliyor yine orada yetişen ya da farklı meyve grupları olabiliyor. Biz bunları gittiğimizde temin ediyoruz ve mutfağımızda getirip çeşitli şekilde kullanmayı seviyorum. Bolu'dan temin etmiş olduğum böyle keş peyniri, tereyağı olsun, keş olsun, peynir olsun, bu ürünleri getirip mutfakta farklı bir şekilde özellikle yabancı turistlerin beğenisine sunmayı çok seviyorum. Farklı buluyorlar. Bazı misafirlerimiz bunu bizden satın alıp götürmek de istiyor. Türk de olabiliyor bu misafirlerimiz. Diyorlar biz böyle bir şey bulamıyoruz burada. Ve bu şekilde biz de kullanıyoruz.
1: Yuvarlayabilirsin herhalde inşallah. Gel.
2: Yuvarla, yuvarla. Aynen.
3: Hadi buyurun. Niye çalmadınız?
1: Sen iş yapıyordun başka yerde.
4: Ben Cevriye Üstün, Şef Özgür'ün annesiyim. Oğlum küçükken yemek yapardı. Biz tarlada olurduk, kırda olurduk. Gelirdi okuldan kendi karnını kendi doyururdu. Keş peynir benim yaptığım özel şey ürünlerimiz. Oğlum

0: da köye geldiği zaman her zaman alır bizde, benden alır. Oteli eletir, otelde yapar. Herkes de beğenir. Benden aldığı keşi yemeğinde kullandığı için daha lezzetli olduğunu söylüyor. Oğlumun şef olması beni çok gururlandırıyor. Gurur duyuyorum onun şef olmasından.
1: Benim oğlum her şeyi yapar maşallah. Subhanallah oğluma. Hepsi de maharet maşallah.
2: En büyük ilhamım annemin yaptığı yemekler. Bugün yapacağım yemek de aslında annemden ilham alarak oluşturduğum bir tarifti. Annem bize özellikle kış dönemlerinde kaz beslerken kaz etini keser ve bundan bize bir kazın suyundan, kazı haşlayarak kazın suyundan bir ıslama yapardı. Bu aslında çok basit bir tarif. Yufkayı aslında kurutuyorsunuz, kaz etini tiftikleyerek üzerine kaz suyunu servis ederek bol karabiberle tükettiğimiz kış ayında benim hep hatıramda olan bir yemekti. Ben bugün yapacağım ördek tarifinde de bu şekilde bir tariften yola çıkarak annemden ilham alarak yapmış olduğum bir tarif oldu.
0: Biz annemizden gördük, annelerimizden gördük, büyüklerimizden. Bizim yaptığımız yemekleri oğlum da bizden gördü. Bizden esinlenerek aynısını yapmak istedi yani. Bizim yöresellerimizi, geleneğimizi devam ettiriyor. Biz de bizim çok hoşumuza gidiyor. Ben ıslamayı köyde kaz etiyle yapıyorum. Oğlum otelde ördek etiyle yapıyor. Ama onunki de çok güzel oluyor.

Şimdi sizlere restoranımızın da açılışından beri menüsünde bulunan spesiyallerimizden ördek tiridini hazırlayacağım. Ördek tiridi aslında annemin bize çocukluğumuzda kış aylarında bunun kaz etinden, ördek etinden veya normal bir dana etinden hazırlamış olduğu bir ıslama tarifinden yola çıkarak hazırlamış olduğum bir tarif. Oradan esinlendim. Ördek tiridi için öncelikle biz yöresel bir mutfak olmamız sebebiyle ördeğimizi Çatalca'daki bir çiftlikten temin ediyoruz. Yaklaşık 2,5-3 kiloluk bir ördeğimiz var. Yağlı bir ördekten tercih ediyoruz bunu kullanmayı. Bu ördekle, bu ördeğin ilk aşaması aslında baktığınızda bunun yaklaşık 2 gün boyunca bir tuzlu, aromatik, baharatlı bir brine dediğimiz bir sosun içerisinde beklemesi. Brine için suyun içerisine çeşitli baharatlar, bal, kaya tuzu ve portakal, limon gibi asidik ve narenciyeli aromalarla taze ve kuru baharatları birleştirdim. Bu şekilde bir brine elde edeceğiz. Öncelikle suyumuzun içerisine kaya tuzumuzu atıyoruz. Bu bayağı fazla bir tuz olması lazım. Çünkü bu tuz ve baharatlar 2 gün boyunca ördeğin içerisine absorbe olacak ve ördeğin daha lezzetli, daha yumuşak bir kıvam elde etmesini sağlayacak. Tuzumuzu atıyoruz suyun içerisine. Daha sonra balımızı ilave ediyoruz suyun içerisine. Çiçek balını tercih ediyorum bunu kullanırken. Tabii ki meşe balıyla da ya da çam balıyla da gayet lezzetli olur. Şeker çok tercih etmiyorum. Genelde balla brine'ı daha çok kullanıyorum. Şu an içerisine limon ve portakal kabuğunu koydum. Biz şanslıyız, böyle bahçemizde bizim küçük böyle limon ağaçlarımız da var. Oradan topladığımız limonları da kullanıyoruz. Yine aynı şekilde bahçemizdeki taze otlar, biberiye, kekik, tarhun gibi ve maydanoz kökü gibi bazı baharatları da taze baharat olarak içerisine koyuyoruz. Burada birçok kuru baharat ve sarımsak var. Sarımsakları atıyorum. Kuru baharatları tercihinize göre isterseniz direkt atabilirsiniz. Ben birazcık tavada kavurarak aromalarını birazcık daha yükseltmeyi seviyorum. Ben bu tarifte ördeğe yakıştığını düşündüğüm için ardıç tohumu, kakule, anason, karanfil, çubuk tarçın ve defne yaprağı kullanıyorum. Birazcık da tane karabiber oluyor. Bunlarla birlikte brine'ımızı elde etmiş oluyoruz. Kuru baharatlarımızı da birazcık kavurduktan sonra yine brine suyumuzun içerisine atıyoruz. Ve bu suyu aromasını güçlendirmek için bir miktar kaynattıktan sonra çiğ ördeği brine suyun içerisine yatırıp yaklaşık 1,5-2 gün boyunca suyun içerisinde soğuk dolapta muhafaza ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz brine soğudu, aromasını bütün aromaları baharatlarla, taze baharatlarla, kuru baharatla aromayı geçirdi. Ve şimdi ördeği de brine suyunun içerisine yatırıp yaklaşık 1,5-2 gün boyunca bu şekilde +4 dolapta muhafaza edeceğiz. İki gün önce hazırlamış oldum, daha önce hazırladığım buradaki ördeğimizi brine'dan çıkartıp haşlama aşamasına geçiyoruz. Haşlama için ben mirpua sebze, yani mirpua diye adlandırdığımız kök sebzelerden oluşan bir sebzelerimiz var. Bunu yine suyun içerisine önce ördeğimizi brine'dan çıkartıp hiçbir şekilde yıkamıyoruz. Çünkü bizim bu ördeğin brine'nin içerisindeki tuza ve baharatlara ihtiyacımız var. O yüzden haşlama suyuna hiçbir şekilde tuz da atmıyorum. Suya koyuyoruz ve ardından mirpua sebzelerimizi ilave ediyoruz. Kök ve sap kereviz atıyoruz. Soğan. Aynı şekilde havuç ilave ediyoruz. Ben ördeğe çok yakıştığını düşündüğüm için biraz zencefil, soyup zencefil ilave ediyorum. Sarımsak ve yine aynı şekilde buke garni, yani sebze buketi, yine bahçenin otlarından ve kuru baharatları, az önce brine'da da yaptığımız defne yaprağı, ardıç tohumu, karanfil, yıldız anason gibi baharatları da içerisine ilave ediyoruz. Yaklaşık 6 saat kaynamaya bırakıyoruz.
Daha önce haşlamış olduğumuz, yaklaşık 6-7 saat boyunca haşlamış olduğumuz ördeğimizi burada hazırlamıştık. Bunu da tekrar fırın tepsisine alıp odun fırınında yaklaşık 1,5-2 saat boyunca üzeri kızarana kadar ağır ağır pişireceğiz. Burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor çünkü ördek birazcık haşlandığı için hassas. Evet, böyle lokum gibi dökülmesini istiyoruz. İyice kemikler etten ayrılması gerekiyor ki iyice pişsin. Biz de burada güzel bir ördek tandırı elde etmiş olalım. Bu şekilde hazırladığımız ördeği şimdi fırına atıyoruz. Evet, ördeğimiz pişsin. Yaklaşık 2 saat boyunca, 1,5-2 saat boyunca pişsin. Biz de o sırada kızılcık sosumuzu yapalım. Kızılcık püresi için elimizde bir miktar yine bu annemin bahçesinde de bulunan, yine İstanbul'da da birçok yerde mevcut olan, şu an tam mevsimindeki kızılcık meyvesinden yararlanıyoruz. Kızılcık meyvesinin böyle ekşi tadını birazcık kirazın tatlılığıyla birleştirerek bir sos elde edeceğiz. Bunun için bu tarif çok basit. Kızılcık, biz buna aslında kiren de diyoruz. Bizim o bölgede kiren diye adlandırılıyor. Kiren ekşisi de olabilir. Yani kiren, kızılcık yani ve birazcık kiraz, esmer ve toz şekerin karışımı ve biraz da karanfille birlikte kaynatıyoruz. Kaynatma işlemini yaparken içerisinde de birazcık kiren suyunu da ilave ediyoruz. Bunu da iyice meyveler yumuşayıp bir pos haline getirene kadar kaynatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kızılcık püremiz kaynadı. Son işlemi olan bir bağlayıcı olan aslında agar agar. Agar agarı içerisine ilave ediyoruz. Sosu birazcık daha homojenize, birazcık daha bağlayıcı bir kıvama getirmek için sıcak işlemde uyguluyoruz bunu. Hemen birazcık karıştırdıktan hemen sonra bunu bir blenderın içerisine dahil edip püre haline getireceğiz. Bunu da yine tabakta bir genelde av hayvanlarında, ördek gibi hayvanlarda çok yakıştırdığımız meyvemsi bir püreyi elde etmiş olacağız. Bu tabakta da birleştireceğiz. İyice homojenize olması lazım. Güzel bir püre haline gelmesi lazım. Evet, kirem püremiz hazır. Şimdi bunu bir kabın içerisine alıp yaklaşık bir yarım saat dinlendirmemiz lazım. Daha sonra da soğuk dolaba alacağız. İyice sertleşmesini sağlayacağız. Daha önce atmış olduğumuz içerisine bağlayıcı olan agar agar bunu birazcık daha jelimsi, püremsi bir hale getirecek. Ve tabakta soğuk olarak servisini yapacağız. Gayet rengi güzel, tam istediğimiz renk ve aromaya sahip. Bu karanfilin de vermiş olduğu böyle bir ferah bir koku da şu an burnuma geliyor. Gayet istediğimiz gibi güzel bir püre elde ettik.

Ördeğimiz hazır. Yaklaşık 2 saat fırında pişti. Ördeğimizi şimdi fırından çıkartıyoruz. Evet. Nar gibi kızarmış, yumuşacık bir ördek. Bu aşamadan sonra da artık hamur işlemimize başlayabiliriz. Tirit için yufkamızı hazır edeceğiz. Normal bir mayalı hamur. Bir miktar unla birlikte. Hamuru incecik olana kadar açacağız.

Evet, yufkamızı açtık. Bunu bir fırına hemen bir atıp bir ters düz yapacağız. Hafif pişireceğiz. Daha sonra porsiyonlama işleme başlayacağız.

Yufkamız hazır. Ve bunu şu anki aşamada porsiyonluyoruz ve tabağın son haline doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu arada ördeğimizi fırından çıkarttık, porsiyonlayacağımız kadarını aldık. Bunun arasına yine Bolu'dan annemin hazırlamış olduğu keş peynirinden bir harç elde edeceğiz ve bunu ilave edeceğiz. Burada daha önce kızartmış olduğumuz keş peyniri zaten elimizde mevcuttu. Bunu da yufkaların arasına serpiştiriyoruz. Bol karabiber kırıp yufkalarımızı rulo şeklinde küçük küçük sarıyoruz. Evet, yufkalarımız hazır. Bu şekilde yaklaşık 10-15 adet bir yufka. İçerisinde bol karabiber ve kızarmış keş peyniri mevcut. Bunu fırında kızartıyoruz ve daha sonra tabaklama için buluşuyoruz. Evet, yufkamız kızardı, ördeğimiz de kızardı. Şimdi tabaklama işlemi için fırından ördeğimi ve yufkamı alacağım. Akabinde tabağı yapmaya başlayacağız. Ördeğimiz de hazır. Burada ördeğin haşlama suyu, ördek suyunu da süzdürdük ve kaynatıyoruz. Bunun içerisine bir miktar üzüm pekmezi kullanıyorum. Gayet yakışıyor, lezzet veriyor ördek suyuna. Bu şekilde kiren sosu, kızılcık sosumuzu artık tabağı yaparken şöyle bir tabağımız var. Çemberimizle püremizi çevreliyoruz. Kızaran yufkamızı tabağın orta kısmına alacağız. Bu şekilde. Ve ördeklerimizi, ördek etlerimizi etrafına dolandırıyoruz.

Kasnakları çıkartacağız içerisinden ve artık ördeğimiz sunuma hazır. Son dokunuşlar artık. Burada da ördeği taze kızılcıkla birlikte tamamlayıp servise sunuyoruz.

0: Evet, ördek tiridimiz hazır. Tabağımızı hazırladık. Ve şu an son aşamada da artık pekmezle birlikte kaynattığımız ördek suyumuzu da masada servisini yapacağız.
1: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
2: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
1: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş.

0: İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
1: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve gel.
2: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
3: Babam buraya gelmemi istemezdi.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayasında iş başı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Adriana duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
13: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
12: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
13: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
12: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
13: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz.
9: Nasıl da unutmuşum?
10: Nikahı unutaysın.
11: Anlat bakalım. Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor.
12: Malı almadan parayı vermeyin.
13: Arabamız emrinize amadedir.
14: O iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa.
15: Paralar burada.
16: Ha işte şimdi kafana kısıldım dostum.
17: Orozali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur.
18: Ben de sizi arıyordum.
19: Şu tarafa doğru gittiler Monşer, şu tarafa.
8: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
4: Öyleyse getirin paraları.
14: Üçkağıtçılar bugün 18'de TV4'te.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
3: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
18: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
3: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
18: Dönüşüm.
3: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
18: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
3: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
18: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.
1: Türk
9: Aksel sunar. 5G hızında reklamlar.
15: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcelli misin?
20: Turkcell'lere bağlan hayata.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
22: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
23: Kolay mı?
24: Nasıl kolay?
22: Aa!
23: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
22: Gel buraya, gel.
21: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

Bu meslek dedemden babama, babamdan bana aktarılan bir yadigar. İyi bir aşçı olmak, hazırladığım yemekleri tadan herkesin yüzünde bir tebessüm oluşturmak benim hayattaki motivem. Ve elbette ki bu işin en keyifli taraflarından biri olan masadaki son dokunuşlar. Son kontrol, son bir göz, yani şefin son dokunuşu.

Bana bir hikaye anlat diyorsunuz. Olur. Size bir hikaye anlatayım. Ama kalbimi açabilir miyim? Bilmem. Ne zaman bir hikaye anlat deseler, ağaçları düşünüyorum. Rüyamdaki ağaçları. Bir zamanlar bir hikaye anlatmıştım. Kalbimi açmıştım. Ama yalnız ben değildim anlatan. Herkes bir hikaye anlatıyordu. Ben de neden bilmiyorum, ağaçları düşlüyordum. Ama o zaman gençtim. Hayır. Ben artık delikanlı değilim. Delikanlılığım çok gerilerde. Anlatacağım hikayenin başlangıcında kaldı. O zamanlar gençtim. Ateşliydim. Babama kafa tutmuştum. Aklım İstanbul'da okumaktaydı. Önce İstanbul'da, sonra okumakta. Babamın sözünü dinlemedim. Ayrıldım. O da harçlığımı kesti. Bir akrabamın yardımıyla bu işi buldum. Pavyon fotoğrafçılığının bir meslek olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Babamla en fazla 6 ayda barışırız diye düşünüyordum. Hayır. 6 ay sonra babam değil, esrarengiz bir adam aradı beni. Sonraları uşak olduğunu öğrendiğim bu adam, beni şehrin arka sokaklarında bir eve götürdü. Orada bir kadın. Hoş ve güzel bir kadın. Benden pavyonlarda, gece kulüplerinde, içki masalarında çektiğim fotoğrafları getirmemi istedi. Her sabah. Fotoğrafları neden istediğini söylemedi. Bu iş karşılığında iyi para teklif etmişti. Kabul ettim. Bütün gece fotoğraf çektikten, resimleri banyo ettikten sonra sabaha doğru küçük odamda azıcık kestirir, sonra yola koyulurdum. Şehrin yeni uykudan uyandığı puslu sabahlarda, çıplak kestane ağaçlarının altından yürürken kadının fotoğraflarda ne aradığını düşünürdüm. 2 yıla yakın sürdü bu. Her sabah tutkuyla elimdeki yeni fotoğrafları kapıp masasına oturur ve çekmiş olduğum yüzlere uzun uzun bakardı. Hakkında tek bildiğim, babasıyla çektirdiği bir çocukluk fotoğrafıydı. Yıllar sonra ne aradığını anlamıştım.

Bu adamın yüzü o kadar boş ve acıklı ki. Hemen anlaşılıyor. Üç çocuğu olmalı. Çocuklar sabah akşam dövüşürler. Adam da rüyasında bahçeli bir ev görür.

0: Başka?
1: Yok. Başka çekmedim.
0: Niye?
1: Ötekiler gibi bir yüz.
0: Değil. Yüzü bir hikaye anlatıyor. Anlamlı bir yüzün hep bir hikaye anlattığını söylerdi babam.
1: Kim bu adam?
0: Bilmiyorum. Ama sanki onu yıllardır tanıdığımı hissediyorum. Bana onu bulabilir misin?
1: Garsonu tanıyorum. Sorarım.
0: Başka fotoğraflarını da çek. O olduğuna iyice emin olmak istiyorum.

Hayatta en çok ne istediğini sor ona. Rüyalarında ne gördüğünü sor. Rüyaların tamamlanıp tamamlanmadığını. Yoksa unutuyor mu? Rüyalarında yüzler siliniyor. Karışıyor mu?

0: Ustura kullanıyorsun.
1: Bir kere jilet kullanayım dedim. Köpüğün altından başkasının yüzü çıkacak sandım. Usturamı tam 35 yıldır terk etmedim. O da bana ihanet etmediği için. Bak bak. Altından kendi yüzüm çıkıyor.
2: Tanıyor musun bunu?
1: Hayır.
2: Bunu?
1: Niçin soruyorsun? Benim hanımın hemşerisidir o. Belediye otobüsünde şoför.
2: Hangi hatta?
1: Eyüp Eminönü.
3: Sen çektiydin bunu.
2: Bu arkadaşı arıyorum. Cüzdanını unutmuş.
3: Unutur, dalgındır. Sahipçidir.
2: Dükkanı nerede?
3: Durağa gelince gösteririm.

0: Daima mutlu saatler göstersin size.
1: Çalışıyor.
0: Eski sesini de çıkarıyor mu?
1: Tam eski sesinin...

0: Aynısı.
1: Hoş geldin.
2: Şuna bir bakar mısın?
1: Nesi var?
2: Bir derdi var ama bilmiyorum.

0: Artık saatler hiç bozulmaz diye düşünürdüm ben.
1: Neden?
0: İnsan yapısı değil artık saatler.
1: Ama seninki insan yapısıymış. Bak işliyor. Dinle. Zemberek kurtulmuş. Nereden anladın bir derdi olduğunu?
0: Öyle hissettim. Huzursuz ediyordu beni.
1: Herkes bu kadar hissedebilseydi dünya bambaşka bir alem olurdu. Hiç kimsenin akıl edemediği bir parça takacağım saatinin kalbine. Ne saatin ne de sen huzursuz olacaksın artık.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: Nedir bu sır?
1: Bilmiyorum tam ne olduğunu. Ama akşam dükkanı kapar eve giderim. Ev sessizdir. O kadar sessizdir ki dükkandaki saatlerin tıkırtısını duyarım sanki. Kapıları kapayıp kepengi indirdikten sonra karanlıkta saatlerin tıkır tıkır işlediğini düşün. Hepsi boş ve karanlık dükkanda. Bir anda. İşte bu düşünce de huzurumu kaçırır delikanlı. Oldu.
0: Borcum? Hayatta ne olmasını istersin en çok?
1: İnsanlara saatleri anlatmak isterdim. Mekanizmaların inceliğini, yayların korkunçluğunu, çarkların karanlığını. Şimdi kimse saat nedir farkında bile değil. Belki bunun için insanlar kederli. Belki bunun için kendi hikayelerini bile anlatamıyorlar. Akreple yelkovanın arkasında nasıl bir can vardır hissetmiyorlar bile. İnsanlara saatlerin sırrını anlatabilmek isterdim. O zaman uykudan uyanır gibi dünyaya yeniden gözlerini açarlardı. Kederlerinden kurtulurlar. Belki kendi hikayelerini bile anlatabilirlerdi.

0: Ancak bir saatçinin yüzü bu kadar tuhaf, şaşırtıcı olabilir. Her şey var bu yüzde. Keder, korku, aşk, bir harita. Yanılmamışım.
1: Senin cinsinden hiç değil o.
0: Bana onun rüyalarını bir daha anlat.
1: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş.
0: Onun kelimeleriyle söyle.
1: Onun kelimeleri yoktu sanki. Bazı insanlar vardır. Hikaye anlatırlar sana. Eve döndüğünde kafan bu hikayelerle doludur. Ama adamın söylediği tek kelimeyi hatırlamazsın.

0: Rüyalarımda ne güzel şeyler görüyorum. Ama sabah uyanınca hiçbirini hatırlayamıyorum. Hatırlayabildiklerim yalnızca bunlar. Bir ayna, bir ütü, bir lamba. Gülüşü nasıldı?
1: Kimin?
0: Saatçinin.
1: Kederliydi.
0: Kederliydi değil mi? Beni ona götür.
1: Başka fotoğraflar da var. Bakmayacak mısın?
0: 2 yıl birlikte aradık. Şimdi beni ona götür. Lütfen.
1: Şimdi mi?
0: Hı, şimdi.
1: Aradığın değil o.

0: Babam astı onu. Beni korusun diye. Tam 20 yıl sonra bu arabayla bir yüz arayacağımı biliyordu çünkü. Babam hep bir gün kasabaya döneceğimizi söylerdi. Bunu orada güzel araba atlarına takarlarmış. Benim yata binmemi isterdi hep.
1: Evden mektup geldi. Babam hastaymış.
0: Birçok kere bütün o yüzlere neden baktığımı sana anlatabileceğimi düşündüm. İnsanlara bakınca anlatmak istiyorum. Sonra ama anlatmak istemiyorum.

0: Hangisi?
1: İlerideki.
0: Parmağınla gösterme.
1: Şimdi oduncu önünden geçti. İşte orası.
0: O mu?
1: Değil.
0: Tabii değil.

0: Ben bu işte yokum dedim.
1: Abi kemerden olduğunu ne biliyorsun?
2: Sen ne diyorsun? Ben bu şehre ilk geldiğim gün otel odasında vallahi 7 kişiyi... Sonra tabii derdini anlatabilirsen anlat.

0: yanına olduğuna emin misin?
1: Eminim.
0: Acaba beni nasıl karşılar? Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın?
1: İşini bilen eller.
0: Gülüşü? Gülüşü nasıldı?
1: Kederliydi.
0: Sinirlerim bozuldu.
2: Eskiler alayım. Eskici. Hani eskici. Eskiler alayım.
1: Bak o. İşte o.
0: Göremiyorum.
1: O işte.

Babam, ben küçükken bazen birdenbire kayboluverirdi. Bazen oyun oynadığımız için kaybolurdu. Evin içinde bir yerde, bir köşenin arkasında buluvereceğimi düşünür, saatlerce arardım. Bazen de hiç haber vermeden kaybolurdu. O zaman ilk başta oyun oynuyor diye düşünürdüm. Bir yere gizleniyor, demek oyun oynuyor. Bir an önce bulayım. Babam uzun boylu ve inceydi. Yüzü yumuşak. Bakışları da kederli. Ama her zaman öyle değildi. Yanlış bir şey yaptığında kaşları çatılır, yüzünde her şey karışırdı. Öyle zamanlarda, bana çok kızdığı zamanlarda ortadan kaybolurdu. Babamın bana kızmasına dayanamazdım hiç. Kızma baba, ne olur derdim. Ata daha iyi bineceğim, sıkı sıkıya yapışacağım, eğerin üzerinde dimdik duracağım. Sen kaybolunca ben dayanamıyorum. Evin içinde saatlerce arar, 40 kere baktığım yerlere tekrar tekrar bakardım. Neredesin baba derdim. Çık artık ortaya. Bir daha yapmayacağım. Hava kararıyor, korkuyorum. Gizlenme, istediğin gibi olacağım. Kızma baba, ne olur. Gizlenme. Ev boş, ne olur, ne olur.

0: Ağlama. Ağlama. Lütfen.
1: Çok susadım. Su getirir misin bana?
0: Su mu?

0: Nereye gitti biliyor musun?
1: Hayır. 20 yıldan sonra 2 günde çıktı.
0: Eşyalar?
1: Her şeyi bu eskicilere satmış.

0: Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babama anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın? Gülüşünü. Bir yüzü diğerinden ayıran nedir? Bir hikaye. Anlamlı bir yüz hep bir hikaye anlatır. Susadım. Su getirir misin?
1: Telgrafınız var. Baban öldü. Eve gel.

0: Burada uyuma, üşüyeceksin. Yüzün kül gibi.
1: Bu ses nedir? Bir ses duymuyorum. Babamın gözleri kapanmıyor. Babamın gözlerini
0: kapamak
1: için...
0: Babanızın gözleri kapanır artık. Merak etmeyin siz. Hep böyle olsun isterdi. Hepimiz bir masanın etrafında. Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var. Bu hafta Mandıra'ya gidersiniz. Ne var ne yok orada, satıp kurtulmak lazım. Geldiler. Cenazede sizi kimse gözü yaşlı görmesin.
2: Sen ammeten ehli iman ve İslam evveli için ve zennem kardeşim ruhları için Habibullah ruhu için Allah rızası için El Fatiha.

0: Oğulları nerede? Oğulları nerede? Getirin buraya.
1: İyi bak, baban mı bu senin?
2: Babam.
1: Duymadım. Bir daha söyle.
2: Mehmet babam. Babam bu benim.
3: O tuhaf kadına aşık olan adam değil. Kendimi inandırırdım. Akşam eve döndüğümde bu bizim ev değil derdim kendi kendime. Bütün bunları senin de hissettiğini, İstanbul'dan bundan dönmediğini düşünürdüm.
2: Bilmiyordum.
3: Kadını ilk gördüğümde mandırada birisinin yakını sandım. Öğretmenmiş. Kocası da öğretmen. Öğretmen karısının mandırada ne işi vardı? Okul için onlara yakacak odun veriyorum derdi babam. Titiz kadın. O da hesap defterini temize çekiyor derdi. Her gün mandıraya gitmeye başladı.

0: Defter bu mu? El yazısı gerçekten güzelmiş.
1: Babam buraya gelmemi istemezdi. Seç.
0: Ötekileri bırakırım.
1: İyi,

0: Bunu sen mi yaptın?
1: Neyi? Bu kadar merak ediyorsan dönüşte okulun oradan geçeriz. Sana onu gösteririm. Bir baba yalan söylemeye başladı mı artık baba değildir. Annem bunları eve istiyor. Bunu da.

0: Bir yüze bakarsın, bir hayale kapılırsın. Ama gözünü açıp kapayıncaya kadar hayal kaybolur. Hayal artık aklında. Ama doğru mu ya? Her zaman yanında olmak, aklında değil. Yoksa yanarsın. Fotoğraf makinanı niye getirmedin?
1: Bilmiyorum.
0: Çünkü kasaba hayalini kağıda geçireceğim de ne olacak diye düşündün, değil mi?
1: Hayır. İstanbul'a dönmeyeceğim artık.
2: Hangi ana oğul okusun istemez? Ama hiçbir ana oğlu sarhoş fotoğrafları çeke çeke ömür tüketsin de istemez. Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. Şimdi oğullarım, gelin size bir şey göstereceğim.

Gel bakalım şimdi sen. Sok kolunu içeri. İyice sok, iyice. Çek çıkar şimdi onu. Ver bakalım şimdi anahtarı.

0: Say bakalım kaç taneymiş. Abim biliyor. Çarşı içinde, caminin bitişinde. Boş bir arsa var ya, babanın, halasının oğullarının. 20 yıl oluyor. Artık dönecekleri yok. Hemen olursa arsayı bize ucuza bırakıyorlar.
1: 37.
0: Tamam. Bir daha say, keseye koy. Abin oraya bir dükkan yapalım diyor. Bu işte sana kalıyor. Yarın otobüse bineceksin. Öbür gün onları bulur, altınları teslim edersin. Bu adrese. Bu torbanın içinde hepimizin geleceği var. Unutma.

Kalplerin sihiri, hayatının sırrı oldu. Bir gün bu sırrın yüzlerimizin bilmecesiyle çözülebileceğini anladım. Böylece rüyalarım bir başkasınınkiyle karıştı. Artık hiç unutmam. Çünkü anlatıyorum. Çünkü saatin yüzü yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.

0: Eyvallah.
1: Güle güle. Bir saniye bakar mısın?
0: Buyur.
1: O demin seyrettiğimiz senin mi?

0: Bekle burada.
1: Bana müsaade.
2: Müsaadesi.

0: Benim dükkanda gidip konuşalım. Niçin bu kadar istiyorsun sen bunu?
1: Zor anlatması.
0: Biliyorum, zor. Bu kadını önce rüyanda gördün değil mi? Ben önce rüyamda gördüm. Sonra dükkanıma geldi. Rüyamda bir çarşıdaymışım. Her şey var burada. Ne istiyorsa. En iyi yiyecekler, elbiseler, ipek kumaşlar. Neler neler. Bir bakıyorum, bir dükkanda da hayatlar satıyorlar. İstediğin hayatı seçiyorsun. O ruhun yüzü senin yüzün oluyor. Artık mutlu yaşıyorsun. Tam istediğim yüzü seçeceğim. Bir kadın çıktı karşıma. Anladım ki melek. Dedi ki, saatçi, iyi düşündün mü? Bu yolun dönüşü yoktur. Korktum. Terle uyandım. Öğle vakti bu kadını tam karşımda gördüm. Burada, dükkanda. Sanki dilim tutuldu. Dedi ki, ne tuhaf dükkan burası. Ne mahzun bir hali var. Şu saati sevdi, okşadı. Çok güzel bir saat bu dedi. Ama ruhunu kaybettiği için bozulmuş. Bir tek sen tamir edebilirsin onu dedi. Peki dedim. Senin için yaparım. Gülümsedi. Bir tomar para bıraktı. Çok para. Gene gülümsedi. Bunu bıraktı. Emanet dedi. Seyret, rüyalarını hatırlayacaksın. Yüzünde kaybettiğin şeyi bulacaksın dedi. Başkaları da seyretsin. Onlar da hatırlayacaklar. Genç arkadaşım, hemen seyrettim. Başkalarına da seyrettirdim. Ama hiçbir şey anlamadım. Saati de tamir edemedim.
1: Ne zaman geleceğini söyledi mi?
0: Ne zaman tamir edeceğimi sordu. En geç bir ay dedim. Ama hala bitiremedim. Bir şeyler uydurmaya çalışıyorum. Gene geleceğim dedi. Emanetime sahip ol. Kapıda mavi bir araba bindi gitti.
1: Mavi dediğin?
0: Rüyam mavisi. Belli ki bu kadın sana da rüyanda göründü. Suretini görünce hemen tanıdın değil mi? Herkesin bir sırrı var. Karışmam. Ama bana bıraktığı şey bir emanettir. Eğer çok paran yoksa hiç...
1: Altınlarım var. Bozdururum.
0: Göster bakayım.

0: Ne ben seni tanıyorum, ne de sen benden bunu aldın. Otursaydın da.
1: Otel nerede bulurum?
0: Tam karşıda. Bunu da al. Ucuza bırakırım. Hemen seyredersin odanda.
2: Yıllar önce karlı bir akşam babam bir hikaye anlatmıştı. Bir zamanlar herkesin unuttuğu acıklı bir ülkede küçük bir kızla babası yapayalnız yaşarlarmış. Baba kızını öyle severmiş ki bambaşka bir hayatı olsun istermiş. Büyüyüp kocaman bir kadın olduğunda kızı Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak, bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülürmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte bizim hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Bir haber var mı diye sorayım dedim.
1: Yok. Buna parça uyduruyorum. Hakikisi değil ama çalıştırır herhalde. Otursana.
0: Kaçta gelmişti o gün?
1: 12 bir arası. Öğle üstü.
0: Nereden geldiğini söyledi mi hiç? Bir şehir. Saat kulesi varmış.
1: Söylemedi hiç.
0: Bu kasabada vakit nasıl geçer?
1: Geçmez. Ölene kadar vakit geçsin diye beklersin.

Bir sabah kalkarken, rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman, işte hüzün hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Kızık Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak. Bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte.
1: Saati yaptım.
0: Hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyoruz.
1: Hadi ulan.
0: Hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.
2: Yıllarca saatlerin içinde yaşadım. Saatlerin sihiri, hayatımın sırrı oldu.
3: Nasıl yaptın?
1: Bir gün bir şeyler oluşturdum işte. Gerisini artık o bilir. Çözülebileceğini anladım. Ben anlamıyorum. Bir ay oldu, hala da gelmedi.
3: Bir ay dört gün.
1: Her gün saat 12:01 olduğu zaman ben de sabırsızlanıyorum artık.
2: Yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.
1: Bir daha geleceğim dedi. Rüyadan çıkar gibi gelecek.

0: Bütün bunların hikmeti nedir? Kimsenin aklı ermez bu işe. Hayaller, rüyalar, saatler. Kimin kimsen yok mu senin?
1: Var. Bekliyorlar.
0: Seni alayım da gezelim biraz. Dostlar var. Hadi.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bu arkadaş su işlerinde memurdur.
1: 4 yıl oldu. Devlet kasabanın su sorununu çözeceğim dedi. Bir gün mühendisler, politikacılar hep geldiler. İşe başlandı. Bir hafta sonra da beni burada...

0: veya bekçi bırakıp çekip gittiler. Bekçilik edecek bir şey de yok. Unuttular beni.
1: Ama her ay vilayete gidip şubeden maaşını alır.
0: Ama bir gün hatırlayacaklar, inanıyorum.
1: Bu arkadaş da onun can yoldaşı olur.
2: Merhaba.
3: Doktorlar adama her ilacı vermişler. Ama midedeki ağrı dinmemiş. Adam ölünce mideyi açıp bakmışlar, içinden böyle taş gibi bir ağaç çıkmış. Kök salmış mideye. Oğlu babamdan yadigar diye bu ağacı alıp çakısına sap yapıyor. Yıllar sonra o çakıyla şalgam keseyim diyor. Şalgama dokunmasıyla çakının sapı eriyor. Yani doktorlar adama şalgam yedirseler ölmeyecek.
1: Bu hafta da Toto'da biri 13 yakaladı.
3: Yukarı köylere kurt inmiş, bir dolu kapmış.
1: O senin dediğin ayı.
0: Kurtlar buraya da geliyor artık.
1: Kız kaçtı, oynayalım. Sen de kaybediyorsun ama aldırdığın yok. Çünkü altın kesesi var. Paran varsa her zaman mağrursun.

0: söylüyorsun kağıt gibi.
1: Konuşma kağıtla, konuşma artık.
0: Konuşuyorum ben. Mağrur olmadığım için kaybedince konuşuyorum. Ben insanım.

Hay Allah. Tersinden görünce dünyayı anlıyorum ki bütün lambalar küllük olacak. Bütün masalar ağaç. Bütün aynalar baş olacak. Genç arkadaşım o zamana kadar bekleyecek mi? Mağrurdu. Mağrurlar bekler. Çünkü istedikleri bir şey vardır hep. İsteyenler bekler. Ben beklemeyeceğim. Hiçbir şey. Spor beklemeyeceğim. Geceyi beklemeyeceğim. Saatleri beklemeyeceğim.

Yalnız beklediğim günlerde değil. Hikayem bittikten sonra da hep düşündüm bunu. Oraya, beklediğim kasabaya, kadının döneceğinden nasıl emin olabilirdim? Neden bekliyordum? Neyi? Beklediğim zaman içinde çevremdekilerin, bütün dünyanın bambaşka bir yere dönüştüğünün farkındaydım artık. Gene de evime, annemle abime dönüş umudunu sonuna kadar korudum. Tam 4 ay, 14 gün o kasabada o kadını bekledim. Uzun kışın sonuna geliyorduk. Altınlarımın sonuncusunu da bozdurmuştum.

0: Alınma ama. Dil tamir etmek, sen bu saati daha da öldürmüşsün. Ruhunu vermemişsin ona.
1: Çok uğraştım ben bununla. Bir ara ne güzel çalışıyordu da.
0: Bu saatçinin dükkanı küçük ama ne mahzun diye düşünmüştüm. Bıraktığım emaneti seyreder ve yapar diyordum. Emaneti seyretmedin mi?
1: Emaneti? Pek edemedim.
0: Sana verdiğim emanete sırt çevirmişsin.
1: Ben de değil ki.
0: Nasıl?
1: Gençten bir çocuk. Bir kere seyretti, büyülendi.

0: Nasıl bir çocuk?
1: Geri vermiyor. Buralı değil. Bir daha da başından ayrılmadı. Devamlı seyrediyor. Hep.
0: Çok kişiye unuttuğu rüyasını hatırlatabilirdi bu.
2: Turist rehberiyim. Adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
3: Yoksa Karadeniz mi musun ha?
2: Misafir nerelıysa ben oralıyım da.
3: İnsan insana kavuşurmuş demek.
1: Bir uzlaşma yapalım.
3: Bunu da sen öldür.
4: Bu kotranın kaptanı olur musun? Gelir misin benim?
3: Ben namuslu bir tüccarım. Olay Junior Bodrum'daydı.
5: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın.
3: Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senin.
4: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık olurum.
5: O kadın seni aldatıyor.
3: Hangi kadın?
5: Şadiye.
4: Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
5: Başınız sağ ol. Metin olur hanımefendi.
3: Seni dinlemedim. Yaktım kendimi.
6: Akrep bugün 13.45'te TV4'te.
7: İhtiyaçlarını A101 fiyatıyla kapına getiren tek uygulama. İndir A101 kapıdaya gir, market ihtiyaçların kapına gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
10: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
9: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
11: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
12: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok.
13: Tam bir boş.
12: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
13: Tam bir Bosch.
14: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
16: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
15: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
16: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
15: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
16: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
19: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
6: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
19: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
6: Dönüşüm.
19: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
6: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
19: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
6: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.
8: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
21: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı. Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları. Konteyner füze fırlatma, Launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Ne kadar emanet tutuyor.
23: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
22: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
24: Bitti diyeceksin lan. Nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
22: Nasıl, yakışıyor mu bana?
23: Sünger çok büyük olan yazsınız. Ulan
25: ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
22: Eyvah, yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
26: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
27: Uludağ
0: meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
21: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
1: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
2: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velida'nın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
1: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
2: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
1: Sürdürülebilir hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Aslında hiç unutmadım ben sizi. Hem emaneti de hemen getirdim. Yakında, çok yakında.
7: Yakında mı?
5: Evet, çok yakında. Bütün gün seyrediyor çocuk. Hep seyrediyor. Bekliyor. Dükkanıma gelin. Yeni başka bir saatim var. Çok güzel.
7: Nasıl bir saat?
5: Çok güzel. Bakarsınız.

0: Gidiyoruz.
1: Ne olur gitmeyin. Orada aylardır sizi bekliyor. Ne olur gitmeyin. Emanet de onda. Geliyor, gitmeyin, bekleyin.

0: Nereye gittiler?
1: Bilmiyorum.
0: Bu ne?
1: Beni iten ayı yiyordu. Şeker.
0: Durma sefer et diyarı kalbe, can baş koreh güzarı kalbe. Saat kulesi.
1: Gitme oraya. Karışma bu işe.

önemli dönüyor. Araştırma

Günaydın. Bize iki demli çay. Sen hüzünle savaşmazsan bütün ömrün boyunca yakanı hiç bırakmaz. O korkunç bir hastalık gibi. Boynunu bükersen hüzün adamı yer bitirir. Ben yıllarca uğraştım. Bugün ruhum kurtuluyor.

0: Evet.
1: Yüreğimi açmaya geldim. Saatler için hikayem var.
0: Nereden?
1: Uzun yoldan. Şehri kalbe.

0: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak, acıyı hatırlayarak, anlatarak, ruhumuzdaki gizli saatin çarklarını arayarak. Saatler hatırlar. Buyurun. Hazır mısınız efendim? Başlayın.
1: Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı. Güzel kızımı. Ama o da tıpkı annesi gibi beni bir gün bırakıp gitti. Bir sabah yatağımdan kalktığımda baktım, odası boş. Bomboş. Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı.
2: Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Rüyamda gördüm. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyor diyorlar. Ben de bir dilekçe daha verdim. Çünkü kendi dilimi unutamıyordum. Çünkü kendi dilimi unutursam sanki başkalarının dilini hiç hatırlayamıyorum. Verdim bir dilekçe daha. Çünkü kendi derdimi anlatamayacağım. Çünkü kendi derdimi anlatırsam bu başkalarının derdi diyorlar. Verdim bir dilekçe.
3: Ağacın altındaki çeşmeye giderim. Ağacın altındaki çeşmeyle mutfağımın penceresi arası.
4: İnsan benim gibi severse aynı şekilde sevilebilmeyi kabul eder. Bunu bir umut olarak yaşar.
5: Yüzüne yenilmeyen biri güneşin battığı saatlerde yıllık kahveye indim. Sabahları keder bastırmadan önce hemen kendimi işe verdim. Yıllarca.
6: Biliyordum geleceğini. Gel.
4: Bir defa dilekçesi başlayan adı olarak yaşayacağım. Huzur
6: olacağım. Gel otur.
4: Ne yapacağımı şaşırıyorum ben. Aynı şekilde. Dur hayal. Bir tanesini kaçırma nasıl bitecek her şey. Vallahi bu sana da.
6: Saatin nerede? Yüreğine yakın tut ki onu yüzün konuşsun.
4: Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyorum.
3: Görmek istediğim bir elimde su dolu kovalar yokuşu çıkarken. Ah
4: dedim. Senin derdimi anlatamıyorum. Senin derdimi anlattığın zaman başkalarının
3: yokuşu onlarla değil.
4: Usandım gidip yani.
2: Severse aynı şekilde sevilebilmeyi.
4: Sürekli dilekçe veriyorum.
6: Delikanlı için açacak. Hazır.

Bir zamanlar güzel bir kadın, gençten bir çocuğu kayıp bir hazinenin peşine salmış. Hazinenin esrarını babasından duymuş güzel kadın. Haritası yüzlerdedir diyormuş. Delikanlı, kadının söylediklerini aramak için yüzleri harita olanların arasına girmiş. Şehir şehir dolaşmış. Ölü kasabalara, kayıp vadilere. Bir gün unutulmuşların arasında kaybolduğunda güzel kadını da kaybettiğini anlamış. Kendi yüzünün de bir harita olduğunu o zaman fark etmiş. Çocuk artık hazineyi değil, o esrarlı kadını aramaya başlamış. Bir gün bir şehre gelmiş. Neresine gitse bir saat kulesi görüyor ve kadının varlığını hissediyormuş. Beni seyrediyor diye düşünürmüş. Ve o zaman mutsuz hayatından ancak kadının bakışıyla çıkabileceğini anlamış. Çünkü delikanlı hep kadını görüyormuş rüyalarında. Ve her seferinde uykudan gözyaşlarıyla uyanırmış. Onu seviyormuş. Onu kendi kayıp ruhunu arar gibi, bir rüyadan uyanır gibi seviyormuş.

0: Saat susunca burada olduğunu anladım. Niye durdurdun?
1: Unutmak istiyordum.
0: İyi uyudun mu?
1: Uyudum. Ama unutamadım. Rüyamda seni gördüm.

0: Ben bileti. Tarife. Buradan tren geçmez ki.
1: Rüyamda seni göreceğimi biliyordum.
0: Ne yapıyordun rüyanda?
1: Yüzümü iki yanından tutmuştum. Hikayemin sonunu anlatacaktım. Ama gene... rüyam tamamlanmadan uyandım. Rüyamın geri kalanını anlat bana. Bir kere olsun uykudan huzurlu uyanayım.
0: Rüyalar tamamlanmaz ki hiç. Hikayeler tamamlanır. Geçenlerde bir adam geldi. Yüzü acıyla yüklüydü. Piyango satıcısıymış. Bir biletin üzerinde bir kadın resmi görmüş. Ve bir daha unutamamış. Bütün hayatı yolundan çıkmış. Alay etmişler. Yüzünde öyle bir bakış vardı ki. Ona aramasını söylemek isterdim. Resimdeki kadını değil, aramayı seveceğini söylemek isterdim.
1: Gene eskisi gibi olalım. Sana fotoğraf getireyim. Yüzlere bakar hikayelerini anlatırsın. Her şey eskisi gibi olsun. Seni seviyorum. Seviyorum seni. Seviyorum seni.
0: Beni aradığını hiç mi düşünmedim sanıyorsun? Hiç mi istemedim? Bir gün aradığın yerlerde karşına çıkmayı.

Bazen bunu o kadar çok isterdim ki... ...senin bakışın benim bakışım olurdu. Kederlilerin bulunduğu bir şehirde beni arıyordur diye düşünürdüm. Ben de o şehirde olurdum. Şimdi gazete kesiklerindeki yüzlere bakıyordur derdim. O yüzlerin her biri benim yüzüm olurdu. Seni bazen öyle bir düşünürdüm ki... ...baktığım bütün dünya ben olurdum. O zaman anlardım artık. Beni değil, dünyayı istediğini.

0: Ne görüyorsun? Söyle.
1: Sabahları getireceğin resimler kadar seni de beklerdim. Meraklı, zeki bakışlarını severdim. Ama getireceğin resimlerden bir gün aradığım yüzü bulacağımı da bilirdim.

Yanılmıyorum Bercan. Değilim ben o aradığın yüz. Bazen getirdiğin fotoğraflara bakarken bakışını yüzümde hisseder. Bir başkası, bambaşka biri olabilir miydim acaba diye düşünürdüm. O zaman birbirimize baktığımızda dünyayı değil, birbirimizi görürdük. Kendimizi. Dünyayı aramazdık. Hala geceye gündüz demek istiyoruz, gündüzde de gece. Oysa öyle basit ki her şey. Gece karanlık, gündüz de aydınlık. Birazdan daha da aydınlanacak. Ben bütün ömrümü saatlerle, yüzlerle geçireceğim. Sen şehirler şehrine döneceksin. Birbirimizi hiç mi hiç görmeyeceğiz. İnan bana, aradığın o hayal değilim. Ağlama ne olur.

0: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir velidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Şimdi sütlüsü de var. Yeni 330 gram sütlü ve 400 gram kakaolu birlik gurme, %40 fındık parçacıklı krema, 169 lira 90 kuruş. Bu cuma Coop'ta.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
6: Tam bir boş.
5: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
7: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, Piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
13: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Ne diyor?
2: Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
3: Botanik.
14: Abacus.
17: Kasa.
4: Marul.
13: Kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
10: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
7: Yerine gelsin Yemek Sepeti.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
9: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
16: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
20: Peki ne yapacaksın?
6: Ne bileyim ben.
21: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
22: Geçen ömrüm.
20: Bakarsın muvaffak olurum. İnşallah.
23: Öpün elimi bakayım. Öpün.
24: Gözünün yaşına bak.
21: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir kendim. Oğlumuzu gör.
23: Hiç unutmam. Ölemezsin, ölemezsin.
20: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
25: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
26: Ferhat, bak baban geldi. Kendinizi harap ettiniz.
6: Ölecek miyim doktor?
26: Maalesef.
25: Canım babacığım.
0: Ya derler, bugün 16.15'te TV4'te.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız,

0: İletişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
4: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
3: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
4: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
3: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
9: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
8: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
9: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
8: Dönüşüm.
9: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
8: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
9: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
8: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
11: Ama bu

0: mutlusunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
2: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
1: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

Ağlama benim güzel kızım, ağlama. Sus artık, yorma kendini. Alırım sana bir tükenmez kalem. Hem de çıt çıtlı değil, yaylı alırım sana. Ağlama artık, oldu mu? Sus hadi, ağlama.

0: Anası yok. Babasına da güvenmez. Söylesene cancağızım. Hayatta insan her istediğini elde edebilir mi hiç?
1: Edemez.
0: Gördün mü bak? Sevdim seni cancağızım. Al benden sana bir hikaye. Bir zamanlar uzak bir ülkede bir hırsız yaşarmış. Hayal hırsızı. Geceleri mışıl mışıl uyuyanların rüyalarına girer, hoşuna gidenleri torbasına doldurur çalarmış. Sabah uyananlar da içlerinde bir huzursuzluk hissederlermiş. Bir eziklik. Bunlar kalkıp bir ermişe gitmişler. Dertlerini anlatmışlar. Ermiş de akıllı ermişmiş ha. Onlara demiş ki, madem ki siz rüyalarınızı kaybettiniz, o zaman bana umutlarınızı anlatın. Ama dertli kişiler rüyalarında çalınan şeyleri hatırlayamazlarmış bir türlü. Hatırlayamadıkları için de umutlarını kuramazlarmış. Ha? Neden? Çünkü rüyaları benim torbada da ondan. İşte bir ayna, bir ütü,

0: Bilginize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
1: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
3: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel, Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
3: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
4: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
4: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
5: Acı hatıralar birazdan TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size portakal reçeli yapacağız. Portakal reçelinde portakal kullanacağız, şeker kullanacağız, çubuk tarçın kullanacağız. Böyle daha aromatik olsun diye, şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu kullanıyor olacağız. Ben burada daha önceden portakallarımın suyunu sıkmaya başladım. Portakalın önce suyunu sıkacağız. Daha sonra bu kabuklarıyla suyunu bir araya getireceğiz ve inanılmaz ortaya güzel bir reçel çıkıyor olacak. Kabuklarını rondodan geçireceğiz. Minik minik küçük küçük parçalar haline getireceğiz. Sonra bunları 3 gün boyunca suyunu değiştirerek bekleteceğiz ki o böyle portakalın kabuğunun öyle acı tadı var ya, o gitsin diye. O tat gittikten sonra da böyle çiğ köfte yoğurur gibi şekerle birlikte yoğuracağız ve inanılmaz güzel bir tarif ortaya çıkıyor olacak. Biliyorsunuz ben Adanalıyım. Adana'da portakal reçeli çok fazla yapılır. Böyle turunçgil bahçeleri vardır. Böyle uçsuz bucaksız bahçeler vardır. Çok lezzetli, çok güzel. Orada turunç reçeli, mandalina reçeli ve portakal reçelleri yapılır. Benzer özelliklerle, benzer tariflerle yapılıyor aslında bunlar. Reçel bizim toplumumuzun vazgeçilmez bir lezzeti. Biliyorsunuz Osmanlı'dan beri reçel hayatımızda hep var olmuş. Hep anlatıyorum bunu. Türk kahvesinin yanında bile reçel ikram edilirmiş. Portakalımızın son portakalı da sıkıyoruz. Son portakalı da sıktık şöyle. Şimdi portakal suyumuzu burada ayırdık. Hemen rondomuzu alıyoruz. Rondomuza var olan bu portakalları güzelce çekeceğiz. Şimdi bunları çekerken dikkat etmeniz gereken belirli özellikler var. Portakalların üzerinde herhangi bir siyah leke, böyle lekelenir ya portakallar. Onların olmamasına özen gösterin. Onları bir bıçak yardımıyla alın lütfen. Çünkü bunu alıyor olmanız o reçelin daha güzel ve daha berrak ve daha böyle keyifli görünmesini sağlıyor olacaktır. Çünkü reçelinizin içerisinde böyle siyah siyah taneciklerin olmasını, görünmesini eminim ki siz de istemezsiniz. Şunları şöyle rondomuz küçük olduğu için ortadan ikiye ayırarak koyalım

Hemen tüm portakalları tek tek çekeceğiz. Vitamin bakımından çok zengin, çok keyifli. Yapımı birazcık zahmetli. Ama bunu daha önce de anlatmıştım size. Her reçel aslında böyle çocuk gibi. Onunla ilgilenmeniz lazım. Onu güzel güzel sevmeniz lazım. Onunla vakit geçirmeniz lazım. Ona emek vermeniz lazım ki güzel bir reçel ortaya çıksın. Hemen diğer portakalların kabuklarını da bu şekilde koyuyoruz.

çekmemiş. Hemen çekilenleri ittiriyoruz. Gördüğünüz gibi küçücük parçalara ayrılıyor. Kalan portakallarımızı da hemen çekiyoruz.

Şimdi tüm portakallarımızı çektik. Bunları orta derinlikte bir kaba yerleştirdik. Şimdi yapacağımız işlem aslında çok basit. Bütün portakalın üzerine su koyacağız. Şimdi bu su, bu portakalın acılığını almasını sağlayacak. Bu işlemi yaklaşık 3 gün boyunca yapacağız. 24 saatte bir bu suyunu değiştiriyor olacağız. 24 saatte bir değiştirdikten sonra var olan bütün suyu süzeceğiz. Yani bir gün önceki, bir gün sonraki işlemi anlatıyorum. Bu suyu koyduk. Suyu süzeceğiz. Sonra yeni su koyacağız. 24 saat daha bekleyeceğiz. Suyu süzeceğiz. Sonra yeni bir su koyacağız. 24 saat daha bekleyeceğiz. Suyu süzeceğiz. Yeni bir su koyacağız. Sonra süzdükten sonra da portakallarımız hazır hale gelecek. Ben bunları tabii ki şu an burada 3 gün boyunca yapamayacağımızdan dolayı sizin için daha önceden acısını aldığım portakalları hemen burada karşınızda. Şimdi bu portakalların acısı alınmış durumda. Yani var olan suları değiştirilmiş ve hazır bir hale getirilmiş durumda. Portakallarımızı hemen bir kaba aldık. Şimdi benim en sevdiğim işlemlerden birisi bu. İçerisine bir miktar şeker koyacağız. Şekerin yarısını koyduk. Diğer yarısını da şöyle kapta bekletelim. İyice bunu yoğuracağız. Çiğ köfte yoğurur gibi. Dediğim gibi zahmetli bir reçel, keyifli bir reçel, zor bir reçel ama ortaya çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç çıkacak. Şimdi iyice şekerle portakalı birlikte karıştırıyoruz. Şimdi portakallarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen bunları bir tencereye aktarıyoruz. Şöyle dibini sıyıralım. Annem bana hep tabağında hiçbir şey kalmasın oğlum diyerek büyüttü. Bu çok belli oluyor zaten. O yüzden dibini sıyırmak bizde önemli. Hemen dibini iyice sıyırdık. Şimdi ocağımızın altını yakacağız. Buna biraz önce sıkmış olduğumuz bu portakal suyunu ekliyor olacağız. Bu diğer reçeller gibi çok akışkan bir reçel olmayacak. Daha marmelata benzeyen bir şekilde olacak. Gördüğünüz gibi bir sürü portakal var içerisinde. Şimdi kalan şekerimizi de koyacağız. Ve yavaş yavaş tüm şekeri eriteceğiz. Daha sonra da daha aromatik ve daha güzel olabilmesi için de çubuk tarçınımızı da ekliyor olacağız. En sonunda da şekerlenmemesi daha uzun ömürlü olması için reçelimize yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Reçelinize eğer sıcak sıcak cam kamalınızları koyarsanız metal kapaklı bunu yaklaşık böyle bir de ters çevirirseniz üzerinde böyle bir örtülerle örtün onu yavaş yavaş soğutmaya bırakın. Yaklaşık bir yıl boyunca bozulmadan reçelinizi saklayabilirsiniz. Şimdi şekeri erittik. Reçelimiz burada yavaş yavaş olmaya devam edecek. Reçelimiz olduğu zaman o bir taşım kaynadıktan sonra biraz önce belirtmiş olduğum prosesleri yapacağız. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim. Reçelimiz olmaya devam ederken şimdiki tarifimiz yeşil zeytin piyazı. Hemen malzemelerimiz çok kolay. Çok güzel, çok lezzetli bir tarif aslında bu. Hemen yeşil zeytinimiz var burada. Maydanozumuz var. Taze soğanımız var. Nar ekşimiz var. Pul biber kullanacağız ve içerisinde birazcık da tuz koyuyor olacağız. Taze soğan çok besleyici ve çok lezzetli. Farkındaysanız hemen hemen tüm salatalarda ben taze soğanı kullanmaya çalışıyorum. Kahvaltılarınızı yeşilliklerle renklendirebileceğiniz, farklı lezzetleri yapabileceğiniz aslında güzel bir tarif bu. Genel olarak Antep bölgesinde tüketilen bir tarif. Orada halhal zeytiniyle bunu yapıyorlar. Halhal zeytini bölgeye ait olan bir zeytin olmakla birlikte çok fazla tüketilen, çok fazla kullanılan bir lezzet. Antep'te ülkemizin aslında lezzet bakımından gerçekten gidip de ya böyle 5 kilo alıp dönebileceğiniz yerlerden birisi. Çok seviyorum ben Antep'i. Antep'le ilgili kahvaltıları da çok seviyorum. Çünkü mesela Antep'e gittiğiniz zaman kahvaltıda uyanacaksınız. Hemen gideceksiniz bir beyran içeceksiniz böyle sıcak sıcak. Sonra o beyranın üzerinde bir böyle sıcacık bir katmer yiyeceksiniz. Sonra
Doymayacaksınız tabii. Sonra doymadıktan sonra ne yapacaksınız? Gideceksiniz nohut dürüm yiyeceksiniz. O nohut dürümünü böyle afiyetle yedikten sonra... Tabii güne başlama bunlar. Daha güne başlıyoruz yani. O yüzden tabii siz benim gibi yapmayın ya. Ben Antep'e gittiğim zaman gerçekten saat 5'te 6'da uyanıp... ...bu yeme işlemlerine hepsine başlayayım. Güne devam ediyorum. O yüzden... Yani sonuç ortada yani hani siz de aynı sonuçlara maruz kalmamak için bence bunları yapmadan da tatlı tatlı güzel güzel az az. Yani bende sık sık kısmı var az az kısmı yok yani. Hani o az az sık sıkı hayatımızda böyle oturtamadık olsun. Biz de yeşil zeytin piyazımıza, yeşil zeytin salatamıza hemen devam edelim. Taze soğanlarımızı ince ince doğradık. Şimdi hemen maydanozlarımızı doğruyor olacağız. Bu arada reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Üzerinde köpükler oluşuyor. Birazdan o köpükleri alacağız. Çünkü daha berrak, daha güzel bir görüntü ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunu bir kevgir yardımıyla da alabilirsiniz, bir tülbentle de alabilirsiniz ya da tahta kaşıkla da alabilirsiniz. Reçel yaparken mutlaka tahta kaşık kullanmayı tercih edin. Tahta kaşıkla tek yöne doğru çevirmeyi tercih ederseniz reçeliniz daha güzel ve daha lezzetli olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi şu üzerinde oluşan köpükleri biz hemen alalım. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi şurada bir tane soğanımız kalmış. O soğanımızı da doğrayalım ki o bizim arkamızdan üzülmesin. Evet, soğanlarımızı, maydanozlarımızı doğradım. Belirttiğim gibi çok basit, çok keyifli ve çok lezzetli bir tarif bu. Zeytinlerimizi ekliyoruz. Üzerine nar ekşisini ekleyeceğiz. Üzerine hemen zeytinyağımızı ekliyoruz. Bol zeytinyağlı. Antep'te olmazsa olmaz pul biber. Tuzunu da ekleyelim. İyice karıştıralım. Dediğim gibi çok basit, çok güzel ve çok lezzetli bir tarif bu. Hani maydanoz yemek istiyorum ama bunu nasıl yiyeceğim, nasıl yapacağım diyorsanız hemen bir yeşil zeytin salatası yapın. Gerçekten bir tuzunu kontrol edelim, bir lezzetini kontrol edelim. Nasıl olmuş mu olmamış mı bir bakıyor olalım.

Gerçekten çok güzel. Tam kıvamında. Hemen pizzamız hazırlandı. Reçelimizi kontrol edelim. Reçelimiz de yavaş yavaş olma haline geliyor. Hemen daha aromatik olsun diye çubuk tarçınımızı ekleyelim. Şimdi şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu da ekleyeceğiz. Yarım limonu ekledikten sonra biraz önce belirttiğim gibi reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyan açsanız yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Hemen yarım limonumuzu da ekliyoruz. Şöyle bir karıştıracağız. Birazcık daha pişirmeye devam edeceğiz. Ve reçelimiz hazır olacak. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra mutlaka Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Reçelimiz hazır. Afiyetle yiyebileceğiniz hale geldi. Burada yeşil zeytin piyazımız da hazırlandı. Bunu da kahvaltınızın vazgeçilmez bir lezzeti olacağına ben eminim. Bugün size portakal reçeli ve yeşil zeytin piyazı yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Soran olursa Kemal'i görmediniz.
1: Peki abi.
0: Kemal abi, iki sivil seni aradı.
2: Niye arasınlar beni?
0: Bilmiyorum, her an buraya gelebilirler. Kalabalıkta bir tatsızlık çıkmasın.

Arabayı sahne kapısına bıraktım.

0: Bir harika kız, bir
1: harika. Affedersiniz. Tebrikler. Hanımefendi, bu çiçek Astoris geçinen hanımın canına okuduğun için. Bu da güzel sesin ve benden ayırmadığın güzel gözlerin için.
0: Ben görmedim sizi. Yanılıyorsunuz. Size öyle gelmiş.
1: Olabilir, niye olmasın? Hep bana bakmanızı istiyordum.
0: Belki gözüm ilişmiştir, hatırlamıyorum. O kadar heyecanlandım ki. Herkes alay mı etti benimle?
1: Aa, salonda ikimizden başka kimse var mıydı?
0: Siz de alay ediyorsunuz.
1: Yakında ismini, evet ismini, ışıklı yazıların en üstünde okuyacaksın böyle.
0: Ah, ya da şarkıcılık hayatımın son gecesi olacak bu.
2: Oho, merhaba Kemal Bey.
1: Merhaba.
2: Bizim Emel Hanım'la tanışıyorsunuz demek.
1: Evet, o şerefe biraz önce eriştim.
2: Bana bak, bana ne yaptığının farkında mısın? Bana bir astrolist kaybettirdin. Şimdi ne yapacağım biliyor musun?
0: Galiba biliyorum, beni kovacaksınız.
2: Seni korodan kovuyorum, bastrolist olarak da yeniden angaje ediyorum.
1: Dediğim çıkmadı mı? Peki, şartları öğrenebilir miyim acaba?
2: Sen koroda ne alıyordun?
0: Yövmeyem 100 liraydı.
2: Gecede 500 veriyor.
1: Çok az. Ben biraz önce bir gazino adına 1000 lira teklif ettim.
2: O halde 1500.
1: Benden tam 2000.
2: Al hayrını gör kardeşim. Ben de gidip solistimin gönlünü alayım bari.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Değer mi canım? Teşekkür edecek bir şey yok ki tatlı. Peki şimdi sen nereye gidiyorsun?
0: Eve.
1: İyi. Ben seni bırakırım. Biraz da yolda iş için konuşuruz, tamam mı?
0: 5 dakikada değişirim.
1: Kızlar, müsaadenizle eyvallah!
3: Güle güle!
0: Şimdi geliyorum! Ne hoş adam değil mi? Başına devlet kuşu kondu! Durun da kuş uçmadan giyineyim!
4: Ben de seni arıyordum abi!
1: Ne oldu, neymiş mesele?
4: Biri tırlarda kaçak var diye ihbar etmiş.
1: Abbas'ın işidir, bela arıyor bu herif.
4: Delil yok, ispat yok, bir şey tutturamazlar. Yarın avukatla savcılığa gider.
0: Tamam! Kaç dakika oldu?
1: 4 dakika 43 saniye, kadınlar arası dünya rekoru bu! Biz gidiyoruz Mahmut, hadi eyvallah!

0: Ben şimdi hangi gazinoda çalışacağım?
1: Ne gazinosu?
0: Gecede 2000 lira demiştin ya.
1: Evet, 2000. Ne yazık ki böyle bir gazino yok. Kumar oynadım, kaybettim.
0: Kumar mı? Ne kumarı?
1: Poker bilir misin? Blöf yaptım, Osman yutmadı. Ne yapayım? Bu gece şansım yokmuş.
0: Kaybeden sen değilsin ki. Benim.
1: Üzülme tatlı. Bu daha ilk el. Oyun bitmedi ki. Göreceksin, ikinci elde bütün zararımı çıkarıp kâra geçeceğim.
0: Ne senin tatlının, ne de kumarbazım, anladın mı?
2: Hey, hey, nereye? Ya bir dakika! Şişt, bana bak! Dur, dur! Canım, işi ben bozdum. Gene de ben düzelteceğim,
0: sen
2: dur!
0: Sen kendi işine bak!
2: Tövbe, tövbe!
1: Ama beni tanımıyorsun daha!
0: Yeteri kadar tanıdım!
1: Dur!
0: Tanıdığıma da bin pişman oldum.
1: Peki, nereye gidiyorsun böyle, söyle.
0: Eve.
1: Bu yakınlarda mı oturuyorsun?
0: Hayır, Yeşilköy'de.
1: Bu saatte Yeşilköy'e mi gideceksin?
0: Demek otomobiline de bindirmeyeceksin beni.

0: anlamıştım zaten. Hem kumarbaz hem de cimrisin sen.
1: Ya ben mi indirdim seni arabadan, buyur gidelim.
0: Dua et param yok. Yoksa binmezdim arabana.
1: Peki dua ederim. Hadi bin.

0: hala kırgın mısın bana?
1: İçimden neler geçtiğini bir bilsen.
0: Evet, bilmek isterim.
1: Söyleyemem, terbiyem müsaade etmez.
0: Bir dakika, dur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz birbirimiz için yaratılmışız, bunu biliyor musun?
1: Allah yazdıysa bozsun.
0: İyi geceler tatlı.
1: Bir daha başkalarının hayatı üzerine kumar oynama. Ekşi!
2: Kimdi o?
1: Bu gülleri veren adam. Tanısam içim yanmayacak. Onun yüzünden işimden oldum. Ama gene de kızamıyorum ona. Alem bir adam işte.
2: Peki şimdi ne olacak?
1: Yarın gidip Osman Bey'e yalvaracağız. Başka çare yok.
3: Senin ne işin var burada?
1: Patronla konuşmaya geldim.
3: Olmaz.
1: Sen istersen olur.
3: Her işi berbat ettin. Patron yarım saattir Asus hanımefendiyi kandırmaya uğraşıyor.
1: Aptallığına doymasın.
3: Kandıramazsa gazino kapanacak.
1: Ayıp ettin, ben varım ya. Kızarsa ben görmeden girmiş dersin, ne olur. Hadi.
4: O kızın işine çoktan son verdim şekerim. Bu kapıdan içeri katiyen adımını atamaz. Bak hayatım. Sen nasıl girdin buraya? Sana söylemedim hayatım. Bu gazinoya giremezsin. Hayır, sana değil şekerim. Sen benim gazinomun temel deliğisin. Buraya girmesini istemediğim biri var da burada.
1: Ben mi?
4: O kız mı? Hele gelmeye kalksın, bacaklarını kırarım. Tamam, tamam. Tamam yavrum. Öperim. Tamam yavrum. Hayatım, sen benim kraliçemsin hanım. Hadi öptüm, güle güle. Eyvallah. Sen nasıl girdin buraya?
1: Dün akşam için... Ben... Hani o adam var ya...
0: Benim. Dün akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi.
4: Hangi genç sol...
0: Emel Hanım'ı dinlemek için geleceğim bu gece. Eğer mümkünse... 20 kişilik bir masa ayırmanızı rica edeceğim sizden.
4: Evet, Bekir Büyük Seyhan. Tamam.
1: Ben gideyim.
4: Dur bakalım, dur. Ne istiyorsun gene?
1: Çok yardımınızı gördüm sizin. Düşündüm ki, başka yerden 2000 almaktansa...
4: 250 verdim, oldu mu? Buyurun.
5: Emel hanımefendi, bu gece programa çıkacaklar mı acaba?
4: Herhalde. Neden sordunuz?
5: Dün gece hayran kaldık, bu gece de gelmek istiyoruz. En önde 10 kişilik bir masa rica edeceğim.
4: İsminiz? Yahu dikilip durmasana karşımda! Çık demedim, otur şuraya, otur. Merak etmeyin efendim, merak etmeyin, rica ederim. Güle güle. Gecede 500 demiştik değil mi?
1: Dün gecesi...
4: Aman bu telefon da be! Alo!
1: Ben mi? Sıdıka Nazlı! Ne istiyorum?
0: Yahu masa!
1: Masa istiyorum!
5: Bu gece için programda Emel Hanım varsa...
1: Büyük olsun! Emel, 6-7 ayaklı!
5: Emel programda varsa...
1: Emel programda varsa!
4: 15 kişilik! Var tabi efendim, var! Sıdıka Nazlı hanımefendi! Tamam! Peki... Şimdi... Nereye gidiyorsun canım? Otur da karşılıklı bir çay içelim şurada. Otur. Ne konuşmuştuk dün gece?
1: Siz en son 1500 demiştiniz ama...
4: 1500 dedikse aması ne peki? Hayırdır inşallah. Alo buyurun.
6: Evveldi, bir şarkıcı varmış sende. Şarkıcı ne yapılır? Dinlenir değil mi beyim?
4: Peki 2000 tamam mı?
1: 2000 mi?
4: Bayram güzel tecelli. Önlerde tabi efendim. 11'de çıkıyor. Rica ederim, güle güle.
1: İşler birden açıldı galiba.
4: 2500'e ne dersin?
1: Alay etmeyin benimle.
4: Peki, 3000! Yalnız bak, bir kuruş fazla vermem, hemen imzalayacağız mukabeleyi.
1: Kemal Yalçın... Aptal Yalçın, manyak Yalçın, deli Yalçın, Emel Yalçın... Allah yazdıysa bozsun.
4: Sıran geldi. Yüklendiğin sorumluluğun farkındasın, değil mi?
1: Biliyorum.

0: kim bilir diye dert etme kendine. Görmesem bile, görmesem bile yine gömmek seninle. Nerededir diye, kim bilir diye dert etme kendine.
1: Vakit geliyor abi.
2: İyi anladım. Sen git, ben konuştum. Malı Beşir'in deposuna boşaltacaksın.
1: İyi eğlenceler.
2: Sağ ol. Dün akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi. Eğer mümkünse 20 kişilik bir masa rica ediyorum sizden.
1: Ha? Demek sen oynadın bu oyunu bana. Ama iyi ki de oynadın.
2: Hadi atla bakalım tatlı. Hadi atla.
3: Yaman adammışsın ekşi.
2: Ne oldu?
3: Osman Bey yaptığın numarayı anlattı. Odaya girerken gecede 100 liraya razıydım, biliyor musun? Demek o telefonları hep sen ediyordun.
2: 3000'i ezecek miyiz bu gece?
4: Söyle.
3: Osman Bey'i de alalım, ayıp olur.
4: İyi peki.
3: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz?
3: Sizden dolandırdığımız paraları ezmeye.
1: Asıl ben sizi dolandırdım ben. Gecede 10.000 lira alan bas soliste yol verip 3.000 liradan bir yıllık mukavele imzaladım seninle.
3: Aa, vallahi doğru.
1: Hadi afiyet olsun, başarılarına.

0: Buyurun kraliçe hazretleri.
1: Dikkat, az sol isteniyor. İkinize de çok teşekkür ederim. Hayatımın en güzel gecesiydi bu gece.

0: Bu kız sana göre değil arkadaş.
1: Sana göre mi Osman Bey?
0: Kendim için söylemedim arkadaş. Emir'i düşündüğüm için söyledim. Senin yaşantına ayak uyduramaz o. Bırak kendi yolunda ilerlesin daha iyi. Onu mutsuz etme olur mu?
1: Mutsuz etmeyeceğim. Söz sana.

0: İyi, çok bir şey, gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz bu saatte?
0: Sana ihtiyacım var. Bana güveniyor musun, söyle.
1: Bilmem. Güveniyorum galiba.

0: Nereye geldin?
1: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır bilirsin. Burası da benim limanım işte.
0: Çok sık mı tutuluyorsun fırtınaya?
1: Oldukça. Babam gemiciydi benim. Hazer kıyılarında. Hazer nerede bilir misin?
0: İran'ın kuzeyinde Hazer denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
0: Anlatsana ne olur. Seni tanımak istiyorum.
1: Uzun hikaye.
0: Olsun, anlat.
1: Hazer de böyle dalgalıdır hep. Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi avyarı çıkar Hazer'de. Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Verdiklerini geri almak istermiş gibi. Kabarır, kudurur, kurban ister. O yıl babamı aldı Hazer. Günlerce bekledik dönmedi. 6-7 yaşlarındaydım o zaman. Paramız yoktu, kimsemiz yoktu. Bir annem, bir ben. İsfahan'a göçtük birkaç ay sonra. Annemin orada akrabaları varmış. Bir gün İsfahan'daki fakir evimizde tanımadığım bir adam geldi. Annem, işte yeni baban dedi. Babamın ölümünün üzerinden bir yıl geçmemişti. 2-3 ay sonra evden kaçtım. Tanıdığım bir kamyon şoförüne sığınmıştım. Bütün İran'ı dolaştım böylece. Sonra Türkiye'ye mal götürmeye başladık. Çok yer gördüm, çok insan tanıdım. Eziyetli iştir kamyonculuk, ezile ezile piştim. Sade ellerim değil, yüreğim de nasırlaştı zamanla. Muavindim, şoför oldum. Ustam kaçak mal taşırdı Türkiye'ye, oradan İran'a. O ölünce kaçakçılığa ben devam ettim. Yollar insanı hem güçlü hem acımasız yapar. Hapse girip çıktım. Çok para kazanıyordum, bir kamyon da ben aldım. Sonra İstanbul'a yerleştim. Kirli işlere bıraktım yavaş yavaş. Seni tanıdım daha sonra. İki şeyi unutamadım. İki şeyi affedemedim. Anamı ve Hazer'in dalgalarını. Denizden kaçamadım, çünkü babamı saklıyordu koynunda. Kadınlardan kaçtım, hepsi anamı hatırlatıyordu. Şimdi Hazer'i seviyorum. Hazer'i senin gözlerinde seviyorum. Gözlerin her şeyi unutturdu bana. Sen beni terk etmeyeceksin, değil mi?
0: Bu ne?
1: Geçmişim. Böyle yetiştik, ne yapalım?

0: Rakiplerim var. Her yanım düşman dolu. Bunsuz yaşayamam. Ne olur, bakıp durma öyle. Niye ağlıyorsun? Hiç mi silah taşıyan adam görmedin hayatında?
1: Gördüm. Ağır Hasan adını duydun mu hiç?
0: Evet, anlattılar. Bir devrin en ünlü kabadayısıymış.
1: Ben onun kızıyım. Öldüğünde 37 kurşun çıkardılar cesedinden. İyi adamdı belki, beni çok severdi. Ama korkusuz günümüz geçmedi hiç. Hep kötü haberini beklerdik. Yakalandı mı, vuruldu mu? Şimdi o günlere dönmemi istiyorsun benden.

0: Burada ayrılsak. Sen nereye gidecektin?
1: Sizin eve gidiyoruz tatlı.
0: Olmaz. Annem var.
1: İyi ya. Annenden istemeye geliyorum seni.
0: Beni?
2: Emel. Neredesin kızım?
0: Bağışla anneciğim. İşte bu. Hani bahsetmiştim ya. Kemal.
1: Efendim iyi günler. Biraz vakitsiz ama öpeyim Valide Hanım. Hayırlı bir iş için ziyaretinize geldim. Onun için içeri davet etmiyor musunuz beni?

0: Güle yavrum, güle güle.
1: Emma, neredesin kızım?
2: Geldim anneciğim. Her şey o kadar çabuk oldu ki.
3: Güzel olan o değil mi? Bugün saat 1'de restoranda bekleyeceğim seni. Unutma.

0: Çabuk, benim otomobile geç.
1: Ne oldu?
0: Tuzağa düştük abi. Beşir'in deposuna tam malları boşaltırken polis bastı, ben kaçtım.
1: Bastın, sakınacak bir şeyimiz yok ki.
0: İpliklerin arasında bulmuşlar. Hı-hı.
1: Kim koymuş? Kimdi tırın şoförü?
0: Alman Cevdet. Hani şu sarı olan var ya... Müdüriyette senin adını vermiş.
1: Olmaz öyle şey.
0: Evin etrafı polis dolu. İnanmazsan gel de bak.

0: Büroyu da bastılar. Kulüpte seni aramışlar.
1: Kim yapmış olabilir bu işi?
0: Belki Abbas'ın işidir. Tır rekabetinden takışmıştık ya. Cevdet'i satın aldılar herhalde. Yoksa niye mal Kemal Yalçın'ındır desin? Ha, Roma uçağı bir saat sonra kalkıyor.
1: Emel'e uğramam lazım.
0: Çıldırdın mı abi? Şimdi yakalanırsan en az 10 yıl yersin.
2: Lütfen dikkat! 417 sefer sayılı uçaklar, Beyrut, Karaşin, Müdeyli, Bangkok ve Sidney...
0: Ben gelmeyeyim seninle.
2: Acele uçağa binmelerini rica ederiz. Teşekkürler. May I have your attention,
1: please? Bütün anahtarlar burada.
0: Merak etme abi. Roma'dan bir de vekaletname yollarsın. İşler yoluna girince ben seni çağırırım.
1: Dinle Mahmut. Emel saat 1'de beni bekleyecekti restoranda. Durumu kendisine olduğu gibi anlatırsın, tamam mı? Dur, birkaç satır yazayım.
0: Cevdet'e para götür. İyice de bir konuş. Suçu Kemal'e yüklerse birkaç seneyle kurtulur. Sözümü dinlerse çıktığında iş sahibi ederim onu.
3: Konuşurum abi. Ha.
0: Emel'e çiçek yollayın. Bir oda dolusu çiçek, duydun mu?
3: Duydum abi.
0: Sen de çeneni tutacaksın, hadi. Biraz bekle bakalım Emel Hanım.

0: Kemal'in arkadaşıydınız değil mi?
1: Size Kemal'den haber getirdim. Biraz geç kaldım, özür dilerim. Oturalım.
0: İşi mi çıktı?
1: Kırmızı gül sevdiğinizi biliyordum.
0: Teşekkür ederim.
1: Durumu kendisi daha iyi açıklayacaktır. Soracaklarınız olursa sonra ben cevap veririm.
2: Tatlı, sana ekşi bir haber. Yüzünü buruşturma. Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak. İkincisini seçmek zorunda kaldım. Kısa zamanda döneceğimi umuyorum. Ya da sen gelirsin. Bu mektubu sana havaalanından yazıyorum. Mektubu getiren Mahmut en sadık adamımdır. Ona güvenebilirsin.
0: Ne oldu?
1: Bizim tırlarda buldular.
2: Kaderin kötü bir oyunu bu. Beni terk etmeyeceksin değil mi? İlk defa sevdim inandım. Son sevgilim de sen olacaksın.
1: Gören de sizi ben ağlattım sanacak.
0: Affedersiniz.
1: Yemeği beraber yiyelim, ister misiniz?
0: Halim yok, özür dilerim.
1: Gideceğiniz yere bırakayım sizi.
0: Bu Kemal'in arabası değil mi?
1: Bana bıraktı. Her şeyini bana bıraktı. İşleri ben yöneteceğim artık. Bir derdiniz olursa beni aramanızı rica ederim. Büronun, kulübün telefon numaraları var. Bir haber bırakmanız yeter. Ben de sizi ararım ya.
0: Kemal hiç dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsunuz.
1: Döner. En kısa zamanda döner, meraklanmayın. Bize düşen size onun yokluğunu belli etmemek.
3: Gideceğin yere beni de götür.

0: Mektubu götüreyim mi Emel Hanım'a? Tahran'dan geliyor. Götüreyim mi?
1: Bundan sonrakini veririz. Hı hı.
0: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
2: Tahran'dan biz seri konser teklifi aldım, ne dersin?
3: Bilmem.
2: Ne demek bilmem canım? Hem para açısından, hem de senin reklamın açısından çok önemli bir turne.
3: Benim iyiliğimi istediğine eminim. Bilmem derken başka şey düşünüyordum. Her sabah uyanır uyanmaz, Kemal o gün dönecekmiş gibi bir his doğuyor içime. Alay etme ne olur. Ben Tahran'a giderim, Kemal gelir beni bulamaz diye korkuyorum. Çok saçma değil.
2: Niye saçma olsun? Sevgi, bundan güzel anlatılabilir mi?
3: Teşekkür ederim, bulunmaz bir insan olduğunu biliyor musun? Hoş geldiniz. Buyurun. Bir içki hazırlayayım size.
1: Bir şey duydum. Bu Tahran işi ne oluyor?
2: Bir şey oldu yok. Bir haftalığına Tahran'a gidiyoruz.
1: Kabul etti mi? Bence gitmemesi gerekir.
2: Niçin?
1: Ne gereği var? Ben karşıyım.
2: Ne sıfatla?
1: Kemal de olsa bırakmazdı.
2: Ama Kemal yok.
1: Burada onu temsil ediyorum ben.
3: Boşuna tartışmayın. Siz vazgeçseniz de gideceğim ben. Burada bunaldım. Beklemekten bunaldım. Bir değişiklik olur. Biraz ferahlarım belki.
2: Hadi bakalım, Tahran başarımızın şerefine.
1: Başarınıza.
3: Aslında hiçbir şeyin önemi kalmadı benim için.
4: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Kolay mı?
6: Nasıl kolay?
4: Aa!
5: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam! Her özel günü neşeyle dolduran, koca yürekli Vadam! Dile kolay, 35 yıl! Mendil var mı?
4: Gel buraya, gel.
7: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Şimdi sütlüsü de var. Yeni 330 gram sütlü ve 400 gram kakaolu birlik gurme, %40 fındık parçacıklı krema, 169 lira 90 kuruş. Bu cuma Coop'ta.
10: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
11: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
7: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
11: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
7: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
11: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
13: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
14: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
12: Demezdi.
14: O zaman bize müsaade.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
15: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
17: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
7: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
17: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
7: Dönüşüm,
17: doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
7: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
17: Burası Türkiye'nin en büyük PET şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. PET şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
7: Atığın peşinde yarın 13'te TV.com'da.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
2: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
3: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
2: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Yıldır hep seninle.
1: Namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz.
2: Nasıl da unutmuşum?
3: Nikahı unutaysın.
4: Hallat bakalım. Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor.
5: Malı almadan parayı vermeyin.
6: Arabamız emrinize amadedir.
2: O iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa.
7: Paralar burada.
8: Ha işte, şimdi kafana kısıldım dostum.
3: Borozalı Şimci de bir turist kıza tutulmuştur.
9: Ben de sizi arıyordum.
4: Şu tarafa doğru gittiler Monşer, şu tarafa.
2: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
10: Öyleyse getirin paraları.
11: Üç Kağıtçılar, bugün 18'de TV4'te.
12: Mr. Kemal Yalçın, Mr. Kemal Yalçın. Telephone calling, Mr. Kemal Yalçın. Mr. Kemal Yalçın.
13: Thank you.
12: Are you Kemal Yalçın?
13: I am Kemal Yalçın.
12: They call you from Turkey. This way, please.
13: Thank you. Alo.
14: Abi ben Mahmut. Bugün avukat geldi abi. Cevdet suçu kabul etmiş. Türkiye'ye dönebilirsin abi.
13: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut. İlk uçakla dönüyorum. İstanbul'da görüşürüz. Sağ ol kardeş.

Çabuk havaalanına.

0: Ne oldu beyim?
1: Emel Sayın Tarhan'a mı geliyormuş?
0: Evet. Bu gece konseri var, duymadınız mı?
1: Demek Tarhan'da...
0: Evet. Şaşılacak ne var bunda? Ben de mühim bir şey zannetmiştim.
1: Çabuk, otele dönüyoruz.

Şimdi size Farsça bir şarkı söyleyeceğim. Ünlü besteci Feridun Hoşnut'un benim için yazdığı bu şarkıyı çok sevdiğim bir dosta, bir hemşerinize adıyorum. O bana bir gece İran'ı, Hazar kıyılarını, İsfahan'ı anlatmıştı. O sevgili dost için.

0: l'appelant.
1: Si c'est pas si bien, Dost, que mal. Bunlar da nişan yüzüklerimiz. Kim nişanlayacak bizi?
2: Ben takacağım, ben. Ben geliyorum. Bu şerefi bana bahşettiğiniz için teşekkürler, tebrikler. Emel Hanım lütfettiler, bizim gelinimiz oldular. Yüzüklerini huzurlarınızda ben takacağım.
1: Teşekkürler.
2: Öpeyim, öpeyim. Sizi de öpeyim. İki nişanlıya hepiniz adına mutluluklar ve saadetler diliyorum. Tebrikler.
3: İnşallah şarkı söyletmeyeceksin. Umarım bu beraberlik onun sanatına engel olmaz.
4: Karımı yüz binlerce hayranıyla paylaşabilir miyim bilmiyorum.
3: Sahneden ayrılırsa yaşayamaz.

0: تكوني أمان تمر تكوني أمان.
1: Burada olduğunu bilseydim Bahran'a getirmezdim onu.
2: Onu çok seviyor, çok.
1: Biliyorum. O da

0: kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki korkuyorum.
1: Aa, o ne biçim söz? Mutluluktan korkulur mu tatlı? Artık her şey senin istediğin gibi olacak.
0: Benimle dans eder misiniz?
1: Pek beceremiyorum tatlı, biliyorsun.
0: Olsun.
1: Oldu.

0: bir sanatçıyı yaşatan bu ilgi işte. Yüzüne bak. Ne kadar mutlu görüyor musun?
1: Hiçbir şey için zorlamayacağım onu. Seçimi o yapacak.
0: Yenik düşmenden korkarım arkadaş.
2: Bir dakika, durun. Kaçalım. İdare et ne olur.
0: Bir dakika çocuklar, bir dakika, bir dakika. Sevgilileri rahat bırakalım.
1: Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi havyarı çıkar Hazer'de. Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Kabarır, kudurur, kurban ister. Evet, kurban.
2: Hazer bizi ayıramaz değil mi?
1: Kimsenin gücü yetmez bizi ayırmaya. Hazer'im bile.

0: Böyle bir sokaktı işte. Her şey o kadar değişmiş ki. Kapı tokmaklarını, pencerelerdeki hasır perdeleri hatırlıyorum. Belki şu evde.
1: Ne kadar güzel.
0: Bu sokaklar keder veriyor bana.
1: Unutmayı öğreteceğim sana. Bağışlamayı öğreteceğim.
0: Unutmam ve bağışlamam. Haberin olsun.
1: Birlikte yaşadığımız her anı hatırlamanı isterim. Bir kusur işlersem bağışlama, affetme. Olur mu?
0: Bağışlamam tatlı.

0: tane daha çıkmış. Ne garip! İsfahan'da bir derginin kapağında kendi resmimi görmek. Heyecanlandım biliyor musun?
1: En çok bundan korkuyorum.
0: Neden korkuyorsun?
1: Gittikçe büyüyen, yayılan şöhretinden, etrafını saran merak, ilgi, sevgi çemberinden. Bu çemberi kıramamaktan korkuyorum.
0: Delisin sen!
1: Bu heyecandan, bu sevgiden vazgeçebilir misin? Yalnız benim sevgim yeter mi sana?
0: Doğru. İki kocam var benim. İşim seyircilerim, bir de sen. Hiç düşünmemiştim. Ben olsam kimseyle paylaşmazdım seni.

0: hafta daha uzatmak istiyorlar turneyi.
1: İmkansız. Bugün İstanbul'a dönüyoruz.
0: Böyle bir şey söylemedin bana.
1: Bu akşam karar verdim. İki sevgiliyi idare edecek güç de değilim ben. Sahneyi bırakıyorum. Evimin kadını olacağım artık. Kemal zorlamadı beni, ben karar verdim, inan.
0: Yanlış bir karar bence.
1: Bence doğrusu buydu. Beni nikahına alacaksın, değil mi?
2: Tabii tatlı, sözüm olur. Osman sen de geleceksin, düğünümüze bekliyoruz.
0: Ben senin mutlu olmanı isterim.
1: Hayatımda bu kadar mutlu olmadım hiç.
2: Ver hadine.
3: Karşı koyabilir. Panik yaratmak istemiyoruz alanda. Emel Hanım'ın evinin önünde tertibat aldık. Önce oraya gitmelerini temin edeceksin. Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
4: Lütfen dikkat! 417 sefer sayıda uçaklar.
5: Hoş geldiniz. İran konserleriniz için bir şey söyler misiniz?
1: Çok başarılı geçti. Bu kadar sıcak bilgi göreceğimi doğrusu ummuyordum.
5: Başka söyleyecekleriniz?
1: Sahneyi bırakıyorum.
5: Neden? Önemli bir sebebi olmalı. Açıklar mısınız lütfen?
1: Evleniyorum.
5: Kimle? Tanınmış biri mi? Adını söyler misiniz?
2: Söyleyin ne olur.
1: Kemal Yalçın. Şimdi izin verirseniz gidelim.
5: Pardon, bir yıl kadar önce kaçakçılığından takibata uğramıştınız.
2: İftiraydı. Gerçek anlaşılmış. Ben de rahatça yurda döndüğüme göre...
4: 417 sefer sayılı uçakla Bangkok ve Sydney'ye gidecek yolcuların...
2: Bak gördün mü? Mahmut kardeş de sana kırmızı gül getirmiş.
6: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kemal'in Tahran'da olduğunu biliyordunuz değil mi?
6: Yeni gelmişti.
1: Bana söylemediniz.
2: Aa, sen Mahmut'a bakma, çok tedbirlidir. İşler nasıl Mahmut?
6: İyidir abi.
2: Özlemişim İstanbul'u.
6: Emel Hanımlara uğrayacağız değil mi?
2: Eski evde misin?
1: Meşhur olunca güzel bir yere taşındık.
2: Bizim kaynana nasıl?
1: İyidir.
2: Olayı duydu mu?
1: Çok üzüldü.
2: Bir defa daha isteyeceğim seni ama bu sefer garanti vermeyecektir.
1: Vermezse kaçırırsın beni.
2: Nüfus cüzdanlarımızı Mahmut'a verelim de hemen muameleye başlasın. Duydun mu?
6: Duydum.
1: Polis.
2: Ne istiyor bunlar?
6: Bilmiyorum.
2: Sen in.
6: Şunu al, geliyorlar.
3: Müdüriyete kadar geleceksiniz.
2: Sebep?
3: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Hani halloldu demiştin?
6: Avukat öyle söyledi.
3: Gidelim.
1: Kemal! Kemal! Bir yere bırakmam seni.
2: Merak edecek bir şey yok tatlı. Herhalde bir yanlışlık olacak. Mahmut, Emel'i eve götür, hadi.
1: Ayrılmam senden!
3: Rica ederim Emel Hanım.
2: Avukatı alır, hemen emniyet müdürlüğüne gelirsin Mahmut.
6: Merak etme abi.
1: Döneceksin değil mi?
2: Hemen dönerim. Sizin hesapça ne zaman dönerim?
3: Ceza kanununa göre en az 10 yıl sonra.
2: İşlemediğim bir suçtan öyle mi?
3: Adamların eroini senin kaçırdığını söyledi.
2: Ha.
7: Oh,

0: Geliyor. Kemal Yalçın'la evleneceğiniz doğru mu?
1: Evet. Kaçakçısı olduğunu biliyor muydunuz? Kaçakçı olmadığını biliyorum.
2: Şöhretinizi engellemez mi bu evlilik?
1: Şöhret umurumda değil benim.
0: Hapishanede mi yapacaksınız düğünü?
1: Nerede olursa olsun, umurumda değil. Siz de umurumda değilsiniz. Onu seviyorum. Sahneyi de bırakırım. Umurumda değil. Onu seviyorum, anlıyor musunuz?
2: Yeter beyler, açılın!

0: Kemal!
1: Takip etmediler ya seni. Bağışla beni, senin de başını derde soktum.
0: Seni seviyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Seni seviyorum.
1: Nereden tahmin ettin burada olduğunu?
0: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır demiştim.

0: Bir yere mi gitmiştiniz?
1: Evet.
0: Kemal için konuşmamız lazım. Polise vur emri çıkmış. Endişelenecek bir şey yok. Avukatla konuştum. Teslim olursa en fazla 6 ay 1 yıl yatar diyor.
1: Hani suçsuz olduğu anlaşılmıştı? Hani tutuklanmayacaktı?
0: Normal formalite bu. Polise ateş etmeyecekti.
1: Nereden buldu o silahı? Silahı yoktu.
0: Silahsız dolaşmaz o.
1: Ay, yoktu! Biliyorum. Bana söz vermişti.
0: Boşuna tartışıyoruz. Şimdi Kemal'in hayatı bahis konusu. Saklandığı yeri biliyor musun?
1: Hayır.
0: Onun yanında değil miydin?
1: Hayır.
0: Saklandığı yeri bilsem ihbar ederdim onu. Dostlu olduğum için ihbar ederdim. İki yol var, anlıyor musun? Ya polisle çatışıp öldürülecek, ya da 6 ay hapis yatıp kurtulacak. Tırın şoförü suçun kendisinde olduğunu itiraf etti. Daha önce tutuklama kararı çıktığı için tutuklamak istediler Kemal'i. Polise ateş etmeseydi, ilk mahkemede serbest bırakılacaktı. Belki 15 gün sonra, şimdi ölecek.
1: Silahı var. Teslim olmaz ki. Yerini bilsek bile... Eğer bu emri çıktıysa...
0: Haklısın. Yerini bilsem, gider önce silahını alırdım elinden, sonra da teslim ederdim polise. 6 ay nedir ki? Onu ölümden kurtarırdım. Belki telefon eder sana, görüşmek ister. Onu seviyorsan silahı al elinden. Yazık olacak. Ölümden kurtar onu. 6 ay yatar çıkar. Onu seviyorsun değil mi? Seni çok iyi anlıyorum. Kurtar onu.

0: Mahmud'u sevmem ama doğru söylüyor. Bir tek sen kurtarabilirsin Kemal'i.
1: Onu nasıl ihbar ederim? Kendi elimle nasıl teslim ederim polise?
0: Onun iyiliği için kızım. Hem nereden bilecek senin ihbar ettiğini? Onu seviyorsan buna mecbursun.

0: Gereği düşünüldü. İddia makamının talebine uyularak sanık Kemal Yalçın'ın uyuşturucu madde kaçakçılığından Türk Ceza Kanunu'nun 403. maddesinin 1. fıkrasına göre vazifeli polis memurunu ateş etmekten Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesine göre cezalandırılmasına, her iki suçtan toplam olarak 15 yıl ağır hapsine karar verildi.
1: Olamaz! Olamaz!
2: Kader istemedi tatlı.
1: Seni bekleyeceğim. 1000 yıl da olsa seni bekleyeceğim. Affet beni. Affet.
3: Ama insanlık dışı bu yaptığınız. Canım çekilin şuradan, dağılın. Dağılın.
1: Söyleyemedim. İhbar edenin ben olduğumu söyleyemedim.
4: Bilmesin daha iyi. Anlayamaz, sonra sana düşman olur.
1: Suçum yok. Onun iyiliği için dediler. Ölecek dediler.
4: Biliyorum yavrum, biliyorum. Ne olur ağlama.
5: Siz mi ihbar ettiniz Kemal Bey'i?
3: Çekilin şuradan be! Hadi!
4: Ben de geleyim seninle.
1: Burada bekle ne olur. Kendim konuşacağım onunla.
4: Peki.
1: Niye yaptın bunu? En sadık adamıydın onun. En çok sana güveniyordu. Neden yaptın? İkimizi de yok etmek istedin. Başardın işte. Ne geçti eline? Kemal 15 yıl hapis yatacak. Ben karnımda onun çocuğunu taşıyorum. Ben mahvoldum. Ne geçti eline? Söyle ne geçti? Ne geçti, ne geçti, ne geçti?
6: İkimizden de nefret ediyorum. O güçlüydü, yakışıklıydı, paralıydı. Sen güzeldin. Daha ilk geceden teslim oldun ona.
1: Hayır!
6: Oldun! Ben kimdim peki? Kemal Yalçın'ın sadık adamı. Sadık köpeği yani. Şimdi herkes benim köpekliğimi yapacak. Her şeye ben sahip olacağım. Sana da! Sen de benim olacaksın!
1: Bırak, çıldırmışsın sen! Köpekten de aşağılıksın sen! Hayvansın! Adi bir hayvansın!
6: Ücretin ne kadar senin? 100 bin! 200 bin! 500 bin!
1: Kemal'in paraları değil mi?
6: Benim! Hepsi benim! Sen de benim olacaksın!
2: Bana dokunursan öldürürüm seni!
1: Her şeyi anlatacağım Kemal'e! Her şeyi!
2: İnanmıyorsan bak! Olamaz! Olamaz!
6: Hamileymiş üstelik! Sana yamamaya kalkarsa inanma!
2: Olamaz!
6: Osman meselesini daha önce hissetmiştim ama sana yazmadım. Gurbet elde üzülmeni istemedim. O yüzden seyrekleşmişti mektupları.
2: Olamaz!
6: Kendi ağzıyla söylemiş. Beni affet diye sarılmadım sana. Haber alınca emniyete gittim. Onun ihbar ettiğini söylediler. Yani gazetede çıkmasaydı gene de söylemeyecektim. Saklandığın yeri ondan başka bilen var mıydı?
2: Bu kadar mı yanıldım ben? Olamaz!
6: Bunlar artist abi! Ya boşuna nefret etmemişsin kadınlardan.
2: En çok ondan nefret ediyorum şimdi. Bir gün çıkacağım buradan. Yaptığını ödeyecek! Ölümünü dilenecek benden! Ölümünü dilenecek!

0: Görüşmek istemiyor.
1: Seni sevenlere düşün. Doğacak bebeğini düşün. Sen bir sanatçısın. Seyircilerine karşı da görevlerin var.
2: Sahneye çıkamam artık.
1: Çıkacaksın. Her şeyi zamanın akışına bırakacaksın. Kemal meselesinde de kendini suçlama. İnsan bir ömür boyu kaçamaz. Nasıl olsa yakalanacaktı. Suçu varsa cezasını çekecekti.
2: Suçu yok. İftiraya uğradı.
1: Öyleyse adalet er geç yerini bulacaktır. Sen de kurtulursan çalışarak kurtulacaksın. Oturup ağlayarak değil.
2: Sen de olmasan ne yapardım bilmem. Gayret edeceğim.

0: Kimi aradın?
1: Kimseyi aramadım, benim yazıhanem burası.
0: Olur canım, olur, olur, tabi. Tabi tabi, akşama görüşürüz. Kemal!
1: No, hep içeride mi kalacağımı sanıyordun Mahmut?
0: Yok abi! Geçmiş olsun abi! Hiç beklemiyordum! Birden seni karşımda görünce...
1: Senin aklın mı bu?
2: Ben koydum abi. Sana yaptıklarını hatırlayasın diye.
1: Çalışıyor mu?
2: Osman'ın gazinosunda. 9 yaşına geldi. Sen her işi bana bırak abi. Çıkar çıkmaz başını belaya sokma. 9 yıl acı çektin sen. Bir anda ölüp kurtulmamalı. O da acı çekmeli. Bu gece kaçıracağız, anladın mı? Gelsin ayaklarımıza kapansın.

0: Ne oldu?
1: Kemal'i gördüm, salondaydı.
0: Hapisten çıkmış olamaz.
1: Gördüm diyorum. Onu hemen bulmalıyız.
0: Tavsiye etmem. Başına gelenlerin hepsini senden biliyor. İntikam almaya kalkabilir. Bence yapılacak en doğru şey Mehmet'i alıp Avrupa'ya gitmendir.
1: Onunla konuşmadan, gerçeği anlatmadan bir yere gitmem.
0: Olanları ben anlatırım ona. Her şeyden evvel...

0: Uçak biletlerinizi alayım mı yarın için?
1: Gazino ne olacak?
0: Bir çaresini buluruz, sen üzülme.
1: Yarına kadar izin ver bana. Osman Bey'i bırakır evine gidersin. Hadi iyi geceler.
0: Sana da.
1: Biri girmiş eve.
2: Kaçırdılar yavrum. 5 dakika önce iki kişiydiler, karanlıkta göremedim. Ne yazıyor?
1: Kemal kaçırmış. Kemal Mehmet'i kaçırmış.
0: Hizmetçiyi de bayıltmışlar. Hemen polise haber verelim.
1: İkisinin de hayatı tehlikeye girebilir. Ona Mehmet'in kendi çocuğu olduğunu anlatmamız lazım.
0: Çocuğa bir şey yapacağını sanmıyorum. Sana acı çektirmektir maksadı.
1: Acı çekmeye alıştım ben. Nasıl bulacağız Kemal'i?
0: Beklemekten başka çaremiz yok Emel. Telefonun rehberde var. Herhalde seni arayacaktır.
1: 5-10 dakika olmuş Mehmet'i kaçıralım.

0: Ben bakayım. Alo? Bir dakika. Bugün naklen yayın vardı ya, televizyondan arıyorlar. Ama herhalde gidemezsin.
1: Affedersiniz. Ben Emel Sayın. Hemen geliyorum, merak etmeyin.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun?

0: Ben dışarı çıkıyorum biraz.
1: Şimdi günün konserini naklen yayına geçiyoruz.
2: Kapa televizyonu!
0: Niye? Oyalanırsın biraz.
1: Karşınızda Emel Sayın.
0: Affedersin. Onu görmek bile tiksindiriyor seni, değil mi?
3: Beni bağışlayın. Şu anda bir anne olarak karşınızdayım. Bu sabah oğlumu, Mehmet'imi kaçırdılar. Oğlumu kaçıran insana sesleniyorum.
2: Kapatma!
3: Sana sesleniyorum Kemal. Mehmet ikimizin oğludur. Kutsal olan her şeyin üzerine yemin ederim. İnan bana, gerçek sana anlatılan gibi değil, zannettiğin gibi değil. Senden başka kimseyi sevmiyorum.

0: elbet senin oğlun Kemal. Duyuyor musun? Duyuyor musun Kemal? Kemal!
1: Geçmiş olsun, ne oldu?
2: Emel Sayın'ın rahatsızlığı yüzünden yayınımıza ara verdik, özür dileriz.
3: Osman'ın numarası bu. Yutmadın herhalde.
4: Çocuk nerede?
3: Ortaköy'deki evde. Sana oyun oynamak istiyorlar, anlamıyor musun?
4: Arabanın anahtarını ver bana.
3: Nereye gidiyorsun?
4: Osman'a.
3: Yanında bulunsun.

0: Sümbül Sokak 137. Acele bir araba yollayın.
1: Başardın yavrum. Ağlama, başardın. Akşamüstü uğrarım. Araştıracağım, merak etme. Merak etme.
2: Başaramadınız Osman Bey.
1: Duyduğun sebepsiz kin gözlerini kör etmiş. O gözyaşları bir yalan uğruna dökülebilir miydi?
2: O değil miydi beni ihbar eden?
1: Evet, Emel'di. Ama kandırılmıştı. Teslim olursan 6 ayda kurtulacağın söylenmişti ona.
2: Kim söylemiş?
1: Sadık dostun Mahmut.
2: Yalan söylüyorsun Osman.
1: Vur emri çıktığını söylemişti. Teslim olmazsan öleceğini söylemişti. Emel seni kurtarmak için ihbar etti. Bağrında sevdiğinin çocuğunu taşıyan bir kadın... sevdiği insanı nasıl hapse yollar be?
2: O çocuk benim değil.
1: Ya kimin?
2: Sizin, ikinizin.
1: Budalanın birisin sen. Bana Emel'i sevdin mi diye sorarsan... sevdim derim. Ama o bunu hiçbir zaman bilmedi. O hep seni sevdi. Gücünün yettiği kadar. Ölünceye kadar da maalesef seni sevecek. Senin gibi aşkına layık olmayan... dostunu düşmanını tanımayan bir aptalı. Hadi. Hadi git. Emel seni bekliyor.
0: İnanmıyorsan al konuş.
3: Mehmet, anneciğim, beni kaçırdılar yavrum. Biliyorum. Bir şey yapmadılar ya sana.
4: İyiyim anneciğim. Seni çok özledim.
3: Ben de yavrum. Korkma, kurtaracağım seni.
0: Oğlunun yaşamasını istiyorsan Kemal'e Osman'ın metresi olduğunu söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Çocuğun Osman'ın oğlu olduğunu söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Kemal'i ondan kurtulmak için ihbar ettiğini söyleyeceksin.
3: Sen kandırdın beni.
0: Oğlunun ölmesini istemiyorsan söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Kemal geliyor. Söylediklerimi tekrarlamazsan ikinizi de öldürürüm.

0: davet etmiyor musun beni? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba. Gelişimin nedeni, gerçeği bir kere de senden dinlemek istedim.
1: Gerçek, bilmiyorum. Bilmiyorum.

0: Bir şey var sende. Doğru söylemiyorsun.
1: Seni hiç sevmedim ben. Seni ihbar ettim. İhanet ettim sana. Git, yalvarırım git.
0: Emel, yavrum. Doğru mu?
1: Hayır, hayır. Seni sevdim.
0: Yaralandın mı?
2: Yok, yok, bir şeyim yok.
1: Mehmet'i öldürecek.
0: Ondan önce yetişirim. Ağlama sen. Oğlumla seni bugün dinlemeye geleceğiz.
2: Hemen polise telefon edelim.

0: Baba!
1: Demek tanıdın beni.
0: Resimlerinizi gösterirdi annem. Dönecek derdi. İnanmazdım ona.
1: Döndüm yavrum, oğlum. Mehmet'im benim, döndüm.
0: Babacığım, babacığım! Beni kaçırdılar babacığım. Annemi çok özledim, kurtar beni.
1: Peki, gidelim yavrum.
0: Artık bizi bırakmayacaksın, değil mi?
1: Bırakmayacağım yavrum, seni bırakır mıyım hiç? Hadi, annem bizi bekliyor. Söz vermiştim, annene gidelim.
2: Nereye götürüyorsun çocuğu?
1: Sana ne? Çekil şöyle be!
2: Kıpırdama! Mahmut Bey'in emri olmadan çocuk bu evden çıkamaz.
1: Ha, Mahmut Bey'in emri, öyle mi?
0: Babam benim!
1: Yavrum, şş, yavaş, aman dikkatli olalım! Şimdi dinle beni! Aşağıda bunun gibi bir serseri daha var, onu da haklayayım, ondan sonra rahat rahat çıkarız buradan.

0: Çocuğu götürmek istesen bırakmazsın değil mi?
1: Mahmut Bey'in emri böyle.
0: Ha anladım, Mahmut Bey'in emri. Mehmet gel. Gel oğlum. Gel. Tehlike kalmadı.
2: Yaman babasın.

0: Silahı yerine koy da dön bakalım. Utanmadan yüzüme bakabiliyorsun demek.
1: Abi! Elini ayağını öpeyim. Gençliğim ağaç.
0: Sen benim gençliğimi acıdın mı? Sen hiçbirimize acımadın.
1: Affet! Kapının köpeği olurum.
0: Köpekleri sevmem. Bunu çok iyi bilirsin Mahmut.
1: Abi! Ben ettim, sen etme! Ne olur! Benim pis kanımı üstüne sıçratma! Karın var, çocuğun var. Onları düşün. Beni öldüreceksin, ne olacak? Ben zaten ölmüşüm abi.
2: Öldürme.
1: Elini ayağını öpeyim abi. Abi.
0: O insan değil oğlum.
1: Abi.
0: Ama madem ki istemiyorsun ölmesini.
1: Abi.
0: Bana bak Mahmut.
1: Evet.
0: Bir daha karşıma çıkma.
1: Çıkarsam Allah belanı versin abi.
2: Baba, babacığım.
0: O insan değil oğlum.

0: Yavrum.
1: Yavrum.
0: Babam, babam.
1: Korkma, bir şeyim yok.
2: Turist rehberiyim. Adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
3: Yoksa Karadeniz mi musun ha?
2: Misafir nereliyse ben oralıyım da.
3: İnsan insana kavuşurmuş demek.
4: Bir uzlaşma yapalım.
3: Bunu da sen öldürün.
5: Bu Kotra'nın kaptanı olur musun? Gelir misin benim?
3: Ben namuslu bir tüccarım. Olay Junior Bodrum'daydı.
6: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın.
3: Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senin.
5: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık olurum.
6: O kadın seni aldatıyor.
3: Hangi kadın?
6: Şadiye.
5: Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
4: Başınız sağ ol. Metin olur hanımefendi.
3: Seni dinlemedim. Yaktım kendimi.
7: Akrep birazdan TV4'te.
8: Hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. 30'lu besler yumurta alışverişinizde 69 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim groslarda.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
7: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
6: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
7: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
6: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
13: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
12: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
13: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
12: Dönüşüm.
13: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
12: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
13: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
12: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.
14: Sen Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
10: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
15: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
12: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
15: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
12: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
15: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
12: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
16: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
17: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
18: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
17: Hiç gerek yok, piril var.
19: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
20: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
19: Yeni Piril Ultra Güç.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
1: Doğru kalite, doğru fiyata Carrefour'da. 5 kilogram bal küpü toz şeker 229 lira 95 kuruş. 5 litre Carrefour ayçiçek yağı 445 lira.
2: Doğrusu Carrefour'sa.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Doğru kalite, doğru fiyata Carrefour'sa da. 5 kilogram bal küpü toz şeker 229 lira 95 kuruş. 5 litre Carrefour ayçiçek yağı 445 lira. Doğrusu Carrefour'sa.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
6: Peki ne yapacaksın?
5: Ne bileyim ben?
7: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
8: Bakarsın muvaffak olur.
9: İnşallah.
10: Öpün elime bakayım. Öpün.
11: Gözümün yaşına bak.
7: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir kanka.
12: Oğlumuzu gördüm.
5: Hiç mi?
13: Ölemezsin. Ölemezsin.
5: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
14: Dün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
15: Ferhat. Bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
5: Ölecekliyim doktor.
15: Maalesef.
14: Canım babacığım.
16: Yadeller bugün 16.15'te TV4'te.

oğlum. Çok mutluyum. Mutluluğumu paylaşır mısınız benimle? Hepiniz sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size veda ediyorum. Bağışlayın. Sevgililerime kavuştum.

0: Gel yardım et, sen sizi çekemiyorum.
1: Aa, olur olur, olur tabii. Baba merhaba.
2: Duyuyor bir sabah çayı.
1: Sağ ol, işim var. Salih Reis bekliyor.
2: Güle güle.

0: Nerede kaldın be? Az daha ben çıkıyordum denize.
1: Uyuyakalmışım reis.
0: Her gece azmak yok bundan sonra. İş zamanı.
1: Haklısın ama bağırıp borsumu bozma bunların yanında.
0: Bu dünyada işin iş.
1: Ayıp ettin reis.
0: Cebime hemen paraları peşin aldım. Hadi uğurlar olsun. Hadi.

0: Beni gammazlamak neymiş görecek. Hüküm verildi. Cezası kesildi. Karadağlı Yusuf'un işi bitmişti. Beni arkadan vurmak var mı? Polis 200 milyonluk malıma el koyarsa ben de senin canını almaz mıyım? Ha? Abi, almaz mıyım? Herkes beni kontrayla tatile çıkmış biliyor. Öyle mi?
1: Evet beyim. Evet beyim. Evet beyim.
2: Evet beyim.
0: Yusuf çöpü de yatmakta. Bir gece İstanbul'a uçacağız. Karadağlı'yı cebertip döneceğim. Hüsam! Helikopter hazır beklesin.
1: Emredersiniz beyim.
0: Karadağlı'yı adım adım takip etsinler.
1: Başla.
0: Anlaşıldı mı?
1: Başla.
0: Bir yanlışlık olursa... önce sizin kelleniz gider ona göre. Cırıltıya mı uyandın?
3: Ne uyanması hayatım? Neredeyse öğlen olacak. Seni özledim, bir göreyim dedim.
0: Lafımız bitmemiş mudur? Kasık gibi ne duruyorsunuz? Hadi!
4: Vurma beni! Güzel tekne, bir para babası daha gelmiş.
5: Gideyim mi?
6: Tabii. Başkalarından önce kap şu balinayı, hadi.
0: Hey! Ula bize mi geliyor bu tekne?
7: Öyle görünüyor beyim.
0: Gemi. Hüsam, Rüstem, Cemil, dur bakalım kimdir nedir? Karadağlı'nın köpeği midir?
4: Hoş geldiniz, hoş geldiniz!
8: Kim gönderdi seni?
4: Kimsin? Turist rehberiyim, adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
0: Ne hizmetiymiş bu?
4: Her türlü kumanyayı alır getiririm. İster denizde, ister karada kılavuzluk yaparım. Kasabayı gezdiririm. Gerekirse tayfa bulurum. Yıldırım servis gece gündüz hizmetinizdedir.
0: Aferin sana. Turist böyle avlanır işte. Yoksa Karadenizli misin ha?
4: Misafir nereliyse ben oralıyım da.
0: Sevdim seni. Atla içeri. Ne lazımsa sipariş edin bu delikanlıya. Hadi. Gel. Gel bakayım.
9: İçme suyu lazım. 2 bidon. Et lazım. Evet. 10 kilo kıyma, 10 kilo pirzola.
4: Evet, başka?
10: Balıkla konservemiz de bitti. 10 kavun, 20 de karpuz ister.
4: 2 bidon içme suyu, kıyma, pirzola, balık, kavun, karpuz...
0: Evet. Bana... bir koli olacak.
4: Ayrıca maden suyu soda.
0: Bunca sipariş akılda kalmaz. Eğer bir kağıda yazmazsan çok gider gelirsin.
4: Bilgisayara güven, gerisini merak etme sen.
0: Ateş gibisin be.
4: Turist kızlar da öyle diyor.
0: Oo, tam adamına düşmüşüz çocuklar.
3: Bir dakika. Diyorum. Diyorum. Birkaç da renkli kartpostal istiyorum.
4: Hay hay efendim. Emredersiniz.

0: Biz buradayken bu kotranın adamısın.
1: Öbür müşterilerin ne olacak?
0: Baksınlar başlarının çaresine be. Bana çalışacaksın 3-5 gün. Parasıyla değil mi? Ha?
1: Olur ama motorun sahibi Salih Reis'i de görmem lazım.
0: Ne tuttu masrafın?
1: 115 bin.
0: Cemil! Ver arkadaşa 2 misli onu.

0: Nasıl gidiyor?
1: Kimin nesiymiş o kara elbiseli herif?
2: Temel Bey, Temel Bey istiyorlar. Ama ıspanakçı değil bu, para ağacı. Avuç avuç yolacağı.
1: Hadi durma öyleyse.
3: Bu çarşı eski İyonyalılardan kalma. Zamanın gemici ve korsan olan tüccarları açık denizde soydukları kalyonları buraya getirir, malları bu çarşıda satarlarmış.
4: Ne yapıyorsun ulan Ercele? Burası tiyatro be.
3: İyi abicim, biz ne dedik? Esirleri sahneye çıkarırlarmış. Bütün çevre boydan boya esir pazarıymış. Afrikalı zenci ya da Avrupalı dünya güzeli cariyeler burada satılırlarmış.
5: Vah zavallılar, ay içim parçalandı vallahi.
4: Ya geçmiş üstünden 1500 sene, şimdi mi ağlıyorsun be?
3: Senin gibi asılzadeler altınları bastırıp az köle almamışlar burada.
4: İyi yatmışlar, parayı veren dudu çalar her zaman. O kadar.
3: Bu görmüş olduğunuz kale antik devirde yapılmış. Korsanlar gemileri yağmalayıp sıkıyı görünce buraya sığınırlarmış.
4: Şimdiden öğrendim bunları.
3: Okudum, araştırdım, sizler için.
4: Bunca emeğin gitmiş, cebine 5 kuruş para girmemiş. Seninki akıl mıdır be?
3: Haklısın ya, ne yapayım, kader utansın.
5: Sonra ne olmuş?
3: Kale kumandanı ünlü Nebilos'la karısı Prenses Tamara şu kulede yaşamışlar. Bir baskında kahramanca savaşarak göz göze ölmüşler.
4: İsimleri Temel'le Şadiye olsaydı almış gitmiştim bu kaleyi.
5: Bana villa alacaksın ya, ismini Teşah koyalım. Temel'in T'si, Şadiye'nin Şah'sı. Teşah, ne güzel.
4: Sen emret, Tamara'm benim.
3: Rivayet ederler.
4: Ay yeter! Bu güneşin altında masal dinleyenin ayıdır be. Yiyip içecek, çalgı dinleyecek, bir yere gidelim bu gece.
3: Emrin olur.
4: Başka müşteri almasınlar. Hadi.

0: Arkadaşlarına bak, ne isterlerse koştur.
1: Ne istedilerse götürdüm. Başka emriniz?
0: Bir daha götür.
1: Hay hay beyefendi.
0: Ay, sonra çalgıcılara da meyve, fındık, kuru üzüm. Durma.
1: Baş için efendim.

0: Hüsam, tipsiz, çel Hüsam. Gitsene be.
1: Sağ ol beyim.
0: İçelim Şadiyem.
2: Afiyet bal şeker olsun kocacığım.
3: Hiç kimseyi alamam. Affedersiniz, doluyuz. Kompleyiz.
2: Pencereden gördük. İki masadan başka kimse yok.
3: Özel olarak kapatıldı. Özür dilerim. Yarın tekrar buyurun.
2: Böyle görgüsüzlük görmedim. Zaten şımarıklarla bir arada olamam. Hadi gidelim.

0: Kadın resmen pas veriyor. Öyle işveler, cilveler atıyor ki... Hani sen bile...
1: Herif namlı sayılı belalılardan biriymiş. Horonoğlu Temel Bey dedin mi herkes selam duruyor.
0: Çok da güzel. Eli ateş gibi yumuşak. Hele gözleri...
1: Kes dedim be! Bu turist kızlarla oynaşmaya benzemez. Başına öyle bir iş açarsın ki... Yedi bayram anamız ağlar.
0: Haklısın. Ne yapalım? Bu da göz göre göre uçsun elimizden. Ya. Bu da avanta levanta bütün para. Buyur.
1: İstemez. Kadın ilik gibi bir şey. Böylesi şeytanı bile yemininden döndürür. Toyluk, cahillik edersen parçalarım seni.
0: Tamam, bitti dedik reis. Yarın plaja götüreceğim. Herif gene kara hayalet gibi dolaşacak mı bakalım? Karşıla, karşıla!

0: kadınlar kızlar da çok değil mi?
1: Bir şikayetim yok.
0: Ben de memnunum hayatımdan.
1: Belli belli.
0: Benim de babam yok. Anam olacak kalpsiz ben çocukken evlendi. Az üvey baba da yağ yemedim. Önce arsa çiçeğiydim. Ufak ufak kokladılar. Sonra bir şoförle... Sonra da evden kaçtım. Ver elini Beyoğlu. Gelsin pavyon, gitsin disko.
2: Herkesler gördü beni. Kalede, lokantada ve plajda. Tamam mı?

0: Tamam mı?
1: Tamam beyim.
0: Kotra'yı da limanda gördüler. Ben de Kotra'daydım, tamam mı?
1: Tamam beyim.
0: Akşamüstü gideceğiz helikopterle. 1 saat 15 dakikalık yol. Tamam mı?
1: Tamam beyim.
0: Telsizle haber ver Sürmeneli'ye.
2: Başüstü.
0: Otomobille Pendik'te bekleyecek. Tamam mı?
1: Tamam beyim.
0: Karadağlı denen akrebin nerede olduğunu tespit edip öyle gelsin buluşma yerine. Tamam mı?
1: Baş üstüne.
3: Yengemiz de gelecek mi?
0: Hayvan herif! Ulan yengeni niçin getirdik buraya? İspatlı şahidimizdir bizim. Onun haberi bile olmayacak. Tamam mı?
3: Tamam bey. Motor gözüktü, geliyorlar.

0: Hüsam seninle kalacak. Ben villa için arazi bakacağım bu villara.
1: Sen... Canımsın benim. Havardam, çapkınım, temelim, Şadiye'nin her şeyi.
0: Daha aşığım Şadiye. Villa neymiş be? Canımı iste vereyim.
1: Ya ben? Ben ne vereceğim sana? Yaptıklarını nasıl ödeyeceğim ha?

0: Benimle gelmeyeceksin.
1: Yalnız bırakma diye katı tembihi var.
0: Motorla birazcık gezeceğim. Geç kalmam. Sana laf getirme. Korkma.
1: Korkarım. Duyarsa asar beni.
0: Kimden duyacak? Senden mi, benden mi? Hadi Hüsam, yengeni üzme bu kadar.

0: Emel Bey olmayınca hepimiz daha mı rahatız dersin?
1: Kaptan be, bu çöpürü bu kadar yükü nasıl kaldırıyor? Hayret, hayret. Bu çöpürünün de ortaklarından sayılırım.

0: Zahane, öğle yemeğini kebapçıda yedi. Az önce inşaatını gezdi. Yeşilköy'deki saunayı kapatmış. Üç davetlisiyle bu akşam oraya gidiyor.
1: Bu gece bekliyorum.

0: Geç kalma sakın.
1: Başüstüne. Sabah 8'de emrinizdeyim. Hoşça kal abicim.
2: Çıldırtma beni. Aklını başına topla. Hepimizi yakacaksın.
1: Gezdirdim, yüzdü, bekledim, döndük. Ne var bunda?
2: Elinin körü var. Kaç saattir beraberdiniz? İfadesini almışsındır garanti. Tadında bırakmazsan başın belaya girecek. Beni dinle oğlum.
1: Tamam reis söz. Bu defa bitmiştir.

0: İnsan insana kavuşurmuş demek.
1: Bir uzlaşma yapalım, barışalım. Canımı bağışla. Zararını, ziyanını ödeyeyim. Bir misli, beş misli fazla vereyim.
0: Bunu daha evvel düşünecektin,

0: Kimse bir şey görmedi. Kimse bir şey duymadı. Tamam mı?
1: Bunu da sen öldürdün.
2: Elbet beyim, ben öldürdüm.

0: Oldu bu iş. Yarın konuşacağım. Maaşına zam yapılmıştır kaptan.
1: Sağ ol.
2: Aşık oldum sana.
3: Ben de. Anlatamam, bilemezsin.
2: Senden ayrılamam artık.
3: Gücün yetmez. Ayırırlar bizi. Keşke hiç başlamasaydık.
2: Ben pişman değilim. Beni istiyorsan bu ilişki hiç bitmez.
3: Nasıl? Nasıl yapabiliriz?
2: Bu Kotra'nın kaptanı olur musun? Gelir misin benimle?
3: Dünyanın öbür ucuna bile gelirim ama... kaptanı var teknenin.
2: Bana bırak bu işi. Yeter ki hiç ayrılmayalım.
4: Sen karışma Hüsam, seni de harcarım.
5: Eş çıkartma başına. O günlerde hadise yapman doğru değil. Kovalım gitsin.
4: Defol! Benim kadınıma göz koyanın gözlerini oyar, ocağını söndürürüm. Eşyasını dağıtın.
6: Kurtarın beni, bir kabahatim yok benim! İmdat! İmdat! Kurtarın beni beyefendi, bir kabahatim yok! İmdat!
4: Çırpın, geber şimdi Deyyus! Hesabını kes arkadaşım. Akşama döneceğiz.
0: Nasıl döneceğiz?
4: Bayağı geldiğimiz gibi.
0: Kaptan yok, tekneyi kim kullanacak?
4: Oy benim kusuz başım, ettin mi edici onu?
7: Birinci ekip tophaneye gitsin, ikinci ekip Taksim'e, tamam? Cinayetim var. Karadağlı Yusuf'u savunada ben öldürdüm. Niçin öldürdün Yusuf Karadağlı'yı?
8: Şahsi garezim vardı.
7: Anlat bakalım.
8: İkimizin arasında bir davaydı.
7: Karadağlı milyarder bir iş adamıydı. Aranızda nasıl bir dava olabilir?
8: Birkaç yıl önceden kalma, bir namus meselesi.
7: Oranoğlu Temel mi azmettirdi seni?
8: Hayır. Uzun zamandır fırsat kovalıyordu.

0: pusuladım, öldürdüm.
1: Tayfa tut. Miço tut, tekneyi temizlet. Kız gibi olsun ha.
2: Merak etmeyin.
1: Paraya bir şeye ihtiyacın oldu mu Hüsam halleder.
2: Tamam, sağ olun.

0: Hakkında kovuşturma var Temel Bey.
1: Anlamadım.
0: Bizimle geleceksin.
1: Neden dolayı?
0: Cinayet, cinayete azmettirmek.
2: Aa, delirdiniz mi siz? Benim melek kocamın cinayetle ne ilgisi olabilir?
1: Sen doğru eve. Avukat Remzi Bey'i bul, derhal diyorsun.
0: Tamam.
2: Aman be!

0: Tanıyor musun bu beyi?
1: Hayır.
0: Sen tanırsın herhalde.
1: İlk defa görüyorum.
0: Yanında çalışıyormuş. Nasıl tanımazsın?
1: 9 tane şirketim var. Suruyla adam çalışır. Hepsini tanımak zorunda mıyım?
0: Bu adam bir cinayet işlemiş.
1: Kapıcım da cinayet işlese ben mi sorumlu olacağım? Ben namuslu bir tüccarım. Olay günü Bodrum'daydım. Az önce çaldım. Sen de çaldın.
2: Müvekkilimin muayenesini istiyorum. Kalp spazmı geçirmiştir. Yüksek tansiyonu vardır. İşte raporları.
0: Soruşturma sırasında müdahale edemezsiniz.
2: Kendisini yormadan ve bunaltmadan sorgulamanızı rica ediyorum. Aksi halde mesul olursunuz.
0: Gidebilirsiniz.

0: Hoş geldin. Ay yüreğime iniyordu vallahi. Neymiş, ne oldu?
1: Herifin biri gebermiş. Neredeyse benden bilecekler. Lazım gelen yapıldı, iş kapandı.
0: Sana bir şey olacak diye korktum. Allah kuru iftiradan saklasın. Tü tü tü tü tü.

0: Ne oldu soruşturma?
1: Cemil Taş gibi. İlk ifadesinde direniyor. Cinayet suçuyla yargılanacak.
2: Başıma iş açılmaz mı diyorsun?
1: Hiçbir görgü tanığı da yok. Kapandı bu mesele. Unutalım.
2: Şimdi... Cemil'in ailesine para gönder. Şimdi sen de söyle ne kadar istediğini. Hak ettin Remzi Bey. Hak ettin.
1: Başka bir kötü haberim var. Maliye. Temiz'deki davayı kaybedeceğiz galiba. 10 yıllık vergi kaçakçılığından hüküm giymenden korkuyorum.
2: Mahvolurum. Ödeyecek olursam sürünürüm. Bir çare bul. Göster marifetini. Kurtar beni.
1: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın. Yoksa bütün malına, mülküne, servetine tedbir koyarlar. Dediğin gibi sıfır olursun.
2: Şadiye Hanım nereyordu?
3: Salonda beyim. Hoş geldin hayatım. Yemekten önce bir iki alırsın değil mi? Öyle güzel yemekler hazırladım ki sana.
2: Şadiye, sen çok iyi bir kadınsın, bilmiş ol. Candan, yürekten sarılmışsın bana.
3: Elbette sarılacağım. Dünyada bir eşin daha yoktur. Kocaların kocası.
2: Asıl senin eşin yoktur Şadiye. Hem büyük ikramiyeyi çoktan hak ettin.
3: Neymiş o?
2: Bütün malımı, mülkümü, paramı, bütün servetimi senin üstüne yapıyorum.
3: Anlamadım.
2: Anlayamazsın. Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senindir artık.

0: Harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Doğru kalite, doğru fiyata Carrefour'da. 5 kilogram bal küpü toz şeker 229 lira 95 kuruş. 5 litre Carrefour ayçiçek yağı 445 lira.
4: Doğrusu Carrefour'sa.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, Piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
6: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
8: Yeni Piril Ultra Güç.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
10: Peki ne yapacaksın?
9: Ne bileyim ben.
11: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
12: Geçen ömrü.
10: Bakarsın muvaffak olurum. İnşallah.
13: Öpün elime bakayım. Öpün.
14: Gözümün yaşına bak.
11: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldi sanki. Oğlumuzu gördüm.
13: Hiç mi? Ölemezsin, ölemezsin.
10: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
15: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
16: Ferhat, bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
9: Ölecek miyim doktor?
16: Maalesef.
15: Canım babacığım.
17: Ya derler, bugün 16.15'te TV4'te.
18: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
2: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
18: Neydi ya?
9: Ay dilimin ucunda!
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben!
7: Botanik!
3: Abacus!
6: Kasa!
11: Marul!
20: Kumbara! ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara!
17: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
22: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı?
23: Airwick'le hayır.
24: Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
25: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
26: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama.
27: Acıdıkça artık para veren uygulama.
28: Tek uygulama.
26: İndir, A101 artıya katıl, harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
29: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık oldum ben.
30: Ben de sana aşığım. Canıma kanıma girdin. Seni seviyorum.

0: Ne geveliyorsun ağzında be? Ne var?
1: O kadın seni aldatıyor.
0: Hangi kadın?
1: Şadiye.
2: Sen kimden bahsettiğini biliyor musun? Hayvan! Koparırım o kafanı! Seni çöbertirim!
1: Çöbertirim! İstediğini yap. Bunca yıl ekmeğini yedim. Sana nankörlük edemem.
0: Kiminle?
1: Kaptan diye aldığın Murat...
2: Oğlanı geberteceğim.

0: Öldüreceğim.
1: Öldüreceksen beni öldür. Sen benim her şeyimsin. Gitme, bana bırak bu işi.
0: Sana mı?
1: Beni dinle. O adi herif aklımı çeldi. Bütün günah bende. Ben hesaplaşacağım. Beni birazcık seviyorsan... Yalvarırım.
0: Beraber gideceksin. O kansız, namussuz köpeği kovacak. Bekleyeceksin. Gene beraber döneceksiniz.
2: Baş üstüne.

0: Konuşup hemen geleceğim.
1: Fazla uzamasın.
0: Seni kovmaya geldim. Aramızda her şey bitti. Neredeyse çıldırıyormuşum. Sen kimsin be? Kimsin ha? Ben servet içinde yaşamaya alışmışım. Senin gibi çulsuz bir adamın yoksul hayatını çekemem.
1: Biliyordum. Bile bile benimdi. Şimdi nasıl bırakırsın beni?
0: Söyledim. Ben o hayattan geldim oğlum. Tekrar sürünmeye hiç mi hiç niyetim yok.

0: Yanılmışım. Benimki bir delilik, bir sarhoşluktu. Seni hiç sevmemişim ben.
1: Öyleyse niçin ağlıyorsun?
0: Budalalığımdan. Sana da boş yere ümit verdim.
1: Yalan söylüyorsun. Benim gibi aşıksın. Kara sevdalısın. Seni zorla koparıyorlar benden. Korktun, kaçıyorsun.
0: Evet. Evet, seviyorum. Ama çaresizim. Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
1: Acısı çıkacak bunlara. Bir çaresini bulacağım. Senden ayrılamam.
0: Ben de ayrılamam sevgilim. Sensiz ölürüm ben.
1: Aklımızı kullanacak kurtulacağız. Ağlama artık.
0: Tepe başındaki İtalyan oteline git. Yarın geleceğim.

İkimizi de gebertmeliydim. Önce senin nankör köpek. Ama elim varmadı. Seni sevmiş olmasam boğardım. Dua et ya aşığım. Senin gibi bir pisliğe esir düşmüşüm. Bana da lanet olsun.

0: O adamla beraber olamam artık. İğreniyorum. Bütün varını yoğunu, servetini benim üstüme yapmış. Ona da parasına da lanet olsun. Ama bırakmıyor yakamı. Bırakmayacaktı.
1: Bir şey düşündün mü?
0: Öldüreceğim. Bir tabanca bulabilir misin bana?
1: Çıldırdın mı? Olacak şey mi bu?
0: Sen bulmazsan ben bulurum.
1: Onu öldürmek çare değil. Öldürürsen hiç ümidimiz kalmaz. Asla kavuşamayız. Üstelik mahpushanelerde çürürsün.
0: O çile bile bu işkenceden iyidir. Seni severken dayağını yiyorum. Buraya gelirken korkudan geberiyorum. Söyle ne yapayım? Ne yapayım?
1: Sabredeceğiz. En tehlikesiz, en doğru olanı bulacağız. İyi dinle beni. Yanlış bir şey yaparsan o köpeğe değil, sana bana yazık olur.

0: Unut. Aklından çıkar öldürmeyi. Cinayetin bize bir yararı olmaz.
1: Senin olmak istiyorum. Senin kasabanda seninle yaşamak. Tek odalı ufacık evini paylaşmak. Sana çocuklar doğurmak istiyorum.
0: Bir gün hepsi gerçekleşecek.
1: O yaşadıkça asla gerçekleşmeyecek. Gün gelecek birbirimizi göremeyeceğiz bile. Ne cehenneme gitti çakmağım.
0: Ne bu? Bu ne bu?
1: Hiç, ne olacak? Ver bana, ver diyorum. Güzellikle ver şunu, vereceksin.
0: Çocuk olma. Bile bile katil eder miyim seni?

0: Dur. Nerede kaldın? Nereden geliyorsun?
1: Sana ne?
0: Anlamadım.
1: Sana hesap vermeye mecbur değilim.

0: Bundan sonra böyle. İşine gelirse.
1: Bak, iyice azdın.

0: beni öldürecekti. Hala sabretmemi, beklememi istiyor musun? Onu aldattığımı hatırladıkça çıldırıyor. Fıttırıyor. İkimizden biri ölmedikçe kurtuluş yok bana.
1: Haklısın. Yaşadığı sürece birbirimize kavuşamayız.
0: Silahı ver bana. Silahı ver bana.
1: Kaçmakla da kurtulamayız. Bulur bizi. Önünde sonunda vuruşmak Allah'ın emri.
0: Ver silahı. Elimi ondan çabuk tutmaya mecburum. Bu gece bitecek bu iş. Hizmetçi de uşak da izindeler. Bu fırsatı bir daha elime geçiremem.
1: Ben geleceğim. Ben geleceğim bu gece.
0: Şimdi de sen çıldırma bakalım. Ver silahı.
1: Git. Hiçbir şey olmamış gibi bekle evde.
0: Gelip anlattığıma pişman etme. Bu benim kavgam, benim davam. Öcü alacak olan benim.
1: Konuşma, git artık.
0: Ölsem bulaştırmam seni.
1: Pencereyi aralık bırak. Ciğer sordayım.

0: Hey, uyan. Silahımı ver.
1: Bu saatte ne yapacaksın silah?
0: Aşağıda gürültü var. Birisi dolaşıyor. Nerede tabancam?
1: Ben ne bileyim. Nereye koydunsa oradadır.

0: Alo, Murat.
1: Evet. Evet benim. Ne oldu?
0: Kurtulduk. Öldü.
1: Tabancayı düşürdüm. Alamadım.
0: Merak etme. Ben bulurum.

0: Geç yatmıştım, uyuyordum. Emel uyandırdı birden, ne olduğunu sordum. Aşağıda birisi dolaşıyor dedi. Odadan çıktı. Sonra ard arda silah sesleri duydum, fırladım. Emel vurulmuş, cansız yatıyordu. Uşakla hizmetçiye polis çağırın dedim. Sonra sarıldım Temel'e, çırpındım.
1: Başınız sağ ol.
2: Metin olur hanımefendi. Doktor şimdi geliyor. Sizi uzun bir süre uyutacak.
1: Olay sırasında neredeydi?
3: Odamda. Silah seslerine koştum ama etraf karanlıktı.
1: Sen katili gördün mü?
4: Hayır, karanlıkta yüzünü seçemedim.
3: Bize çarpıp devirip kaçtı.
1: Şüphelendiğiniz biri var mı?
0: Hayır, yok.
1: Silah buldunuz mu evde?
0: Hayır.
1: Kavgalı olduğu, düşman, hasım olduğu birinden bahsetmiş miydi hiç?
0: Hayır, hiç bahsetmemişti.
2: Melek gibi adamdı. Fukara babasıydı. Düşmanı olacağını sanmıyorum.

0: Tabancayı bulamadım. Aramadığım yer kalmadı. Yok, yok.
1: Üstünde parmak izlerim var. Birinin eline geçerse mahvolurum. Asarlar beni.
0: Tabancayı bulsalar bile hiç kimse sana bir şey yapamaz. Senin öldürdüğünü bilen yok ki parmak izlerinin senin olduğunu anlasın. Tamam mı? Hizmetçiyle uşak da ifade verdiler polise.

0: Karanlıktı. Katili göremedik, seçemedik dediler. Bitti.
1: Dün gece için ikisi de izinli olacaklar demiştin.
0: Temel son anda vazgeçmiş. İkisini de göndermemiş. Seninleydim ben. Nereden bilebilirdim?

0: Kavuşmamıza çok az kaldı.
1: Sizlerin ve yetim bıraktığı çocuklarının acısını yürekten paylaşıyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
2: Sağ olun.
1: O kadar söyledim abinize. Önlemeye çalıştım. Durduramadım. Bütün servetini kötü, oynak bir kadının üstüne yaptı.
3: Desene şuna.
1: O mallar zavallı karısının ve çocuklarının hakkıdır.
2: Abimin servetini o aşağılık yedirmeyeceğim.
1: Temel Bey'in hem avukatı, hem arkadaşıydım. Ben de elimden geleni yapacağım.
3: Sağ olun.
4: Kotra'ya kaptan diye genç bir herifi aldık. Çok geçmeden kadının oynaşı oldu. Düşüp kalkmaya başladılar. S**lerini ben gözlerimle gördüm. Haber verdim, kaptan olacak namussuzu kovdu Temel Bey. Kadını da hırpaladı. O Murat'tan şüpheliyim açıkça. Hem işinden atıldı, hem de kadını elinden kaçırdı. Garezi vardı rahmetliye.
2: Doğru mu bunlar?
0: Ufak bir şey geçti aramızda. Hatamı anladım. Hüsam Bey'in yanında açıkça söyledim, ayrıldık. Murat çok kızmıştı bana. Seni asla bırakmam. O herifin değil, benim olacaksın diyordu. Bu kadar kin duymuş. Temel'in kanına girmiş olabilir mi bilemem. Günahını alamam.
5: Bütün servetini niçin size bıraktı?
0: Bunu kendisine sormak lazımdı. Ne verdiyse kendi gönül rızasıyla verdi. Beni seviyordu. Onu mutlu etmiştim. Hak etmiştim o parayı. Ayrıca daha önceden de servetim vardı. Muhtaç değildim.
5: Nereden kazanmıştınız?
0: Temel Bey gibi bazı erkeklerden.
5: Cinayet gecesi size saldıran bir kişi miydi?
6: Evet. Başkası varsa bile kaçmış olabilir.
5: Nasıl biriydi katil? Eşkalini hatırlamaya çalışın.
6: Karanlıktı. Pek iyi göremedik ama iri yapılıydı. Kuvvetliydi.
7: Saçı uzundu. Genç biri olmasa öyle saldıramaz, öyle koşamazdı.
8: Murat'ı tarif ediyorlar komiserim.
5: Çekilebilirsiniz.

0: Öldürülen iş adamı metresine büyük bir servet bıraktı. İş adamıyla büyük bir aşk yaşayan kadın paraları geri vermiyor. Daha önceden de zengin olduğunu söyleyen kadının kontra kaptanıyla ilişkisi ortaya çıkarıldı. Polis kaptanı arıyor.
1: Çılgın günler geçirmeye hazır ol. Birkaç gün sonra arabayla yola çıkacağım. Sen de uçakla geleceksin. Roma'da buluşacak, dünyanın...
0: Sandığın kadar kolay değil. Polis beni arıyormuş.
1: Hüsam denen salağın marifeti. Efendisine köpeklik edip bizi yakmak istedi ama vızıltı.
0: Boğuşurken elime vurdu, düştü. Oralardadır. Nasıl bulamazsın?
1: Yer yarıldı da içine girdi sanki. Bulacağım dedim. Takma kafanı. Tabanca polisin eline geçmiş olsa çoktan kopardı gürültüsü.
2: Bağış ve feragat belgelerini öyle sağlam, öyle yasal olarak hazırlamışım ki... ...o parayı ve mülkleri kimse alamaz senden.
1: Okudum. Kayıtsız, şartsız ve ivazsız olarak diye döktürmüşsün.
2: Şimdi bütün nakit parayı dövize, dolara çevireceksin. Talimat verdim. Bekliyorlar.
1: Sıkıntı vermeye başladı. Tabancayı sorup duruyor.
2: Sıra nihayet tabancaya geldi.

0: Buyurun.
1: Müjde, tabancayı buldum.
0: Nerede? Getir çabuk, bekliyorum.
1: Korktum, üstümde taşıyamadım. Villanın garajında. Tamir dolabına sakladım. Git al hemen.
0: Gece giderim. Karanlıkta. Sağ ol. Sağ ol bir tanem. Sağ ol aşkım.

0: Sanık, Temel Horonoğlu'nu öldürmeyi daha önceden planlamış, villaya bu maksatla girmiş, maktulle boğuşmuş, cinayeti işlemiş ve silah seslerine koşanlardan korkarak düşürdüğü tabancayı alamadan karanlıkta kaçmak zorunda kalmıştır. Taammüden cinayet işlediği sabit olan sanığın, cinayet aleti tabancasını bulan Şadiye Ünsal, derhal polise haber vermiş.
1: Şadiye mi dediniz? Beni Şadiye mi ihbar etti?

0: Ulan dönek! Yılan yapma senin yaptığını! Hani aşıktın, karım olacaktın! Temelden kurtulmak için beni yaktın, hayvan yerine koydun, kullandın beni! Köpek, asıl seni gebertmeliymişim!
1: Temel, Horonoğlu'nun katili suçunu itiraf etti. Katili yakalatan Şadiye Ünsal, çok bunalımlı, perişan günler geçirdiğini ağlayarak anlattı. Genç kadın, matemini biraz olsun unutmak için Avrupa'ya gidiyor.
2: Murat, ziyaretçin var.

0: Hoş geldin reis. Seni dinlemedim, yaktım kendimi.
1: Hepimizi yaktın.
0: İğrenç kurban gittim. Gitti, öldü bütün hayatım. Beni asacaklar. Ama sevdim reis. Canım gibi sevdim. İnandım. Sevmez olaydım.
1: Bir eksiğin, ihtiyacın, istediğin var mı?
0: Var.
1: Söyle evlat.
0: Cesedimi buralarda bırakma. Götür kasabaya göm. Arada bir uğra.

0: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
1: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
0: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
1: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
0: Dönüşüm.
1: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
0: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
1: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
0: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
7: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
10: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi

0: ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çift.

0: SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: At sepete fırsatları Carrefour'da. Papya 8'li kağıt havlu 119 lira 95 kuruş. Bingo akıllı bulaşık kapsülü 344 lira 95 kuruş.
4: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
8: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
1: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
2: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
0: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
3: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
1: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
0: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
7: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
6: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
7: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
6: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
7: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
6: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Sadece duruladım.
0: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
1: Sen de sadece durula.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: A101'de tazenin yıldızları. 30'lu yumurta 145 lira. Poşetli bütün pilecin kilosu 115 lira.
13: Ucuz, hep ucuz. Engin Can.
14: Dedeciğim.
13: Yoksa sen de mi bonus doldun?
14: Bonus kıl.
13: Ney?
14: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
13: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
15: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
14: Seni dinledik. Bonus kıl oldum.
13: Yıkıldım şu an.
14: Bonus kıl da yıkılıyor de.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde başlasın mı? Başlasın.

markalı markasız birçok tekstil ürününü alabilirsiniz İstiklal Caddesi'ne geldiğiniz zaman. Kozmetik ürünü, iç çamaşırı, takı, toka, her şey dahil. Sevdiğiniz tatlının, çikolatanın her çeşidini buraya geldiğinizde tabii ki yiyebilirsiniz. İstiklal Caddesi'ne geldiğiniz zaman ara sokaklara girmeyi kesinlikle unutmayın. Ve birbirinden güzel müzeler var, sergiler var İstiklal Caddesi'nde. Geldiğiniz zaman eğer ilginizi çekerse o sergilere gitmeyi ya da müzeleri ziyaret etmeyi de ihmal etmeyin. İbadetlerinizi de buradaki tarihi camilerde yapabilirsiniz ve tarihi camilerimizi de ziyaret edebilirsiniz.

İstiklal Caddesi araç trafiğine kapalı bir cadde sevgili seyirciler. Bilmeyenler için bilgisini vermek istedim. Sadece resmi araçlar giriş yapabiliyor caddeye. Bazı özel günlerde cadde kapatılabiliyor. Onun da bilgisini vermek isterim sizlere. Tarihi tramvay geçiyor. Tramvayla İstiklal Caddesi'nin başından sonuna kadar gidebiliyorsunuz. Öyle bir noktadayız ki buradan Cihangir'e, Çukurcuma'ya, Beşiktaş'a, Galata'ya, Karaköy'e, her yere yürümeyi seviyorsanız yürüyebilirsiniz. Ve İstiklal Caddesi'ne, Taksim'e ulaşım fazlasıyla kolay. Metro ile gelebilirsiniz, metrobüsle, tramvayla, belediye otobüsüyle, sarı dolmuşla, kendi aracınızla gelirseniz araç park yerleri var. Çevrelerde aracınızı park edip yürüyebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Bu arada İstiklal Caddesi'nin sonuna kadar 20'den fazla pasajın ve hanın olduğunu söylemek istiyorum. Bazı pasajlar öğleden sonra açılıyorlar. Bazı pasajlar saat 11-12 gibi açılıyorlar ve alışverişinizi yapabiliyorsunuz o pasajlarda. Atlas Pasajı var, tarihi bir pasaj. İçinde müze de var. Orayı da ziyaret edebilirsiniz İstiklal Caddesi'ne geldiğiniz zaman. Sadece pazartesi günleri kapalı oluyor. Şimdi sokak aralarından bahsettim. Ayhan Işık Sokağı var, Mis Sokak var, Yeşilçam Sokağı var. İstiklal Caddesi'ne geldiğiniz zaman sokak araları da cadde kadar renkli. Onu da belirtmek istiyorum. Gece, gündüz, dilediğiniz saatte buraya geldiğiniz zaman bu hareketlilik kaybolmuyor. Aynı hareketlilik sizi karşılıyor. Bunu da belirtmek isterim sevgili seyirciler. Gece karnınız mı acıktı? İstiklal Caddesi'ne gelip karnınızı doyurabilirsiniz. Hemen caddenin başında, köşede ıslak hamburgerciler, tostçular, dönerciler, aklınıza ne gelirse sabaha kadar hizmet veriyorlar.

sağıma soluma bakmaya doyamadım gerçekten. Ben de İstiklal Caddesi'nde uzun süreden beri gelmiyormuşum. Ben de İstanbul içinde böyle sizlerle beraber gezerken zaman zaman turist oluyorum. Biraz önce tarihi tramvaydan bahsetmiştim. Bakın tarihi tramvay birçoğunuz biliyordur zaten ekran karşısında. Bunun içine binip İstiklal Caddesi'nin başından sonuna kadar gitmek de ayrı bir keyif bence. Hiç binmedik, bir gün binelim. Değil mi Mithat? Evet dedi. İmam Adnan Sokağı'nın karşısında İstiklal Caddesi'nin hemen sol tarafta sizi şimdi çok güzel bir şekerci dükkanına götüreceğim. Tarihi bir şekerci dükkanı, belki birçoğunuzun önünden geçip uğramadığı bir şekerci dükkanı. Hadi gelin. Ben o kadar İstiklal Caddesi'ne geldim, gittim. Bu tarihi şekerci dükkanına ilk kez giriyorum. Bu da benim ayıbım olsun. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Burası 1777 yılından beri hizmet veren bir şekerci dükkanıymış. 1777 yılında Eminönü'nde başlamışlar. 1961 yılında da İstiklal Caddesi'ndeki bu şubeyi açmışlar. Birçok da şubelerinin olduğunu belirtmek istiyorum. Şeker, lokum, helva, ne ararsanız var, kendi yaptıkları limonata ve salep de dahil. Hani kışın salepsiz yapamayanlar için ve daha birçok çeşitten ürünün de olduğunu belirtmek istiyorum. İçeriye girdiğimizde çocukluğumuzu bulabileceğimiz bir dükkan. O kadarını söyleyeyim size. Tüylerim diken diken oldu. Bunun sebebi de şimdi birazdan kameraman arkadaşım Mithat gösterir size. Vitrinde pastalar var. Pastalar günümüz pastaları gibi değil, aynı çocukluğumuzun pastaları gibi. Ve ben uzun süredir öyle pastaları ilk kez görüyorum. Hadi canım Yıldız sen de diyebilirsiniz. Hayır, şimdi her pastane günümüz modasına ayak uydurduğu için, o doğrultuda pasta yaptığı için ben uzun süredir ilk kez öyle pastaları gördüm. Hatta benim bir doğum günümde seneler önce öyle pastayla mum üflemiştim. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi kameraman arkadaşım Mithat Kılıç size etrafı göstersin. Ben de bu güzel yerle ilgili sizlere bilgi vereyim sevgili seyirciler. Burası 1777 yılında Bahçekapı'da açılmış ve küçük bir şekerci dükkanıymış aslında. Lokum, akide ve benzeri şekerlemeleri kendileri imal edip satmaya başlamış. Hacı Bekir Efendi satmaya başlamış. Bugün iki asrı aşan bir maziye sahip şu an içinde bulunduğumuz yer sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum. Osmanlı Sarayı Şekerci Başısı unvanıyla ödüllendirilmiş. Onu da belirtmek isterim size. Buraya geldiğiniz zaman tarihi şekerlemelerin yanı sıra Türk lokumlarını bulabilirsiniz. Evin önünde şubeleri var ve birçok yerde şubeleri var. Saat 8'de açılıyor, akşam 9'da kapanıyor İstiklal Caddesi'nde şu an içinde bulunduğumuz şubeleri. Bakın biraz önce bahsettiğim pasta şu, kare. Sen gördün mü uzun süreden beri böyle yaş pasta? Vallahi ben de görmedim. Burada resmen geçmişe yolculuk yaptık. Bakın şöyle kuş lokumu muydu? Evet, bakın şöyle kuş lokumları. Akide şekerleri. Yani buraya geldiğinizde bu şekilde paket alıp gidebilirsiniz. Biz bayılırız şehir dışına geldiğimiz zaman birine hediye götürmeye. Alın hediyelik şöyle çikolata kutusu. Yine geçmişten günümüze madlen çikolatalar. Uzun süreden beri böyle madlen çikolata da görmüyorum. Sen? Evet dedi. Mithat da geçmişe yolculuk yaptı. Bakın burada badem şekerleri var. Eskiden bayramlarda gondolların içinde badem şekeri olurdu mutlaka, değil mi Mithat? Çok güzel olurdu onu yemesi.

Böyle tek tek yiyorduk. Sanki hiç böyle bitmeyecekmiş gibi. Hemen arka tarafını göstermek istiyorum sizlere. Bu arada burada fiyatlar, normalde ben programda fiyat bilgisi vermiyorum ama fiyatlar zaten dışarıda yazıyor. Hani acaba ne kadardır, pahalı mıdır diye düşünebilirsiniz. İmam Adnan Sokağı'nın hemen karşı tarafında, İstiklal Caddesi'nde bu şekerci. Fiyatlar kapının girişinde yazıyor. Ne yemek istiyorsanız. Fiyatlar 20 liradan başlıyor, 400-500 liraya kadar çıkıyor. Alacağınız paketli ürünler, ürünün cinsine göre fiyatta artış gösterebiliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Türk kahvesi içmek istiyorsunuz, hop arka tarafta. Sessiz, sakin bir ortamda Türk kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz, çayınızı içebiliyorsunuz. Yanında havuçlu kek, üzümlü kek, un kurabiyesi, pandispanya, çörek ya da sandviç. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Bitki çayları var, kış aylarında dediğim gibi salep de bulunuyor ve kendileri yapıyorlar. Zannediyorum ben çok anlattım. Ben anlatmayayım, biraz bu güzel mekan konuşsun ve bence siz de bu mekanla benim geçmişe yolculuk yaptığım gibi bir geçmişe yolculuk yapın.

Etrafa bakmaktan gerçekten gözlerimi alamadım. Bu arada limonatayı da burada yazın geldiğiniz zaman keyifle yudumlayabilirsiniz. Kendileri yapıyorlar. Tıpkı demir indi şerbeti gibi. Fiyatı uygun olduğu için belirtmek istiyorum. 110 lira demir indi şerbetinin fiyatı. 12 ay boyunca dediğim gibi gelip buraya içebilirsiniz. Yani fiyatlar bence burada makul. Zaten kapının girişinde de fiyat bilgileri var. İstiklal Caddesi üzerinde bu tarihi şekerci, sizlere biraz önce de belirttiğim gibi İmam Adnan Sokağı'nın hemen karşı tarafında. İstiklal Caddesi'nin hemen meydandan, Taksim Meydan'dan aşağı doğru yürüdüğünüz zaman sol tarafınızda kalıyor. Eğer ki tünel tarafından yukarıya doğru yürürseniz sağ tarafınızda kalıyor. Diyelim ve demir indi şerbetimizi yudumlayalım.

Vitrine bakmaya da şuradan kendimi alamadım gerçekten de. Değil mi Mithat? Yani size bütün samimiyetimle söylüyorum. İstiklal Caddesi'ne o kadar gelip gittim senelerce. Ben bu dükkana, şekerci dükkanına ilk kez girdim. Bu da benim ayıbım olsun. Her zaman söylüyorum ama bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp değil mi Mithat? Şurası da İmam Adnan Sokağı bu arada. Zaten meydan 200 metre falan ileride. Onu da belirteyim.

Sizlere biraz önce İstiklal Caddesi'nde birçok hanın ve pasajın olduğunu belirtmiştim. Bu han ve pasajlar geçmişten günümüze kadar gelip varlığını sürdüren hanlar ve pasajlar. Sizi şimdi yine tarihi bir yolculuğa götürüyorum sevgili seyirciler. Bu görmüş olduğunuz han Rumeli Han. İçeriye girdiğinizde alışveriş de yapabiliyorsunuz. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir restoran da var içeride. Ama ondan da önemlisi sizi bu anda bilmediğiniz, İstanbul'da birçok insanın İstiklal Caddesi'ne gelip dolaşan birçok insanın bilmediği gizli bir yere götüreceğim. Hadi gelin.

Şimdi Rumeli Han'ın içinde sizi hiç bilmediğiniz bir yere götüreceğim. Burası haftanın 7 günü açık. Belki birçoğunuz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Taksim'e, İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesine geliyorsunuz, İstiklal Caddesi'ne ve bu tüneli bilmiyorsunuz. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp diyelim de şu an üstünde bulunduğumuz yerin aslında bir yer altında tünel olduğunu belirtelim. Hemen şöyle Mithat gösterebilir misin rica etsem? Teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan sizi bu tünele götüreceğim. Boşuna konuşmuyorum. Şu an tünelin üstündeyim. Buraya giriyoruz sevgili seyirciler. Şimdi burada tarihi yazıyor. Zaten tarihi bilgileri var. 1800'lü yıllardan günümüze kadar hizmet vermiş bir han bu han. Tünelin özelliğini aşağı inince anlatacağım. Herkes buraya gelip burayı ziyaret edebilir. Burada müze kart geçmiyor. Onu belirtmek isterim. Kişiye ait bir yer olduğu için girişte belirli cüzi bir ücreti var. Terasa çıkabilirsiniz. Yeraltı tüneliyle teras için ücret ödeyebilirsiniz. Sadece terasa çıkabilirsiniz. Manzarayı izleyebilirsiniz. Muhteşem bir manzarası var. Ya da sadece yeraltı tünelini ziyaret edip buradan çıkabilirsiniz. Tekrar belirteyim. Han'ın ismi

sadece terasa çıkabilirsiniz. Manzarayı izleyebilirsiniz. Muhteşem bir manzarası var. Ya da sadece yeraltı tünelini ziyaret edip buradan çıkabilirsiniz. Tekrar belirteyim. Hanın ismi

Oh, yeah.

plajdaki bütün dükkanları size göstermeyeceğim. Dediğim gibi pasaja ilerleyen zamanlarda tekrar geleceğiz. Bu dükkan ama sabah saatlerinde 10-10.30 gibi açılıyor. Akşam da 9.30'da kapanıyor. Onu belirteyim size. Buraya geldiğiniz zaman zevkinize ve bütçenize göre dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz deyip susayım. Ve siz bence bu ürünlere şöyle detaylı olarak bir göz atın. Çünkü ben bakmaya doyamadım. Eminim ki ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerim de bakmaya doyamayacaksınız. Özellikle kulağındakini, boynundakini bir başkasının boynunda, kulağında görmek istemeyenler dikkatle bakmalı diye düşünüyorum.

Birbirinden farklı ürünler. Kimse inkar etmesin. Bunu gittiğimiz hemen hemen her yerde söylüyorum. Genellikle hanımefendiler birbirinin üstünde aynı kıyafeti görmeyi sevmezler. Birbirinin kulağında, boynunda ya da bileğinde aynı takıyı görmeyi de sevmezler. Belirli markaları da birbirlerine hava atmak için takarlar. Aa, Yıldız ne diyorsun? Doğruyu söylüyorum ama. Evet diyor Mithat. Şu vitrinin güzelliğine de bakar mısınız? Şimdi ilerleyen zamanlarda pasaja geleceğiz. Bütün dükkanları hemen hemen çekeceğiz ve bu mağazayı da detaylı bir şekilde çekip sizlere göstereceğiz. Yine pasajın girişinde böyle çok güzel bir mağaza var. İhracat fazlası ürünler satmanın yanı sıra fiyat performans olarak da fazlasıyla uygun bir mağaza. Burada ürün fiyatları 100 liradan başlıyor. 500 liraya kadar çıkıyor sevgili seyirciler. Bazı markaların ihracat fazlası ürünlerini alabiliyorsunuz ya da hediye edebilirsiniz bir başkasını alıp da. Hediye paketine koyup. Yaz kış buraya geldiğiniz zaman sezon fark etmeksizin ürün alabilirsiniz. Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde yazlık tişörtleri de alabilirsiniz. Kazakları da alabilirsiniz. Birbirinden renkli ihracat fazlası kotları da buraya geldiğinizde satın alabilirsiniz. Buradan 500 liraya giyinip çıkabilirsiniz. Ya da 1000 liraya bir takım alıp çıkabilirsiniz. Bu sizin hem bütçenize hem de giyim zevkinize bağlı olarak değişebiliyor. Bakın şöyle sweatshirtler var 350 liraya. Dediğim gibi fiyatlar 100 lirayla 500 lira arasında. Birçok markanın ihracat fazlası ürünü var. Kazağından elbisesini, dilediğiniz ürünü tercih edebiliyorsunuz. Bakın şöyle. Siz şimdi bu mağazaya da şöyle bir göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım. Pasajı bu kadar gösteriyorum size. Çünkü dediğim gibi ilerleyen zamanlarda geleceğiz ve pasajı daha detaylı göstereceğiz. Ve bu mağazadan da pasajı burada bitirip çıkıyoruz. Ama bu pasaja geldiğiniz zaman akşam 9'a kadar açık olduğunu belirteyim. Takı, toka, erkek ürünleri giyim olarak ya da aksesuar ürünleri satın alabileceğiniz 20'den fazla mağaza var. Pasajın üst merdiveninden çıktığınız zaman da Çukurcuma ya da Cihangir tarafına hemen gidebiliyorsunuz. Onu da belirteyim.

Sevgili seyirciler, biz Atlas Pasajı'nı çok az gördük. Biraz önce sizlere gösterdik iki mağaza olarak. Şimdi Atlas Pasajı'nın içinde İstanbul Sinema Müzesi'nin olduğunu başta belirtmiştik. İstanbul Sinema Müzesi'ne biz geldik, ilerleyen zamanlarda tekrar geleceğiz. Şu anda da İstanbul Sinema Müzesi'ndeyiz. Müzede genellikle değişen sergiler oluyor. Şu anda geldiğimizde de bir sergi var. James Cameron Sanatı Sergisi. Birazdan içeriye gireceğiz. İçerisi karanlık olduğu için ben Mithat size oradaki parçaları gösterirken konuşacağım. Yüzümü göremezsiniz çünkü. Bazı aydınlık yerlerde sadece beni görebilirsiniz.

göreceksiniz. İçeride çektiği filmlerden orijinal parçaların olduğunu belirtmek istiyorum. Bu sergi bir iki üç ay daha burada olacak. Burada değişen birçok sergi oluyor. Sinema müzesine geldiğiniz zaman sinema müzesinin biletinin yanı sıra sergi içinde ayrı bilet almanız gerekiyor. Haftanın 6 günü sergiyi de ziyaret edebiliyorsunuz. Şimdi içeride muhteşem parçaların olduğu sergiye bir giriş yapalım. Sonrasında aydınlık yerlerde de sizleri karşılayalım. Benim dikkatimi çekecek olan parça şimdiden beni heyecanlandırıyor. Titanic filminde Kate'in takmış olduğu kolyenin orijinalinin bir benzeri de burada varmış. Onu da belirtmek istiyorum. Eğer siz de bir Titanic severseniz ya da filmlerini takip ediyorsanız ve parçaları merak ediyorsanız buraya gelip bu sergiyi ziyaret edebilirsiniz İstanbul Sinema Müzesi'nde.

Terminator, Avatar, Titanic gibi filmlerin, önemli filmlerin yapımcısı James Cameron'ın birçok filminden parçalar var bu sergide İstanbul Sinema Müzesi'nde. Parçaların replikası burada, onu belirteyim. Orijinalleri kendi evinde. Sergiye girişte hayatını görüyorsunuz ve okuyorsunuz. Sonrasında filmlerden afişleri, kesitleri ve orijinal parçaları görüyorsunuz. Tekrar belirteyim, İstanbul Sinema Müzesi haftanın 6 günü açık, pazartesi günleri kapalı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'na bağlı sevgili seyirciler. Müze için ayrı bir ücret ödemeniz gerekiyor. Sergiyi ziyaret etmek için ayrı bir ücret ödemeniz gerekiyor. Müzeyi gezerken geçmişe yolculuk yaptığınızı belirtmek istiyorum. Çünkü müzeyi gezmek gerçekten ayrı bir keyif. Eski Türk sinema filminden Gulyabani'yi de müzede görebiliyorsunuz. Bir yanda Adile Naşit'i, bir yanda Kemal Sunal'ı burada görebiliyorsunuz. Ve hepimizin izlediği bir filmin parçası olan ve izlerken benim açıkçası kendi adıma konuşayım, gözlerimi alamadığım Titanic filminde Kate'in kolyesi, okyanusa bıraktığı kolyesinin replikası burada sergileniyor. Birkaç ay daha siz bu programı izlediğiniz zaman burada sergileniyor olacak. Ama buraya geldiğiniz zaman James Cameron'ın sergisi bittiğinde ne sergisi karşılar sizi bilmiyorum. Burada çünkü sürekli filme, sanata, sinemaya dair sergiler oluyor. Geldiğiniz zaman film ve sinema dünyasından birçok şeyi öğrenebileceğiniz bir okul aslında burası. Onu da belirtmek istiyorum. Arka tarafta da Titanic filminden kesitleri görüyorsunuz. Rose ve Jack'in konuşma sahnelerini görüyorsunuz. Ben Titanic filmini anlatıyorum size, bir yandan arka tarafta da filmden sahneler dönüyor. Tüylerim diken diken oldu. Her televizyonda tekrar verildiğinde izlemekten fazlasıyla keyif aldığım bir film Titanic. Yaklaşık 3 saat sürüyor televizyonda izlediğiniz zaman sevgili seyirciler. Soluksuz izlediğim bir film açıkçası. Mithat, kameraman arkadaşımız Mithat size kolyeyi de şöyle yakından göstersin. Zamanda yolculuk yapıyorsunuz Titanic filminde. Gerçekten kolyeye bakmaktan kendimi alamadım. Okyanusa bıraktığı an gözümün önüne geliyor. Çok güzel bir kolyeydi. Ceketin cebine, filmde Kate'in nişanlandığı beyefendinin ceketin cebine bırakıyordu çaktırmadan, yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında da zaten gemi battıktan sonra kurtulduğunda Kate ceketin cebinde buluyor kolyeyi ve okyanusa bırakıyordu. Tabii bu yaşlandığında oluyordu. Kolye hariç bir tek kolye replika, orijinali buradaki parçaların, bazı parçaların orijinali, tekrar belirteyim, James Cameron'ın kendi evinde, bazı parçalar replika. Şu anda Titanic filmi.

0: olduğu bölümdeyiz. Bu kapı filmde kullanılan orijinal kapı. Hemen Mithat'ın arkasında bir kapı daha var. Film de burada zaten dönüyor. Neyin ne olduğuna da bakabilirsiniz. Filmden çizimler de duvarları süslüyor. Şöyle geldiğiniz zaman bu da orijinal. Filmde kullanılan. Görmüş olduğunuz gibi bir bölüm. Yani kolye hariç burada her şey orijinal. Filmi tekrar şöyle verseler de izlesek. Bu arada filmde yayınlanacakmış sevgili seyirciler. James Cameron önemli bir yapımcı. Torino'dan gelmiş bu gerçek, orijinal Titanic filminde kullanılan parçalar. Onu da belirtmek istiyorum. Siz de eğer bir sinema severseniz Avatar, Terminator, Titanic ve birçok filmin nasıl yapıldığını, orijinal parçalarını merak ediyorsanız James Cameron sergisine İstanbul Sinema Müzesi'nde gelebilirsiniz. Burası aydınlık olduğu için sadece burada konuşabiliyorum. Diğer parçaları ve çizimleri ve bilgileri kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç size en güzel şekilde gösterecek birazdan.
1: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
2: Peki ne yapacaksın?
1: Ne bileyim ben?
3: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
4: Geçen ömrü.
1: Bakarsın muvaffak olur.
2: İnşallah.
5: Öpün elime bakayım. Öpün.
4: Gözümün yaşına bak.
3: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir kankim. Oğlumuzu gördüm.
1: Hiç mi?
4: Ölemezsin. Ölemezsin.
1: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
6: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
7: Ferhat, bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
1: Ölecek miyim doktor?
7: Maalesef.
6: Canım babacığım.
8: Yadeller birazdan TV4'te.
9: Abi toplamışsın aileyi.
10: Aile çok önemli.
11: Hadi ben kaçar.
10: Aha.
11: Arkadaşlarla buluşacağız.
12: Paran var mı?
13: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
10: Darladın ama çocuğu.
13: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
10: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
9: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
10: Biraz rahat olun kızım.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gros mağazalarında sizi bekliyor.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adına.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Büyük maç başlıyor.
4: O zaman yerindeyim. Migros yemek.

0: gözümde yerim.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
3: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
2: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
3: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
2: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Doğru kalite, doğru fiyata Carrefour'da. 5 kilogram bal küpü toz şeker 229 lira 95 kuruş. 5 litre Carrefour ayçiçek yağı 445 lira.
5: Doğrusu Carrefour'sa.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayatında iş başı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
0: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var?

Şimdi bu müzenin şöyle bir özelliği var. Ben bütün müzeyi detaylı olarak size göstermedim. Bu sergiye geldiğinizde serginin daha da bir sergiyi özel kılan bir özelliği var. Bu oda. Beni şimdi zaman zaman karanlık, zaman zaman aydınlık görebilirsiniz. Ben biraz kenara çekileyim. Hatta siz bu animasyonu izleyin. Burası immersive odasıymış sevgili seyirciler. James Cameron'ın hayatının başladığı yerden itibaren filmleri gösterimde oluyor burada. Çizimleri gösterimde oluyor animasyon şeklinde. Tekrar belirteyim, İstanbul Sinema Müzesi'ni bu oda özel kılıyor. Biraz önce de söylediğim gibi sırf bu oda için gelenler varmış. Önceki sergilerde de böyle bir oda yokmuş ve böyle bir sunum yokmuş. James Cameron sergisine gelirseniz eğer mutlaka bu odada oturma yerleri de var. Oturup yaklaşık 12 dakika süren James Cameron'ın çizimlerini, sinema hayatını izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere.

Muhteşem bir sergiydi gerçekten. James Cameron'ın sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi hem pasajı daha detaylı hem de müzeyi daha detaylı sizlere göstereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'na ait İstanbul Sinema Müzesi. Çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Sergiden fazlasıyla keyif aldım. İzlediğimiz filmlerin orijinal parçalarını görüp o animasyon odasında vakit geçirmek bile ayrı bir keyifti diyelim. Pazartesi günleri hariç 11'den akşam 7'ye kadar açık İstanbul Sinema Müzesi, aynı zamanda sergiyi de o saatler arasında pazartesi günleri hariç ziyaret edebilirsiniz. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşçakalın.

0: Çorabım nerede anne? Yoksa daha yıkamadın mı?
1: Elimde, baksana dikiyorum Ferdi abi.
0: Çabuk ol, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk.
1: Tamam abi, tamam, bitti.
0: Ceketim nerede, montum nerede? Çıkarsana montumu kız. Sen de benim her şeyimi giyiyorsun. Neyim kaybolsa bunun sırtında görüyorum.
1: Yine hırlaşmayın canım. Ne yapayım Ferdi abi? Seninkileri giyme hoşuma gidiyor. Al.
0: Yeter artık, ver şunu.

0: Ben gidiyorum anne.
1: Yine kahvaltı etmeden mi gidiyorsun oğlum? Biraz ye. Son günlerde zayıfladın.
0: Yok be anne, sana öyle geliyor. Asıl zayıflayan Leyla. Ne o kız? Birine mi sevdalısın yoksa?
2: Aman Ferdi abi, alay etme Allah aşkına. Bak, bak yine kızın kalbini kırdın oğlum.
0: Ne dedim ki anne?
1: Artık şu kızla şaka yapmasan iyi olur.
0: Ne yapayım yani? Ona takılmadan edemiyorum.
1: İyi ama oğlum, artık gelinlik kız oldu. Her ne kadar elimizde büyüdüyse de ne de olsa kardeşin değil ya. Son zamanlarda laflarından alınır oldu.
0: Peki, peki. Bir daha karışmam. Zaten yarın bir gün amcası gelir götürür, ben de kurtulurum ondan.
3: Kaç?

0: Ulan kitapsız gösteririm ben sana!
1: Şimdi ya! Geliyorum! Tut!
0: Oh, gel lan buraya! Allah
1: affet seni! Bırak abicim!
0: Ne yaptın? Durdun mu lan? Gebersin!
2: Ayrılır!
0: Beğendin mi yaptın lan?
1: Hayır abi! Hayır abi! Hayır, dur.
0: Çekil sen Ferdi!
2: Bana bak, Sülo'nun dersi kötüdür ha! Varma üstüne!
0: Gösterin!
3: Ferdi!
2: Ne var Leyla? Bir şey mi oldu?
3: Hemen! Eve gel! Çok çabuk! Amcam geldi!
2: Peki, geliyorum!
4: Bak kızım, bu defa kararlıyım seni götürmeye. Biliyorum, sana karşı haksızlık ettim. Annen öldüğünde sen daha küçücüktün. Baban sefahate düşkün bir insandı. Bu yüzden hiç geçinemezdik. Ben ayrılıp İstanbul'da bir iş kurup elhamdülillah hayatımı kurtardım. Babansa bütün servetini kumar masalarında batırdıktan sonra dayanamayıp canına kıydı. İntihar etmeden önce de seni şu gördüğün namuslu fedakar kapıcısına teslim etti. Hislerini anlıyorum kızım. Büyüdüğün, arkadaş edindiğin muhitten ayrılmak kolay değil tabii.
5: Amcan doğru söylüyor kızım. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var Allah'a şükür. Ama amcanın o da yok. Sen onun en yakınısın. Yalnız koma ihtiyacı.
6: Kolay mı sanıyorsun kızım senden ayrılmak? Bütün bu konuştuklarımız senin iyiliğin, mutluluğun içindir kızım.
7: Sen neden konuşmuyorsun Ferdi abi? Bari sen karşı çık. Sen mani ol gitmeme.
8: Herkes haklı Leyla. Hem artık gelinlik bir kız oldun. Senin de mutlu bir yuva kurma zamanın geldi. Amcanın muhitindeki kısmetler başka. Şu bizim fakir mahallenin kısmeti başka.
7: Sen de mi Ferdi abi?
8: Leyla!
4: Aa, ne oluyor bunlara ya?
8: Leyla! Leyla!
7: Dokunma bana, dokunma! Sen çok kalın kafalı, anlayışsız bir insansın.
8: Seni bir türlü anlamıyorum Leyla. Önünde büyük bir istikbal varken, rahat bir yaşam varken neden gitmek istemiyorsun bilemiyorum. Annemden, babamdan, Adana'dan mı ayrılmak istemiyorsun yoksa? Hani ben senin dert ortağındım? Söyle kız! Mahalleden birine mi aşıksın?

0: Ben seni seviyorum, seni.
1: Seviyordum ama söyleyemiyordum.
0: Hep bekledim, sen söyleyesin. Seni seviyorum Leyla diyesin. Ama sen de sustukça sustun.

0: Bir türlü cesaret edemedim.
1: Çocukluktan bu yana o kadar alıştım ki sen. Şimdi Adana'da sensiz nasıl durabileceğimi, hatta nasıl yaşayabileceğimi bile bilmiyorum. Beraber doğduk, beraber büyüdük. Senden ayrılmak hiç aklıma gelmezdi. Sensizlik kahredecek beni Leyla.
0: Beni senden belki ayırırlar Ferdi, belki uzaklaştırırlar. Ama şuna inan ki senden başka hiç kimseye, ama hiç kimseye yar olmam ben.
1: Ben de sensiz yarışmaya girmem.
0: Sen böyle konuştukça üzüyorsun beni. Benim yüzümden yıllarca hayalini kurduğun şarkıcılığı bir anda kesip atamazsın. Sen vazgeçince ben kendimi suçlayacağım. Hani senin azmin? Hani yarışmaya girecektim, İstanbul'a gidecektin, ismini bütün memlekete duyuracaktın?
1: Belki doğru söylüyorsun Leyla. Ama yanımda sen olmayacaksın. Desteğim, gücüm olmayınca ben ne yaparım?
0: Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile gönlüm seninle beraber.
1: Canım, sevgilim.

0: Yemek iyi değil mi? İyi.
1: Hı hı.
0: Yarışmaya katılmak için paran var mı?
1: Yok be oğlum, nerede? 600 kağıt para istiyorlar. O parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
2: Peki ne yapacaksın?
1: Ne bileyim ben. Elbise almak lazım. Böyle de sahneye çıkılmaz ki. Sende para var mı Cengiz?
2: Bende 20 kağıt var.
1: Peki ne yapacağız şimdi?
0: Ne yapacağı var mı be? Bugünkü ümileri oraya yatıracağız.
1: Çok heyecanlıyım Leyla.
3: Korkma Ferdi, kazanacaksın.
1: Sen yanımda yokken içimde bir boşluk hissediyorum. Keşke bugün de kalabilseydin.
3: Buna imkan yok Ferdi. Amcam havaalanında beni bekliyor. Gitmem gerek. Sen yarışmadayken ben yolda olacağım. Ama inan bana, kalbim seninle beraber olacak. Şarkı söylerken beni düşün. Beni hisset, inanıyorum ki kazanacaksın.
1: Benim hiç ümidim yok Leyla. Eğer sen yanımda olsaydın her şey bambaşka olurdu. Sen benim her şeyimsin. Ya kazanamazsam?
3: Sen hiç üzülme Ferdi. Kazanacaksın, inanıyorum. Gönlüm seninle beraber. Hoşça kal Ferdi.

0: kıymetli misafirler, aziz dinleyiciler, 6 numaralı yarışmacı Aysel Altın Sesi dinlediniz.
1: Oo, ben bu kalabalığın karşısına çıkamam ha.
2: Gel buraya be oğlum, deli misin, misin gel.
3: O kadar masraf et.
2: Korkma, korkma, yemezler seni.
0: Şimdi yüksek huzurlarınızda 7 numaralı yarışmacımız Ferdi Tayfur.
1: Ben çıkmam.
2: Bak senin yerine lan. Gel, gel buraya. Gel buraya.
3: Biz bugünün hayalleriyle yaşadık.
2: Ha, şu kravatını da şöyle bir düzeltelim. Ha, çiçek gibi oldun. Hadi bakalım hayırlısı.
1: Ya,
2: Allah kuvvet verecek, cesaret de verecek sana. Kuvvet de.

0: Sayın seyirciler, şimdi sıra tertip etmiş olduğumuz ses müsabakasının birincisine diplomasını vermeye geldi. Huzurlarınızda bu müsabakada siz sayın halkımızın en çok beğenisini kazanan ve en çok rey toplayarak birinci seçilen 7 numaralı müsabak.
1: Aa ben.
0: Evet, yarışmanın birincisi Ferdi Tayfur.
1: Hop hop buradayım.
0: Görüşürüz, sahneye lütfen.
1: Geldim.
0: Buyurun.
2: Tebrik ederim, bol şanslar.
0: Bu diplomalar sizleri büyük bir üne kavuşturacak, size İstanbul'da en büyük gazinoların, en büyük plak şirketlerinin kapılarını açacaktır. Elinizdeki bu diplomayla hangi gazinoya giderseniz hemen işe başlayacak meşhur bir şarkıcı olacaksınız. Böylesine kabiliyetleri ortaya çıkarmaktan gurur duyan, şeref duyan, onur duyan müessesemiz yeni başlayacağınız bu sahne hayatınızda sizlere başarılar diler.
1: Allah be!
3: Hey
1: Allah
3: be!
4: Ciddi olun bakayım biraz, ciddi olun.
5: Kurallar önden gider buyurun.
4: Aferin, aferin.
5: Yürü lan şaşalal yürü.
6: Sen yürü lan kertoş.
7: Bana bak, bu diplomaların sahte olduğu meydana çıkarsa halimiz dumandır ha.
0: Oo, kerizler uyarıncaya kadar biz Kayseri'deki müsabakayı bitirip Niğde'ye gideriz.
8: Bak kızım, bir aydan beri buradasın. Seni ne kadar çok sevdiğimizi bilirsin. Senin istikbalini düşünmemiz de bizim borcumuz. Biliyorsun artık evlenme çağın geldi. Bizim senin başına ne kadar baki olacağımızı da Allah bilir. Bunun için yengenle beraber bir an evvel senin mürüvvetini görmek için sabırsızlanıyoruz. bizim de artık torunlarımızı görme çağımız geldi. Değil mi ya hanım?
9: Tabii bey, çocuksuzluk canıma tak etti. Bir torunum olsa canım gibi bakarım.
8: Bak Leyla, Baykal beylerin teklifine hala bir cevap vermedin. Baykal beyler biraz sonra gelirler. Bu teklifi yabana atma kızım.
10: Ama amcacığım ben evlenmek istemiyorum ki.
8: Ama kızım, Baykal beyler memleketimizin en varlıklı insanları. Hanları, fabrikaları var. Yalnız 3 gazinodan aldıkları kira ayda 300.000 lira.
10: Gazino? Ne yani, gazinoları da mı var?
8: Hem de 3 tane.
10: Peki gazinoda onların sözü geçer mi?
8: Söylediğin lafa bak. Onların sözü geçmeyecek de bizim sözümüz mü geçecek? Hem Baykal Bey Leyla diyor da başka bir şey demiyor.
10: Demek gazinoda sözleri geçer ha?
9: Geldiler galiba bey.
10: Durun durun ben bakarım. Gazino ha?
8: Allah Allah! Gazino dedi gitti.
10: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
11: Sefalarla beraber bir de çiçek getirdim size.
10: Aman efendim, ne kadar nazik, ne kadar incesiniz. Aşk olsun Baykal Bey, siz gazinolarla ilgiliymişsiniz de bana söylemediniz.
7: İlgili ne kelime kızım, İstanbul'un en büyük 3 gazinosunun sahibiyiz.
10: Yani mesela size bir işim düşse yapar mıydınız?
11: Aman efendim, siz yeter ki emredin.
8: Hanım, bu hayırlı iş tahminimizden daha kolay olacak.
9: Yakında nişanı yaparız herhalde.
8: Hadi gel.
9: Hadi.
8: Efendim, hoş geldiniz, sefalar
9: hoş
8: getirdiniz,
9: geldiniz, hoş geldiniz. Geldiniz. Efendim,
8: hadi kızım,
9: hoş
8: misafirlere geldin. Yer göster.
9: Buyurun, buyurun efendim, buyurun.
12: Diplomam. Diplomam nerede anne?
13: Ha, bu kağıdı mı arıyorsun evlat?
12: Evet baba. Başaracağım, göreceksin.
13: Bırak be evladım şu işi, bırak hayal kurmayı.
12: Bir kere şansımı deneyeyim baba. Bakarsın muvaffak olurum.
13: İnşallah. İnşallah ama şu işi de bozmasaydık.
12: Göreceksin baba, kazanacağım. Kazanamazsam hemen dönerim. Sizi yalnız bırakmayacağım.
14: Kendine iyi bak oğlum, sakın üşütme.
12: Hoşça kal. Hakkınızı helal edin.
14: Helal olsun.
13: Tez zamanda dön o.
12: İnşallah baba.
3: Gurbetin kahrını

0: Artık dön gel garip sevdiğim, bırak şu gurbeti garip sevdiğim.
1: Selamünaleyküm kardeş.
2: Aleykümselam. Kimi aradın kardeşim?
1: Ben Adana'dan geldim de.
2: Ne olmuş?
1: Bu da diplomam. Ses yarışmasını kazandım. Şarkıcı olmaya geldim.
2: Şarkıcı ha? Bana bak kardeşim. Burada her önüne gelen şarkıcı olamaz. Ben de şarkıcı olmaya geldim ama paspasçı oldum. Hadi bakayım işine.
3: Benim diplomam var kardeşim.
2: Şey beyefendi, bu arkadaş şarkıcı olmak istiyormuş.
1: Beyefendi, ben Ferdi. Adana'dan geldim. Bu da diplomam.
4: Ne diploması evlat?
1: Birincilik diploması. Şarkıcılık yarışmasını kazandım da.
4: Ne istiyorsun?
1: Beni bir kere dinleyin. Göreceksiniz, boşuna vermediler bu diplomayı.
4: Anladım evlat, anladım ama patron şimdi burada yok. Saat 4'te gelecek. Sen o zaman gelsen belki bir şeyler yapabiliriz.
1: Sağ olun beyim. Acaba saat kaç?
4: 2.
1: Daha 2 saat var desenize. Gidip onu görebilirim. İnanın onun gözleri bana kuvvet verecek. Onun vereceği kuvvetle her şeyi başaracağım. Saat 4'te buradayım, çantam burada kalsın.
4: Allah Allah!

0: Buyurun efendim.
1: Leyla Hanım arıyordu.
0: Kim arıyor acaba?
1: Eski bir arkadaşıyım, Adana'dan Ferdi.
0: Buyurun içeri. Siz istirahat edin efendim, ben haber vereyim.

0: Ferdi?
1: Leyla.
0: Ferdi.
1: Seni o kadar özledim ki Leyla.
0: Ben de seni Ferdi, burcu burcu tüttün yüreğimde.
1: Bak. Diploma verdiler, müsabakayı kazandım. Bu diplomayla hangi gazinoya gitsem işe alırlarmış.
0: Seni üzmek istemem Ferdi. Ama bana kalırsa... bu diploma hiçbir işe yaramaz diye korkuyorum.
1: Ne demek hiçbir işe yaramaz? Kapı gibi diploma. Ben bununla gazinosunda işe başlamak için geldim. Dörde kadar vaktim var, sana uğrayayım dedim.
0: Bak Ferdi. Geçen gün amcamın bir ahbabı geldi. Onun babası gazinosunun ortağıymış. İstersen ona bir telefon edelim, yardım olur.
1: Yok, lüzum yok. Göreceksin bak, bu diploma her şeyi halledecek. Hiç kimseye ihtiyacım yok.
0: İnşallah başarırsın Ferdi.
1: Başaracağım Leyla, eminim. Geç kalmayayım, beni bekliyorlardır. Hoşça kal.

0: Alo, buyurun. Ben Baykal.
1: Baykal Bey, ben Leyla.
0: Ha, buyursunlar. Buyurun. Emredin Leyla Hanım.
1: Geçen gün size bahsetmiştim. Hani şarkıcı olmak isteyen arkadaşım vardı ya. İşte o İstanbul'a geldi. Şimdi de gazinoya gitti. Acaba bir telefon etseniz de yardımcı olsalar. İsmi Ferdi.
0: Siz hiç merak etmeyin. O işle derhal ilgilenip arkadaşınıza yardım edeceğim. Hatta ben kendim bile giderim. Güle güle. İyi günler efendim. Hürmetler ederim. Güle güle.
2: Her gecenin sabahında...
3: Hoş geldiniz.
0: Sağ olun.
3: Buyurun.

0: Yorulma delikanlı, aferin, sesin bayağı güzelmiş.
1: Güzel değil mi? Çok güzel.
0: İlk önce seni Baykal Bey ve nişanlısı Leyla Hanım'ın hatırı için dinlemiştik. Ama sesin gerçekten çok güzel.
2: Kimin nişanlısı?
1: Benim nişanlım.
2: Kim?
1: Hulusi Bey'in yeğeni, Leyla.
2: Hulusi Bey'in yeğeni? Leyla!
1: Evet. Yakında nişanımızı resmen ilan edeceğiz. Tabii düğünümüze sizi de davet ederiz.
2: Ulan kitapsız! Ben sana şimdi gösteririm nişan nasıl ilan edilirmiş! Bırakın! Olur mu böyle şey? Çekilin be! Bırakın beni! Allah ya tulumu! Şişmanladım seni!
0: Onlar bizim müşterimiz!
2: Bırakın ya! Bırakın beni! Ben müşterif bile anlamam, anlıyor musunuz? Leyla, şimdi gösteririm ben ona!
3: Bu sesle, bu hisse çok büyük bir sanatçı olacaktır bu çocuk.
2: Leyla! Leyla, neredesin?
4: Ne oldu oğlum?
2: Onun dişlerini dökecektim, ciğerini sökecektim ama kaçtı.
4: Kimin oğlum?
2: O göbekli Baykal denen pısırığın.
4: Ne oldu? Hayrola oğlum?
2: Leyla için nişanlım dedi. Evleneceklermiş ha? Bak amca bey, Leyla'yı o göbekli herife veremezsiniz.
4: Peki sana ne oluyor oğlum?
2: Bana... Çünkü biz Leyla ile birbirimizi eskiden beri seviyoruz. Ne Leyla bensiz, ne de ben Leyla'sız yaşamayı düşünmüyoruz.
4: Demek öyle. Peki sen biraz dışarıda bekle. Ben önce Leyla ile bir konuşayım bakalım, o ne diyecek. Leyla! Kızım Leyla!
5: Buyur amcacığım.
4: Gel kızım, gel. Seninle konuşacaklarım var.
5: Geliyorum amcacığım.
4: Bak kızım,
5: emredin.
4: Hayati bir karar vermen lazım. Biraz evvel Ferdi geldi. O birbirinizi sevdiğinizi, evlenmek istediğinizi söylüyor. Sen ne dersin bu işe?
5: Evet amca, ben de onu seviyorum.
4: Ama iyi düşün kızım. Baykal çok zengin bir aileden. Sana iyi bir hayat, güzel bir istikbal verebilir. Koskoca bir ömür sadece aşkla geçmez.
5: Amca, birbirimizi seviyoruz. Benim ne parada ne de pulda gözüm var. Ne Baykal'ı ne de servetini istiyorum ben. Yalnız Ferdi'yi istiyorum. Eğer beni ona vermezseniz ben yaşadığımı bile anlamam ki. Sadece parayla geçer mi bir ömür amcacığım?
4: Bak bu cevabını beğendim. Gözüm tutmamıştı zaten o göbekli herifi. Ferdi!
2: Buyurun efendim.
4: Gel buraya, gel, gel. Öpün elimi bakayım. Öpün! Allah mesut etsin.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
5: Teşekkür ederim amca.
4: Topaç gibi torunlar isterim ha.
2: Gel Leyla!
6: Ne oldu bey, hiçbir şey anlayamadım.
4: Sen de hep geç anlarsın be hanım.

Bonjour.

Sağ olun sayın misafirler. Alkışlarınız bana her zaman kuvvet verdi. Bu yüzden en mutlu günümü sizlerin önünde sizlerle beraber kutlamak istiyorum. Herkes düğününü bir yerde yapar. Ben de düğünümü sizlerin huzurunda yapmak istedim. Şimdi size bana sevmeyi, sevilmeyi öğreten, aşkın yüceliğini gösteren ve gene bana mutlulukların en büyüğünü veren eşimi tanıtmak istiyorum.

0: Yeni evimizi beğendin mi sevgilim?
1: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir Ferdin.
0: İlk çocuğumuzu bu evde büyütürüz. Ama ikinci çocuk olunca küçük gelir burası. O zaman daha büyük bir ev alırım.
1: Biliyor musun, evde sana hizmet ederken hep ellerine dikkat ederdim. O kadar beğenirdim ki ellerini. Sarılıp öpmemek için kendimi zor tutardım.
0: Ben de senin içi pırıl pırıl yanan güzel gözlerine bakmaya korkardım. Ama şimdi bir ömür boyu gözlerimi gözlerinden ayırmayacağım.

0: Ne oldu sevgilim?
1: Rüzgar! Rüzgardan nefret ediyorum. Çok korkuyorum.
0: Korkacak bir şey yok. Bak pencereyi kapattım bile. Hadi sevgilim kendine gel.
1: Senelerce

0: güzel bir rüya görmüştüm. Aynı rüyayı dün gece de gördüm. Kara bulutlarla dolu bir rüzgar aramızdan esti. Bizi birbirimizden ayırdı. Seni bırakmamak için ellerimi uzattım. Ama rüzgar aldı götürdü beni.
1: Ne olursun ağlama. Sil gözlerini canım. O güzel gözlerine ağlamak değil, gülmek yakışıyor. Bak rüyanın aksi çıktı. Beraberiz, mutluyuz. Bir ömür boyu mutlu olacağız.

Boş bu yaşantı, dünya döner mecburen. Korulmuş bu yaşantı, dünya döner mecburen. İçinde biz zavallı yaşıyoruz mecburen. İçinde biz sarhoşlar yaşıyoruz mecburen.

Mecburen, gariplerin nesi var, hor görülür mecburen.

Uçsak olduk her güne, sevinip sevmeyene. Tutsak olduk her güne, sevilip sevmeyene. Eririz günden güne, öleceğiz mecburen. Bir vefasız uğruna, öleceğiz mecburen.

0: katlanırız mecburi. Vefasızlar ağlatan katlanırız mecburi. Zalimin gür sesi var, ümidin eşesi var. Gariplerin nesi var, hor gönlün mecburi. Gariplerin nesi var, hor gönlün mecburi.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere bir şarkı daha söylemek isterdim. Hele bu bayram günü yanınızdan hiç ayrılmak istemezdim ama... size bir müjdem var. Az önce hastaneden telefon ettiler. Karım bana dünyanın en güzel bayram hediyesini vermiş. Bir oğlum olmuş. Ne kadar sevinçliyim bilemezsiniz. Şimdi müsaade ederseniz ben de gidip oğlumun ve karımın bayramını kutlamak istiyorum. Sizlere iyi bayramlar, sağ olun.

0: Yeterli Bey, bir dakika. Ah, bu çiçek de size doktor. Bayramınız kutlu olsun. Öyle mutluyum ki. Karım nasıl?
1: Ben de onu konuşacaktım.
0: Ne oldu? Yoksa bir şey mi var?
1: Evet. Bilmem size nasıl anlatsam. Metin misiniz?
0: Ne demek istediğinizi anlamıyorum doktor. Ne oldu? Yoksa çocuğa mı bir şey oldu?
1: Hayır Ferdi Bey. Karınız.
0: Karım mı? Anlatsanıza doktor bey, ne oldu karıma?
1: Tıp ilminde ne varsa hepsini tatbik ettik. 3 profesörle 5 saattir başındayız. Ama maalesef yapacak hiçbir şey kalmadı. Bir dakika Ferdi Bey. Karınızın zaten çok kısa bir ömrü kaldı. Eğer metin olmazsanız onun son saatlerini de harap edersiniz.
0: Gerçekten ölecek mi doktor?
1: Evet. Hiç ümit yok. Ama bana söz verin. Karınıza bir şey belli etmeyeceksiniz. Onun şimdi birkaç güzel kelimeye, güler yüze ihtiyacı var. Söz veriyor musunuz? Ona bir şey belli etmeyeceksiniz, değil mi?
0: Evet doktor. Söz.
1: Teşekkür ederim. Girebilirsiniz.

0: Hoş geldin sevgilim. Bugün biraz halsizim. Yüzümden de belli değil mi?
1: Yok, hayır. Hiçbir şeyin yok. Hem çok iyi, hem de çok güzelsin.
0: Oğlumuzu gördün mü?
1: Hayır, görmedim.
0: Biraz evvel buradaydı. Ah, bir görsen Ferdim. Ne kadar güzel bir çocuk. Tıpkı sana benziyor. Sesi de o kadar gür ki, o da babası gibi şarkıcı olacak.
1: İnşallah sevgilim.
0: Seni de çok ihmal ettim. Gömleklerini bile ütüleyemedim. Yemeğini yedin mi?
1: Yedim sevgilim, beni düşünmesen.
0: Çıkar beni buradan Ferdim. Yuvamıza götür beni.
1: Götüreceğim canım, götüreceğim. Gene mutluluklara koşacağız el ele.
0: Beni çok mesut ettin Ferdim. Teşekkür ederim. Bundan sonra ben de seni daha mesut edeceğim. Çocuğumuz, sen, ben, hep beraber.
1: Evet sevgilim. Hep beraber.
0: Ne o Ferdim? Ağlıyor musun?
1: Hayır, sevinç gözyaşları döküyorum.
0: Bu ses nereden geliyor?
1: Hangi ses sevgilim?
0: Rüzgar. Çok korkuyorum Ferdim. Ayıracak bu rüzgar bizi. Ayıracak.
1: Hayır sevgilim. Bizi hiçbir şey birbirimizden ayıramaz.

0: Bugün bir başka esiyor rüzgar Leyla. Sakın korkma Emi. Ben hep senin yanında olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Değil rüzgar, fırtınalar bile kopsa hep yanında olacağım. Korkma sen.
1: Saatlerden beri seni arıyorum. Artık kendini toparlaman lazım. Seni anlıyorum. Acına katılıyorum. Ama evladım, ölenle ölünmez. Hadi gel, seni eve götüreyim.
0: Şimdi gitmem lazım Leyla. Korkma sen Emi. Gidiyorum ama gene geleceğim. Üzülme, geleceğim.

0: Küçük yaramaz mamasını yedi babası.
1: Artık eve gitmek istiyorum.
2: İstersen bir müddet burada kal Ferdi. Çocuğunun yanında unutursun her şeyi.
1: Hayır. Burada, bu muhitte, İstanbul'da kalamam artık. Her yer onun hatıralarıyla dolu. Hüsnü abi, Anadolu turnesinin hazırlıkları tamam mı?
3: Tamam. Söylediğin gibi bir yıllık bir turne hazırladım. Biraz uzun ama.
1: Uzun olsun. Belki de iki yıla çıkartırız.
3: İstersen turneyi biraz geciktirelim. Evde bir müddet dinlen çocuğunla beraber.
4: Çocuğun! Herkes bana bundan bahsediyor! Benimle olsa ne olur, olmasa ne olur! Ne bilir ki o küçücük şey, ne anlar anadan babadan!
0: Biz çocuğa kendi evladımız gibi bakarız. O bize Leyla'nın yadigarı. Ama ne de olsa sen de babasısın. Seni görmek ister.
1: Bakın ben karımı kaybettim. Ben nasıl Leyla'sız yaşamaya alışacaksam... ...bu çocuğun da bensiz, babasız yaşamaya alışması lazım.

0: sen yanımda olmayınca, gücüm desteğim olmayınca ne yaparım ben Leyla'm?
1: Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile

0: Dur Ferdi. Bir saattir seni arıyorum. İstanbul'dan bir telgraf aldım. 3 aylık bir iş teklif ediyorlar.
1: Gelemeyeceğimizi yaz. Turneye devam ediyoruz o kadar.
0: Bak Ferdi, 6 yıldır İstanbul'dan uzakta göçebeler gibi dolaşıp duruyoruz. Hem unutma, İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi. Oğlun 6 yaşına geldi, hala babasının suratını görmedi.
2: O çocuğun babası yok, anlıyor musun? Yaşayan bir ölü baba olabilir mi ha?
0: Beni dinle Ferdi. Ne zamandan beri sana bunu söylemek istiyordum. Leyla'nın ölümüne bu çocuğun sebep olduğunu sanıyorsun, bunu da kimseye söylemiyorsun. Nefret ediyorsun bu yüzden ondan. Bu masum çocuğun hiçbir günahı yok. Leyla da öldü artık, unut onu!
2: Hayır! Hayır, ölmedi o! Unutamam onu, anlıyor musun? Unutamam! Onun aşkı hala kalbimde, hayali gözlerimde yaşıyor! Leyla ölmedi, anlıyor musun? Ölmedi!
0: Gerçeği kabul et! Öldü o!
2: Hayır diyorum sana, hayır!
0: Onu sen ellerinle gömdün! Yıllardan beri kendini de onunla beraber gömmek istiyorsun! Her şeyden kaçıyorsun! Bir ölüden farkın yok!
2: Hayır!
0: Şimdi oğlunu da annesiyle beraber gömmek istiyorsun. Buna hakkın yok Ferdi!
2: Hayır!
0: Bunu yapmamalıydın bana. Bütün arzum seni hayata döndürmekti. Ama madem istemiyorsun, ben gidiyorum. Sen nasıl istersen öyle yap.
2: Hüsnü abi dur. Affedersin. Kendimi kaybettim. Çaresizim, ne yaptığımı bilemiyorum. Bomboş bir dünyada kaldım.
0: Üzerinde durma, mühim değil. Yapacağın şey belli Ferdi. Git oğluna, git gör onu.
2: Peki Hüsnü abi. Ama sen de geleceksin. Sen olmazsan ben gidemem ki. Ne olur, bir de sen yalnız bırakma beni.
0: Pekala, beraber gideceğiz.
3: Oğluna senelerdir senin yokluğunu belli etmemeye çalıştık. Biraz heyecanlı. Ne de olsa babasını ilk defa görecek. Ama sen onu tanımakta güçlük çekmeyeceksin. Kerata tıpkı sana benziyor.
4: Ferdi, işte oğlum.

0: Bak Ferhat, baban, hadi ona hoş geldin de.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk oğlum.

0: Benimle gezmeye geleceksin değil mi Ferhat?
1: Tabii gelecek babası. Uslu çocuklar her söyleneni dinler değil mi evladım?
2: Peki efendim.
0: Hadi öyleyse Ferhat. Vakit geçirmeden gidelim. Gezecek çok yerimiz var.

0: Bana İzmir'den bir kart göndermişsiniz.
1: Tabii, gönderdim ya.
0: Ama ondan sonra bir yıl geçti, başka hiçbir kart göndermediniz. Herkesin babası uzağa gidince, her gün kart gönderiyor.
1: Biraz daha gezelim mi?
0: Hayır, ben eve gitmek istiyorum. Seni de sevmiyorum.
2: Oh, hoş geldin Ferhat. Nasıl, babanla iyi gezdiniz mi bari?
1: Çok eğlendik değil mi Ferhat? Almanya turnesinden sonra seni gene gezmeye götürürüm.
3: Almanya mı? Almanya'ya gideceğinizi bilmiyorduk. Hani bir süre burada kalacaktınız?
1: Kalamayacağım. Bugün gitmeye karar verdim.
3: Hadi Ferhat, babana iyi akşamlar de yukarı çık.
0: İyi akşamlar efendim. Size de güle güle.
4: Almanya turnesi uzun sürecek mi?
1: Evet, çok uzun. Anladım ki oğlumla ayrı dünyaların insanlarıyız. İstemedi beni. Uzaklara gideceğim. Çok uzaklara.
5: Almanya'ya hoş geldiniz. Hoş sizin için güzel bir turne hazırladık. Epey uzun sürecek. Evet.
6: Münih'e hoş geldiniz Ferdi Bey. Efendim. Buyurun. Hoş geldiniz efendim.
7: Hoş geldiniz Ferdi abi.
8: Hoş bulduk.
7: Hoş geldiniz Ferdi abi.
8: Hoş bulduk.

0: Ferhat'ı görsen tanıyamazsın Ferdi. Koskoca çocuk oldu.
1: Tanıyamaz olur mu canım? Tıpkı babasına benziyor.
2: Bu tenis uzun sürer mi? Ne zaman gelirler acaba?
0: Günde 2 saat tenis oynuyorlar ama senin geleceğini bildikleri için 1 saat oynayıp dönecekler. Nurhan Hanım tenisi ihmal etmesini istemiyor. Bu yaşta çocukların kafası kadar vücutları da gelişmeliymiş.
1: Ferhat da Nurhan Hanım'a aşık adeta. Hiç sözünden çıkmıyor. Sanki arkadaşmış gibi her gün beraberler.
2: Kim bu Nurhan Hanım? Geldiğimden beri ondan bahsediyorsunuz.
0: Canım ona Nurhan Hanım dediğimize bakma. Benim yeğenim. Anası babası ölünce biz yanımıza aldık. Kendini psikolojimini ona verdi, başını kitaplardan kaldırmaz.
2: Ya öyle mi? Akraba yani.
0: Ama ne olursa olsun Ferhat'a çok güzel bakıyor.
3: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki ah bir görseydiniz.
0: Ferhat, bak baban geldi. Tanımadın mı babanı?
3: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Ferhat. Demek tenis de oynuyorsun. Ne güzel.
3: Evet.
2: Tenisi iyi öğrendin mi bari?
3: Evet.
2: İnşallah bu tenis derslerine engel olmuyordur, değil mi Ferhat?
3: Hayır.
2: Herhalde Nurhan Hanım'ı yeniyorsundur ha?
3: Hayır, onu kimse yenemez.
4: O kadar da değil Ferhat. Baban da beni tenis şampiyonu sanacak.
0: Tanıştırayım, Nurhan Hanım, Ferhat'ın babası Ferdi.
4: Ferdi Bey'i resimlerinden tanıyoruz.
2: Memnun oldum.
0: Nurhan Hanım'ı gören herkes şaşırıyor.
4: Evet, psikolog deyince herkes başka türlü bir insan bekliyor. Ama bugünün çocukları o kadar zeki oluyor ki onlara uymak için biraz modernleşmek gerek.
1: Ferdi'yi yeniden aramızda görmemizin şerefine.
2: Ben de kadehimi sevgili oğlumun şerefine kaldırıyorum.

0: Ferhat hiç belli etmiyor ama siz geleceksiniz diye çok heyecanlandı.
1: Beni görmekten gene memnun olmadı galiba.
0: Hayır, hiç de öyle değil. Fakat memnuniyetini size hemen göstermemeye kararlı olsa...
1: Bakın Nurhan Hanım, sizin psikoloji ilminiz ne diyor onu bilmem ama... ben buraya oğlumun kalbini kazanmaya geldim.
0: Sizin de ne yapmak istediğiniz beni ilgilendirmiyor. Ben sadece o küçücük çocuğun kolay kırılan kalbinden bahsediyorum. Acele ederseniz, duygularını zorlarsanız çocuğu üzebilirsiniz.

0: Nem var Ferhat? Niçin ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Bağışla oğlum. Biliyorum bana kızgınsın. Bilmem bütün yaptıklarım için özür dilesem beni affeder misin?
1: Lütfen gidin, yalnız bırakın beni.
0: Gidersem benim için çok kötü olacak.

0: Sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki Ferhat. Bir türlü söyleyemiyorum. Senin bana yardımcı olman lazım evladım. Bak, çok uzaklardan geldim seni görmeye.
1: Ferhat! Üzülecek hiçbir şey yok Ferhat. Hadi şimdi sen yat uyu. Baban seninle yarın konuşacak. Hadi yat yavrum.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Şimdi anladım oğlumun bana neden soğuk davrandığını.
1: Neden?
0: Onu kendinize mal etmişsiniz de ondan.
1: Bakın Ferdi Bey, siz çok tanınmış bir insan olabilirsiniz. Fakat çocuk ruhundan anlamıyorsunuz. Oğlunuzu sizden çaldığımı sanıyorsunuz.
0: Tabii ya! Oğlumu benden uzaklaştırıyorsunuz.
1: Uzaklaştırmak mı? Oğlunuz kendini size yakın hissetmiyor mu sanıyorsunuz?
0: Öyle değil mi? Benim gözlerim kör mü?
1: Özür dilerim. Ama sizi biraz daha anlayışlı sanırdım. Oğlunuzun size taptığını, sizi gözünde adeta ilahlaştırdığını görmüyor musunuz?
0: Bana tapmak mı? İnanamam buna.
1: O halde gelin benimle. İşte Ferhat'ın oyun odası burası.

0: Ahmet sizin bütün plaklarınızı alır. Bütün eserlerinizi ezbere biliyor. Bunu benden bile gizlemişti. Hele siz gelince her şeyi büsbütün gizledi.
1: Evet ama neden yapıyor bunu?
0: Kendisini terk edip senelerce geri gelmeyen bir babaya duygularını göstermenin yararı ne? Ferhat size tapsa bile sevgisini gösterir mi sanıyorsunuz? Çok onurlu bir çocuktur.
1: Bakın Nurhan Hanım, oğluma karşı haksızlık ettiğimi biliyorum. Ama şunu itiraf edeyim ki Ferhat'ın ayaklarına kapanıp yalvarmaya bile razıyım.
0: Belki de buna gerek yok.
1: Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki de oğlumu biraz tanısam yararı olacak. Bu konuda bana yardım eder misiniz?
0: Tabii ederim. Bir kere şunu bilin ki Ferhat'ın dünyada sizin kadar sevdiği, sizin kadar beraber olmak istediği başka kimse olamaz. Ama sizin gene uzaklara kaybolup gitmenizden o kadar korkuyor ki, sizin sevginizden emin olmak için adeta sizi imtihan etmek istiyor. Babası tarafından terk edilmiş, yıllarca aranmayan bir çocuğun en tabii hakkı bu.
1: Beni uyardığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ferhat size yaklaşacak ama önce onu kırmayacağınızdan emin olmak istiyor. Tabii bu da zaman ister. İlk adımı siz atın.
1: Nasıl?
0: Ferhat'ı kalbinden yakalamak için elinizde büyük bir kozunuz var. Müzik. Onu yarın gazinoya çağırın. Arkadaşlarını da davet edin. Bakın nasıl gelecek.
1: Kitapları iyi öğrendiğinizi görüyorum.
0: Sözlerim kitaptan değil, kalbimden geliyor. Çünkü Ferhat'ın mutluluğu sizin kadar beni de sevindirecek.

0: Bugünlük yeter arkadaşlar.
1: Peki efendim.
2: Arkadaşlarımla biz de çalabilir miyiz?
0: Tabii yavrum, tabii.
2: Hadi gelin çocuklar.

0: burada kalabilir miyim baba?
1: İstersen bu gece beraber yatarız.
0: Teşekkür ederim.
1: Oğlum, canım oğlum.
0: Baba, babacığım.
1: Yavrum.
0: Seni o kadar çok seviyorum ki.
1: Canım oğlum, ben de seni çok seviyorum.
2: Londra'daki tahlil sonuçları maalesef bizimkini doğruluyor. Bir aydır yaptığımız konsültasyon ve araştırmalarımızın neticesi tıbben ümitsiz. Biliyorum, karınızın ölümü sizi çok sarstı, kendinizi harap ettiniz.
3: Ölecek miyim doktor?
2: Maalesef evet. Bunu size söylememem gerekirdi ama siz çok ısrar ettiniz.
3: Ne zaman doktor? Ne kadar ömrüm kaldı?
2: 3 veya 4 ay. Ama Allah'tan ümit kesilmez.
0: Buna inanmıyorum. İçimden olmaz diyorum.
3: 1 yıldır aynı ağrıyı, aynı ıstırabı çektim. Doktorlar tedavi için... elinden gelen her şeyi yaptılar. Ama çare yok.
0: Yine de böyle bir sırrı bana söylediğiniz için teşekkür ederim.
3: Ferhat'ı size emanet ediyorum. Onu sizin kadar kimse tanıyamaz. Kimse sevemez.
0: Size söz veriyorum. Ferhat ömrümün sonuna kadar yanımdan ayrılmayacaktır. Ama bu haberi Ferhat'a benim söylememi istemeyin ne olur, yalvarırım size.
3: Merak etmeyin. Tanrı bana bütün gerçekleri oğluma söyleyecek kudreti verecektir.
4: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
5: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
6: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
4: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
7: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
4: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
8: Telli babaya adak adadım vermek.
9: Neden?
8: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki... sahneye adım attığını duysa... ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
10: Zeynep Hanım kızımızın başarısı... mahallenin onurudur.
11: Misket kokan dağlarına... taşlı tozlu yollarına...
9: Hacımı nereden tanıyorsun?
12: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
13: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
14: Renkli Dünya yarın 13.45'te TV4'te.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.

0: İkili etki tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
4: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
3: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
4: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
3: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
5: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
7: Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
7: Ya ne olacak abi?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
9: Türksel'lere bağlan hayata.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
12: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
3: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
12: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
3: Dönüşüm.
12: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
3: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
12: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
3: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.
13: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
14: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
15: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
13: Demezdim.
15: O zaman bize müsaade.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
13: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
15: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
13: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
9: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
16: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
9: Hiç gerek yok, piril var.
17: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
17: Yeni Piril Ultra Güç.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
18: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
3: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
18: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
3: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
18: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
3: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
19: Sadece duruladım, sen de durular.
11: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
4: Kolay mı?
5: Nasıl kolay?
3: Aa!
4: Sabah hayatında iş başı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
3: Gel buraya, gel.
6: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz.
1: Nasıl da unutmuşum?
2: Nikahı unutaysın.
3: Anlat bakalım. Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor.
4: Malı almadan parayı vermeyin.
5: Arabamız emrinize amadedir.
1: O iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa.
4: Paralar burada. Ha işte, şimdi kafana kısıldım dostum.
2: Orozalı şimdi de bir turist kıza tutulmuştur.
6: Ben de sizi arıyordum.
3: Şu tarafa doğru gittiler Monşer, şu tarafa.
1: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
7: Öyleyse getirin paraları.
8: Üçkağıtçılar, birazdan TV4'te.
9: Beni iyi dinle oğlum. Yakında uzun bir yolculuğa çıkıyorum.
10: Beni bunu söylemek için mi buraya getirdiniz?
9: Ferhat, bırak da sana her şeyi anlatayım.
10: Bana hiçbir şey anlatmak zorunda değilsiniz ki. Bundan evvel gittiğinizde de bir şey söylememiştiniz zaten.
9: Ama oğlum bu seferki başka.
10: Biliyorum. Yine gidecek, senelerce görünmeyeceksiniz. Ben de buna alıştım. Keşke bu sefer böylesine uzun kalmasaydınız.
9: Dinle Ferhat. Bu sefer ben gitmek istemiyorum. Bizi ayırıyorlar.
10: Baba, ben çocuk değilim artık. Ferdi Tayfur istemediği şeyi kimsenin baskısıyla yapmaz.
9: Tanrı yaptırır evladım. Bu sefer ayrılmamızı Tanrı istedi, anlıyor musun? Çok hastayım. Yakında senden ayrılıp Tanrı'ya kavuşacağım.
10: Baba, canım babacığım. Tanrı'ya yalvarsam seni bana bırakmaz mı?
9: Geç oğlum, artık çok geç.
11: Vazgeç. Fele.

0: İşte geldim Leyla. Rüzgarlar, fırtınalar artık seni korkutamayacak. Bir daha dönmeyeceğim. Hep yanında olacağım.
1: Ya!

0: üç hergelenin çalışma şekli. Onlardan başkası olamaz.
1: Kim? Kim bunlar?
0: Horoz Ali, Deve Ömer, Rıza.
2: Rest.
3: Pas. Benden de pas.
1: Kabul, full.
2: Kare, bana Deve Ömer demişler. Las Vegas'ta, Monte Carlo'da kumar oynamış adamım ben.
0: Ben de öyle. Flush Royal. Görüyorum, benim kartım seninkinden daha büyük.
2: Merhaba komiser abi, hoş geldin.
0: Rıza ile Horoz Ali de seninle beraberdi, değil mi? Oyuna hapiste devam ederiz.
2: Senden de hiçbir şey saklanmıyor be komiser abi. Buyur.
4: Namusumu temizlemeye çalışmışım. Ha seni alnının çatan furacığı.
5: İyi ama ben ne yaptım sana?
4: Peninin çalında calınlıkla bekleteysin, el alime rezil rüsva edeysin, sonra bir de soraysın.
5: Hay Allah, nasıl da unutmuşum?
4: Niçahı unutaysın. Ha ben şimdi seni vurmayayım da kimi vurayım ha?
5: Sen beni zaten kalbimden vurmuşsun, Cemile'm.
4: Tabut olmaları yemeyirim.
5: Bak Cemile.
4: Sonun cıldığı çelinmeyi şehadetçe tut.
5: Ama...
6: Vay, merhaba komiser abim, ne var ne yok ha?
0: Kelepçe var. Arkadaşların nezarethanede seni bekliyorlar. Hadi bakalım.

0: cezanızı çekip bitirmiş bulunuyorsunuz. Artık özgürsünüz. Namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz. Bundan sonra suç işlememeye dikkat edin. Sizi bir daha cezaevinde görmek istemiyorum.
1: Sağ ol, Allah razı olsun müdür bey. Çok değerli nasihatlarınız emin olun yüreğime işledi.
2: Evelallah, sonra sayenizde memleketin en namuslu vatandaşları olacağız.
3: Tövbeler olsun, bundan sonra suç işlemeyeceğiz. Sizlere başarılar dilerim.
2: Sağ olun.
3: Tövbeler tövbesi. Bundan sonra alnımın akıyla yaşayacağım.
1: Ben de Cemile ile evlenip namuslu bir hayata döneceğim.
2: Ben de kendimi ibadete adayacak, camiden dışarı çıkmayacağım çocuklar bundan sonra. Göreceksiniz.
1: Hadi bakalım, hakkınızı helal edin.
2: Helal olsun.
3: Helal olsun.
2: Eyvallah.
3: Sağ olun.
2: Eyvallah.
3: Güle güle.

0: bence.
1: Oy ha, sen bu cılınlıkla oynatmışsın kızım.
0: Oynatmışsam çok mudur Temel amca? Sevinçten kalbim duray. Yavuklum bu cinlerde mahpustan çıkıyor da.
1: E, çıkmasın ha, çıksın çıksın da. Ama benim şu Horoz Ali denen adamı hiç gözüm tutmay.
0: Sevdiğim adam için böyle deme Temel amca, kalbimi kıraysın.
1: Bana bak Cemile, sen benim kızımdan da daha kıymetlisin. Sözümü dinlersen bir an önce nikahı kıydırmalısın.
0: Sen hiç merak etme, Horoz Ali erkekçe söz verdi. Mahpustan çıkınca sağlam bir nikah kıyacak bak. Gel şekerim, gel.
2: Geliyorum.
3: Anlat bakalım. Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor. İki adamı yarın Şile'de malı teslim almak için yola çıkıyorlar. Para yanlarındaki çantanın içinde monşer.
2: Senden başka bilen bunu.
3: Ayıp etti monşer, bir sen, bir ben, bir de Allah.
2: Ağzını sıkı tut, seni görürüm, merak etme. Hop!
4: Sizleri çok özledim arkadaşlar. Las Vegas'ta kumara daldım. Epeyce kaldım oralarda. Sonra baktım olacak gibi değil. Vatan hasreti de canıma tak etti. Paraları da bırakıp geldim.
3: Nefis bir koku aldım monşer.
4: Bizden geçti oğlum. Bıraktık artık o işleri.
3: Bildiğin işlerden değil monşer. Ucunda tam 2 milyon lira var.
4: 2 milyon? Hı-hı. Çıkar ağzından baklayı.
3: Fil Abbas'ın adamları yarın Şili'ye mal teslim almaya gidiyorlar. Para yanlarında.
4: Başka kim biliyor bunu?
3: Sen, ben, bir de Allah.
4: Ağzını sıkı tut Niyazi.
3: Merak etme monşer. Benim adım Tazı Niyazi.
2: Dur Cemile, beni dinle.
0: Ne dinleyeceğim seni? Çözümle görmüşüm, elimle yakalamışım. Tane diyeceksin.
2: Seni sevdiğimi söyleyeceğim, seviyorum seni.
0: Onun için hapisten çıkıp hareme dalaysın ha? Seni yaşatmak günahtır be!
2: Bak Cemile, hemen nikah bastıracağım sana. Söz veriyorum. 1, 2, 3, 5, 20 tane imam nikahı.
0: Dur diyorum sana!
3: Monşer, para kokusu aldım.
2: Ulan paranın sırası mı şimdi? Ben burada can derdine düşmüşüm.
3: Ama bahsettiğim para tam 2 milyon lira. Ha?
2: Nasıl bir iş bu?
3: Şeker gibi, tam senlik.
2: Açıkla bakalım.
3: Fil Abbas adamları yarın para dolu bir çantayla mal teslim almak için Şili'ye gidiyorlar.
2: Peki, başka kim biliyor bunu?
3: Hiç kimse monşer, sen, ben, bir de Allah.
2: Öyleyse al bakalım şunu da, ağzını sıkı tut ha.
3: Sen merak Hadi. Etme monşer, bay bay.
2: Güle güle.
5: Hmm.

0: Gözünüzü dört açın. Bu çantanın içinde tam 2 milyon lira var. Malı almadan parayı vermeyin.
1: Merak etme patron, gözümüzü 4 değil 14 açacağız.
2: Paketleri açıp bakacak, bir Amerikan sigaralarını bir bir sayacağız patron.
0: Aferin, hadi bakalım şimdi doğru yola çıkın. Karıya kıza da bakmayın.
2: Tavuk görsek başımızı çeviririz babacığım, anladın mı?
1: Öpün babacığım!
0: Erhudar ol.
2: Öp babanın elini,
1: babayı.
2: Evet, ver.
0: Hay Allah!
3: Tutma beni Cemali!
1: Yavaş!
4: Selam çocuklar! Şimdi yanınıza tatlı bir hikaye anlatmaya geliyorum.
1: Hayda bra!
2: Ver mi be?
1: Of!

0: diyorum sana.
1: Hoşça kal başınıza. Eyvallah.
0: Oğlum işte be. Seni elime geçirirsem çok fena yapacağım. Derini yüzeceğim, seni parçalayıp köpeklere yedireceğim. Hey!

0: edersin. Bana yapılır mı ha bu numara? Hayvan! Gösteririm ben sana!
1: Ey yavrum, deve Ömer'im benim be! Paralara tek başıma sahip oldum nihayet, tek başıma! Koçum, sıcak sıcak paralar, açılmasın aralar!

0: Ehliyetin.
1: Buyur abi.
0: İn arabadan aşağı. Hadi. Bırak o çantayı.

0: Ha? Orasani.
1: Ya, kaldır ellerini. Şimdi açıl bakalım.
0: Ya, arkadaş değil miyiz be?
1: Tabii arkadaşız.
0: Bu yaptığın arkadaşlığa sığar mı?
1: Sığdırırız aslanım, sığdırırız. Sen hiç merak etme.
0: Yanımdaki çantada tam 2 milyon var.
1: Biliyorum. Evet.
0: Bak beni dinle Horoz Ali. Bu para sana da yeter, bana da. Gel kardeş payı yapıp şunu ikiye bölelim he.
1: Oldu. Ben parayı ikiye bölüp senin hisseni post havalesiyle gönderirim. Hadi şimdilik hoşça kal.
0: Hey dur ulan dur! Ulan hayır, seni yakalayıp tüylerini teker teker yolmazsam deve Ömer demesinler bana.

0: Benim paramı değil çalmak, bunu aklından geçirmek bile cinayettir. Parama yan bakan anama avradıma küfretmiştir. Elinin ucunu süren resmen namusuma, ırzıma tecavüz etmiş sayılır. Yoksa size de mi tecavüz ettiler?
1: Ah! Irzımızı, namusumuzu koruyalım derken paraları çaldırdık.
2: Kalabalık bir çeteydiler, elbiselerimiz paramparça oldu dövüşürken. Anladın
0: mı? Tamam! Mahkeme bitmiştir. Şimdi kararı okuyorum. İhmal ve ihanetten sanık Kemali ile Cemali'nin kaçakçılar kanunu maddesi bendi ve en birinci fıkrası mucibince idamlarına karar verilmiştir. Son bir diyeceğiniz var mı?
1: Var! Karara itiraz ediyoruz.
2: Kendimizi temize çıkarmak için mehil istiyoruz babacığım.
1: Ancak biz ikimiz onları bulabiliriz.
3: Onlar bulamaz ze. Ama ben bulurum Moşav.
0: Gel bakalım taze kokumu aldım.

0: Öt bakalım.
1: Monşe, ben ispiyonculuğu hiç sevmem. Ama iyilik olsun diye size bir ipucu vereyim. Tahminime göre sizin paraları 3 kişi iyi etti.
0: Kimler?
1: Horoz Ali, Rıza, Deve Ömer.
0: Vay namussuzlar.
2: Parayı ne yaptın? Söyle, parayı ne yaptın? Çabuk ol, konuş, konuşuyorum.
3: Dur, dur, dur bak, anlatacağım ne oldu bak. Bak, bir şey var yani. O...
2: Bana bak, paramı ver hırsız, yoksa karışmam, fena yaparım seni. Konuş, söyle!
3: Çek elini yakamdan be! Dur, dur bir dakika, dur, anlaşalım seninle.
2: Pekala. Paranın yarısı senin olsun, yarısı da benim. Anlaştık mı şimdi, oldu?
3: Tamam, oldu, anlaştık.
2: Paralar nerede öyleyse?
3: Nerede olacak? Parayı ben yürüttüm, Horoz Ali de benden yürüttü.
2: Vay alçak horoz vay! Peki daha önce niye söylemedin bunu bana?
3: Bıraktın mı söyleyeyim, müsaade ettin mi? Boyuna üstüme hücum ettin.
2: Hemen peşine düşmeliyiz. Paraları yemeden onu bulmalıyız, anlıyorsun değil mi? Ah namussuz horoz!
3: Merak etme, Horoz Ali kurtulamaz, elimizden buluruz onu.
2: Kim bilir hangi kının koynundadır şimdi. Bana bak, paraları yiyip bitirmeden onu bulmalıyız. Hava kararıyor, biraz elimizi çabuk tutalım.
3: Tamam.
4: Bir şey buldun mu?
5: Bulamadım şef.
4: Arayın tekrar.
1: Monşe.
6: Bonjour Monşe.
7: Gene ne kokusu aldın, Tazı Niyazi?
6: Abbas'ın adamları senin evi arıyorlar.
8: Ha. Anahtarımı alır mısınız?
7: Merhaba. Dünyanın en sadık erkeği geldi.
9: Çekil be!
2: Ya dur!
7: Seninle evlenmeye geldim Cemile.
9: Hadi metin de ayağına benimle evlenmeye çalmışsın ha? Gözlerime inanamıyorum.
7: İnan Cemile, seni çok seviyorum.
9: Ha göreceksin, bu dünyanın en iyi karısı sağ ben olacağım. Hamsının her bir çeşidini pişireceğim, reçelini bilem yapacağım. Ha parmaklarını da birlikte yiyeceksin, sana bir düzine de çocuk doğuracağım.
7: Benim şimdiden ikiz çocuğum olmak üzere.
9: Haçan çimden dur, hançan dur.
7: Peşimde gezen iki hayduttan izimi bulmuşlar, şimdi de buraya geliyorlar.
9: Ha bu paraları nereden bulmuşsun?
7: Bir gömü buldum.
9: Ha sen çok yaşayasın, demek zengin olduk he!
7: Olduk. Olduk ama o iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa... onlardan bir kurtulmalıyız. Bak, şimdi beni iyi dinle. Ne dersem onu yapacaksın.
9: Elbette yaparım, erkeğim değil misin? Ol dediğin yerde ölürüm.

0: Tamam oldu. Sen şimdi doğru köyüne git, beni orada bekle. Ben gelince düğünümüzü yaparız.
1: Beni çok bekletmeyeceksin, değil mi? Düğüne vaktinde geleceğiz.
0: Merak etme. Paralar nasıl olsa senden. Bir yere kaçamam ki.

0: Günaydın.
1: Günaydın bayan.
2: Ha, günaydın. Oda mı arıyorsunuz?
0: Hayır, birini arıyoruz.
1: Evet, birini. Horoz Ali'yi arıyoruz.
2: Horoz Ali'yi mi?
1: Ya.
2: Ben de onu ararım.
0: Fakat nasıl olur?
1: O sizin sözünüz değil miydi?
2: İyiydi ama şimdi can düşmanımdır.
0: Niye acaba?
1: Peki size ne yaptı ki?
2: Tane yapsın. Görmeyeyim misin? Beni kandırdıktan sonra karnımdaki ortalıkta bırakıp kaçtı. Ahdetmiştim. Onu ilk gördüğüm yerde alnının çatısına vuracağım.
0: Yahu bizim horoz içeriden çıkalı ne kadar oldu ki? Bu kızın karnını ne zaman şişirdi böyle?
1: Adı üstünde Horoz Ali. Aman atış menziline girmemeye bak, seni de beni de hamile bırakır bu herif.
0: Bana kalırsa bu işin içinde bir bit yeniği var. Sen kızın peşinden git, sakın onu gözden kaçırma. Ben oteli arayacağım.
1: Tamam, merak etme.

0: sonunda yakaladım. Oh, Rıza. Seni gökte ararken yerde buldum ya. Bırak numarayı, sökül çabuk paraları hadi.
1: Ne parası kardeşim?
0: Devenin benden yürüttüğü paralar, ondan da sen yürütmüşsün.
1: Ha, anlaşılan deve uyutmuş seni.
0: Şimdi ben seni uyutayım da gör.
2: Lan senin namusuna!
1: Ne yapalım?
0: Gel, gel.
1: Yaşa be kardeşim.
0: Bana bak, öyle kolay kolay elimden kurtulamazsın. Geberteceğim seni, haberin olsun.
2: Sen bilirsin. İstersen öldür beni. Ama o zaman 2 milyona veda etmen gerekir. Çünkü paranın yerini yalnız ben biliyorum. İstersen seni oraya götürebilirim.
3: Peki, düş önüme hadi, çabuk.
2: Yalnız bir şartla.
3: Yarı yarıya orta az.
2: Tamam,
3: yürü bakalım şimdi, ha? Çabuk çabuk!

0: I Italy old you look that.
1: İşte nihayet geldik.
0: Paralar burada.
2: Dur, dur bakalım. Önce ben gireceğim.
0: Ha, hay hay buyurun.
2: Ha işte, şimdi kapana kısıldım dostum. Aç ulan, aç horoz Ali, aç şu kapıyı, aç diyorum sana, çabuk aç! Aç!
0: Biz şimdi işimize bakalım.
2: Ulan aç şu kapıyı!
0: Para lafını duyunca balıklama daldın içeri değil mi yine?
2: Şimdi seni bir güzel kebap yapayım da gör gününü.
0: Yapamayacaksın horoz Ali.
2: Selam Rıza.
0: Kebap yapacaksın ha?
2: Ay sen buna inandın ha?
0: Ayıp ettin. Sana kıyar mıyım?
2: Bir şaka yaptım. En kral arkadaşımsın.
0: En kral arkadaşınım ha? Biliyorum. Biliyorum Mitoğlu'yit. Şimdi düş bakalım önüme de kebap nasıl yapılırmış göstereyim sana. Hadi durma çabuk. Yürü çabuk.
2: Peki.

0: geldin çemili atla. Hoş bulduk. Gidip çaya haber kere yura. Cemule abla çeldi.
1: Gözünü sevduğumun, hoş geldin Cemule.
0: Hoş buldum, hoş geldin Kizu. Hoş buldum, hoş geldin Cemule.
2: Hoş buldum.
0: Hoş buldum.

0: Aman hıyar oğlu hıyar! Beni öldürmek ne işe yarayacak? Ancak ben yaşarsam paralara kavuşabilirsin. Düşün, düşün Rıza. 2 milyon bu. 2 milyonu sokağa mı atacaksın? Dur, ateş etme. Paralar bende değil, Cemile'de. Köye gönderdim.
1: Ne? Paraları Cemile ile köye mi gönderdin? Ben de deve Ömer'i onun peşine göndermiştim. Paralar onun eline geçerse yandık demektir. Bana bak, köye gidiyoruz. Sakın bir numara yapmaya kalkma, kurşunu beynine yersin, tamam mı?
0: Ayıp ettin, ortak değil miyiz?
1: Senin ne biçim bir annenin çocuğu olduğunu çok merak ediyorum doğrusu. Hadi, yürü bakalım.
2: Allah sana zengin bir koca nasip etsin. Ancak o zaman sen de ben de rahatla kavuşur.
3: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım?
2: Nereden buldun bu paraları? Bu Ayı Mehmet'in, bu Cimri Rıza'nın, bu da Manav Dayı Ömer'in başlık paraları.
4: Elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?
2: Paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki.
5: Doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim.
6: Ne umduk ne bulduk. Yarın 18'de TV4'te.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kurulu.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
8: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
10: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
13: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
14: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
6: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
14: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
6: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
14: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
6: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
5: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
6: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
5: Dönüşüm.
6: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
5: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
6: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
5: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
8: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdim.
9: O zaman bize müsaade.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
7: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
11: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
13: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
5: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
13: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
5: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
13: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
5: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm...

0: Dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
4: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
5: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
3: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
6: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
3: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
7: Telli babaya adak adadım vermek.
8: Neden?
7: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki sahneye adım attığını duysa ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
8: Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
9: Misket kokan bağlarına, taşlı tozlu yollarına
8: ay. Hacımı nereden tanıyorsun?
5: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
10: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha. Olamaz böyle şey.
11: Renkli Dünya yarın 13.45'te TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
14: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
15: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! Türksel! Türksel! Muazzam.
14: Gol olur yalnız. Ben dedim.
13: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
16: Türksel'lere bağlan hayatım.

0: Ulan hıyar oğlu hıyar! Beni öldürmek ne işe yarayacak? Ancak ben yaşarsam paralara kavuşabilirsin. Düşün, düşün Rıza. 2 milyon bu. 2 milyonu sokağa mı atacaksın? Dur, ateş etme. Paralar bende değil, Cemile'de. Köye gönderdim.
1: Ne? Paraları Cemile ile köye mi gönderdin? Ben de deve Ömer'i onun peşine göndermiştim. Paralar onun eline geçerse yandık demektir. Bana bak, köye gidiyoruz. Sakın bir numara yapmaya kalkma, kurşunu beynine yersin, tamam mı?
0: Ayıp ettin, ortak değil miyiz?
1: Senin ne biçim bir annenin çocuğu olduğunu çok merak ediyorum doğrusu. Hadi yürü bakalım.
2: Oh.

0: Nikah memuru geldi.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Ha, buyurun, buyurun.

0: 50 altın mihri muaccel, 100 altın mihri müeccelle ve Allah'ın izni ve de peygamberimizin kavliyle hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eyleyerek, mesut ve bahtiyar olmanızı temenni ederek, mübarek bir güne rastlayan nikahınızı...
1: Hayır, beni kimseyle nikahlayamazsınız. Ne bakıp durayısınız, anlamayın mısınız? Ben bu adamı değil, Horoz Ali'yi severim.
2: Sen kimi seversen sev, ha bununla evleneceksin. Karnındaki bebeğin babasıdır.
1: Karnımdaki bebek değildir, paradır. Tam 2 milyon lira.
3: Hop!

Gelin bakayım hop.

Güle güle.

0: Ne oldu ki?
1: Allah kahretsin. Benzin bitti.
0: Hay Allah. Peki nasıl gideceğiz?
1: Nasıl olacak? Tabanvayla. Tam yakalayacaktık, kaçırdık
0: elimizden. Tabana kuvvet, hadi.
1: Hadi.
0: Hey, bana bak! İçkini getirdim.
2: Geliyorum!
0: Hadi ama, sallanma, çabuk ol. Seni bekliyorum.

0: Rıza'nın bilip kaçtığı motor bul. Kalıbımı basarım.
1: Bekleyelim. Nasıl olsa dışarı çıkacak. Onu bir fare gibi avlarız. Merhaba, borcum ne kadar?
2: 100 lira.
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim.
1: Hoşça kal.
2: Güle güle.
0: Şunu içeride arayalım.

0: Ach! Aa, neredesiniz arkadaşlar? Ben de sizi arıyordum. Hiç merak etmeyin, her şey yolunda gitti. Paralar çantanın içinde. Hadi, hemen paylaşalım da herkes hakkını alsın.
1: Al, senin hakkın bu kadar.
0: İnsaf edin ya! 2 milyondan benim payıma bu kadarcık mı para düştü?
2: Hadi uzatma, bu kadar para sana çok bile, hadi.
1: Bas bakalım şimdi.
2: Hadi yaylan da boyunu görelim.
0: Peki öyle olsun. Ne yapalım? Kaderde arkadaş kazığı yemek de varmış. Kimse de insaf, vicdan kalmamış.
2: Hadi ortak, gel şu ganimeti pay edelim hemen. Burada para yok.
3: Krizler, biz adamı işte böyle mandipsiye bastırırız.
4: Verin o çantayı.
1: Alın bakalım, hayrını görün.
3: Dur, bırak gitsinler. Biz parayı babaya verip sevindirelim adamı, anladın mı?
4: Ne?
5: Demedim mi ben size? Benim parama kimse el süremez diye. Süremediler işte.
3: Açıp sayalım mı babacığım?
5: Hemen. Lüzum yok.
3: Peki baba.
5: Nasıl olsa tamamdır. İçinden 5 lira bile eksilmemiştir. Ama içiniz rahat etsin diye usulen bir bakalım. Peki...
4: Bu ne? Tabanca!
3: 7.65 çapında bir tabanca babacığım.
5: Aferin, bildiniz. Bu fani dünyadan göçmek istemiyorsanız derhal o 3 hergeliyi bulup paramı kurtarın, yoksa cenazenize çelenk göndermem. Duymadınız mı? Hadi öyleyse!

Horoz'a dikkat ediyor. Çabuk olun.

0: Merci.
1: Olmaz. Güzel gözlerine yazık.
0: Gerçekten çok mu güzel?
1: Harikulade. Bilet kontrol.
2: Ha biz şimdi bu leçeyi nasıl temiz edeceğiz?
0: Ha bu leçeyi temizlemek paha düşer.
2: Tabancam var mıdır?
0: Var.
2: Peki, o horoz Ali denen ırk düşmanının yerini biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
3: Monşerler ben biliyorum. Bir kızın namusunu kurtarmak için uzun bir yolu teperek horoz Ali'nin nerede olduğunu size söylemeye geldim.

0: Artık kimse bulamaz bizi.
1: Tabii bulamaz.
2: Aman aman, kimi görüyorum Horoz Ali. Merhaba, kaçacağını mı sanıyordun? Açık göz seni.
3: Hoş geldin Horoz Ali. Ne var ne yok?
2: Vay kıymetli arkadaşlarım. Ne çabuk geldiniz ya? Uçarak mı geldiniz yoksa?
3: Ya, iyi bildin. Uçarak geldik.
2: Haberin yok mu? Arkandan kuş olduk beyefendi. Biriniz çaylak, biriniz deve kuşu oldunuz değil mi?
3: Yeter! Sululuğu bırak da şu makbuzu ver bakalım.
2: Ne makbuzu? Emanetçiye bıraktığın çantanın makbuzu. Ha, çanta! Üçümüz için saklamıştım çantayı. Ben kimsenin hakkını yemem. Müsavi şekilde paylaşırız parayı. Hiç merak etmeyin.
3: Yok ya, sahi mi? Sana zahmet olmasın, biz parayı ayırır, postalarız. Hadi, uçlan makbuzu.
2: Hadi arkadaşım, parmaklarım kaşınmaya başladı. Pekala, pekala. Ben arkadaşlığa önem veririm, paraya değil.
3: Hadi bakalım, şimdi yürü. Ama arkana bakmadan yürü. Yürü de boyun uzasın biraz.
2: Benim hissemi unutmayın sakın. Hoşçakalın.
3: Merak etme, hiç senin hisseni unutur muyuz arkadaşım?
2: Ulan Horoz Ali, bize oyun oynadı, çanta boş!
0: Yürü!

0: Horozoğlu horozu. Paraları alıp uçarsın değil mi?
1: Bak ben sana ne oynayacağım? Kanatlarını kıracağım. Tüyler ne olacağım ulan senin? Kurtulamayacaksın elimden. Göreceksin.
0: Ah, alacağın olsun.
2: Sakın kımıldamayın. Çantayı verin çabuk.
3: Ah, iyi ki geldiniz. Biz de çantayı size getirecektik arkadaşımla, öyle kararlaştırmıştık. Güle güle kullan.
4: Biz paranın babaya ait olduğunu bilmiyorduk. Deve Ömer ve Rıza'nın hürmetleri var dersiniz.
3: Hadi güle güle. Hoşça kalın.
5: Aferin Horoz Ali ile Deve Ömer'e. Öyle ya, deveden büyük fil vardır. Hiç kimse Fil Abbas'ın parasını yemeye cesaret edemez.
6: O ne be?
5: Ben şimdi bu hıyarları ne yapayım?
2: Aman, aman, aman!
4: Buna para yağmuru derler. Para yağmuru! Para! Para! Para!
3: Ah, kafama eğdiğim ben, ah, oh! Fırsat varken o hergeliği neden çivilemedim sanki, neden gebertmedim?
4: Meslek şerefimizi lekeledi. Keriz yerine koydu bizi.
3: Merak etme, bulacağız onu. Kim bilir hangi kucağındadır şimdi. İsterse yer yarılsın, gene bulacağız.
4: Sen hiç merak etme Rıza, bütün Sultanahmet'i arar tarar buluruz onu. Yürü bakalım.
3: Hadi gidelim.
2: Yeter artık babacığım! Midemizde yer kalmadı!
5: Tıkırın ulan! Dua edin ki onları ağzınıza s***** yoksa...
2: Sağ ol abi, sağ ol! Sen zaten mert adamsın! Bize 3 gün daha mühlet ver... O Horoz Ali denen iti yakalayalım! Sultanahmet'te turistlerle berabermiş!

0: çalıyacağım seni, geberteceğim! Görürsün sen, namussuz horoz Ali!
1: Dur kızım! Ne ödüyorsun öyle?
0: Daha evlenmekten umudu kesmişim. Horoz Ali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur. Bu kaçıncıdır Temel amca?
1: Desene ki cins bir horozdur bu Ali!
0: Şart olsun vuracağım onu! O turist kızıyla Sultanahmet'te cezaymış. Gidip onu bulacağım, bulduğumda da delik deşik edeceğim onu.
1: Tabancam var mıdır?
0: Vardır, öldüreceğim onu.

0: geldiler.
1: Kimler?
0: Kapıda bizimkiler.
1: Hayırlı işler.
2: Aman gözünü aç, onları kaçırmayalım arkadaş.
3: Sen merak etme,

0: Durun. Davranmayın. Horozali nerede dur? Tezdeyim var. Yoksa fırırım ikinizi.
1: Nerede olduğunu ne bilelim yahu? Biz de onu arıyoruz. Bize de kasık atıp kaçtı. Çek şunu, şeytan doldurur. Paralarımızı çarptı.
0: Yalan değilsiniz.
1: Vallahi doğru söylüyoruz. Bir yalanım varsa iki gözüm önüme aksın.
2: Eğer bize inanmak istemiyorsan Kur'an-ı Kerim'i getir el basalım.
0: Peki, inanıyorum size. Kaçan o horoz aliyetini bulur bulmaz vuracağım.
1: Aman sakın ha, biz paralarımızı almadan vurma.
2: İstersen beraber arayalım, ne dersin? Bizim de canımız yandı, bulursak hep birlikte okuruz canını onun.
0: Peki, siz paraları aldıktan 3 dakika sonra vuracağım onu.
1: Anlaştık demektir, şu tabancayı ver bakalım ha.
2: Ya ben de dursun, ne olur ne olmaz.
0: Arayalım, cehenneme cisse bulacağım onu, vuracağım, yürüyün.
1: Hadi yürü be!

0: Ei, Gandul!
1: Get out!

Hey!

0: Kıpırdamayın, teslim olun! Kıpırdamayın!
1: Ellerim benim! Eyvah!
0: Hadi bakalım! Yürüyün!
1: Sallanmayın!

0: morada.
1: Bana bak, paralar nerede?
2: Bilmem.
3: Bırak numarayı!
1: Konuş söyle, nerede paralar hadi!
2: Konuşmazsan kırarım çeneni!
4: Arkadaşlar, benim parayla pulla ne ilgim var? Ben ebedi zenginliği buldum, seninle evleneceğim!
0: Sahi mi değilsin horoz ağabey?
4: Evet, tabii!
1: Hey, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun?
4: Bak göreceksin Cemile, öyle mutlu olacağız!
1: Hey dur, paramın yerini söylemeden bir yere gidemezsin!
4: Hayatımda para görmedim!
1: Ben istikbalimi o paralara bağladım, anlıyor musun?
5: Turist rehberiyim. Adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
6: Yoksa Karadeniz mi misin ha?
5: Misafir nereliyse ben oralıyım da.
6: İnsan insana kavuşurmuş demek.
7: Bir uzlaşma yapalım.
6: Bunu da sen öldürün.
8: Bu kotranın kaptanı olur musun? Gelir misin benimle?
6: Ben namuslu bir tüccarım. Olay şunu Bodrum'daydı.
9: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın.
6: Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senin.
8: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık olurum.
9: O kadın seni aldatıyor.
6: Hangi kadın?
9: Şadiye.
8: Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
9: Başınız sağ ol. Metin olur hanımefendi.
6: Seni dinlemedim. Yaktım kendimi.
10: Akrep birazdan TV 4'te.
11: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.
12: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
11: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
17: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
18: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
10: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
18: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
10: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV 4'te.
18: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
20: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
21: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
23: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
22: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
23: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
22: Dönüşüm.
23: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
22: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
23: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
22: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.
24: Tavuk dünyası, moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
25: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
26: Türkiye Sigorta, gücü adında.
27: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
28: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
27: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
29: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
30: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
31: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
30: Sizleri kazanmak için buradayız. Size çok teşekkür ederim.
32: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
31: Amca çok...
30: Sakin olun. Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
33: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
2: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
3: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su borular.

0: motorları, işte bir belly dance sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
1: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
0: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te TV4'te.
2: Hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Bütün piliç alımında %30 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
3: Vin, vin, vin. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama.
7: Acıdıkça artık para veren uygulama.
8: Tek uygulama.
6: İndir A101 artıya katıl, harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: namorada.
1: Bana bak, paralar nerede?
2: Bilmem.
3: Bırak numarayı!
1: Konuş söyle, nerede paralar hadi!
2: Konuşmazsan kırarım çeneni!
4: Arkadaşlar, benim parayla pulla ne ilgim var? Ben ebedi zenginliği buldum, seninle evleneceğim!
0: Sahi mi değilsin horoz ağabey?
4: Evet, tabii!
1: Hey, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun?
4: Bak göreceksin Cemile, öyle mutlu olacaksın!
1: Hey, dur! Paranın yerini söylemeden bir yere gidemezsin!
4: Hayatımda para görmedim!
1: Ben istikbalimi o paralara bağladım, anlıyor musun?

0: 맛있네.
1: 아, 얘 맛있네.
2: Şu tarafa doğru gittiler monşer, şu tarafa.
3: Gelin peşimden.

0: Ben nihayet paralarla sizi yakaladım.
1: Sizin için topluyorduk.
2: Size yardım etmek için komiser bey.
0: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
1: Elbette, öyle değil mi?
2: Tabii.
0: Öyleyse getirin paraları.

0: Gel yardım et, sesini çıkamıyorum.
1: Aa, olur olur, olur tabii. Baba merhaba.
2: Buyur bir sabah çayı.
1: Sağ ol, işim var. Salih Reis bekliyor.
2: Güle güle.

0: Nerede kaldın be? Az daha ben çıkıyordum denize.
1: Uyuyakalmışım reis.
2: Her gece her gece azmak yok bundan sonra. Hiç zamanı.
1: Haklısın ama bağırıp borsumu bozma bunların yanında.
2: Bu dünyada işin iş.
1: Ayıp ettin reis.
2: Cebime hemen paraları peşin aldım. Hadi uğurlar olsun. Hadi.

0: Beni gammazlamak neymiş görecek? Hüküm verildi. Cezası kesildi. Karadağlı Yusuf'un işi bitmişti. Beni arkadan vurmak var mı? Polis 200 milyonluk malıma el koyarsa ben de senin canını almaz mıyım? Almaz mıyım? Herkes beni fatrayla tatile çıkmış biliyor. Öyle mi?
1: Evet beyim. Evet beyim. Evet beyim.
2: Evet beyim.
0: Yusuf çöpü de yatmakta. Bir gece İstanbul'a uçacağız. Karadağlı'yı çebertip döneceğim. Hüsam! Helikopter hazır beklesin.
1: Emredersiniz beyim.
0: Karadağlı'yı adım adım takip etsinler.
1: Başla.
0: Anlaşıldı mı?
1: Başla.
0: Bir yanlışlık olursa... önce sizin kelleniz gider. Ona göre. Gürültüye mi uyandın?
3: Ya ne uyanması hayatım? Neredeyse öğlen olacak. Seni özledim, bir göreyim dedim.
0: Lafımız bitmemiş mudur? Kazık gibi ne duruyorsunuz? Hadi! Hadi!
4: Vurma beni! Güzel tekne. Bir para babası daha gelmiş.
5: Gideyim mi?
6: Tabii. Başkalarından önce kap şu balinayı. Hadi.
0: Hey!

0: Bize mi geliyor bu tekne?
1: Öyle görünüyor beyim.
2: Gemi.
0: Hüsam, Rüstem.
2: Cemil, sor bakalım kimdir nedir?
0: Karadağlı'nın köpeği midir? Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
3: Kim gönderdi seni?
0: Kimsin?
4: Turist rehberiyim. Adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
0: Ne hizmetiymiş bu?
4: Her türlü kumanyayı alır getiririm. İster denizde, ister karada kılavuzluk yaparım. Kasabayı gezdiririm. Gerekirse tayfa bulurum. Yıldırım servis gece gündüz hizmetinizdedir.
0: Aferin sana. Turist böyle avlanır işte. Yoksa Karadenizli misin ha?
4: Misafir nereliyse ben oralıyım da.
0: Sevdim seni. Atla içeri. Ne lazımsa sipariş edin bu delikanlıya. Hadi. Gel. Gel bakayım.
5: İçme suyu lazım. 2 bidon. Et lazım. Evet. 10 kilo kıyma, 10 kilo pirzola.
4: Evet, başka?
6: Balıkla konservemiz de bitti. 10 kavun, 20 de karpuz ister.
4: 2 bidon içme suyu, kıyma, pirzola, balık, kavun, karpuz...
0: Evet. Bana bir koli olacak.
4: Ayrıca maden suyu soda.
0: Bunca sipariş akılda kalmaz. Eğer bir kağıda yazmazsan çok gider gelirsin.
4: Bilgisayara güven, gerisini merak etme sen.
0: Ateş gibisin be.
4: Turist kızlar da öyle diyor.
0: Oo, tam adamına düşmüşüz çocuklar.
7: Bir dakika. Diyorum. Birkaç da renkli kartpostal istiyorum.
4: Hay hay efendim. Emredersiniz.

0: Biz buradayken bu kotranın adamısın.
1: Öbür müşterilerin ne olacak?
0: Baksınlar başlarının çaresine be. Bana çalışacaksın 3-5 gün. Parasıyla değil mi? Ha?
1: Olur ama motorun sahibi Salih Reis'i de görmem lazım.
0: Ne tuttu masrafın?
1: 115 bin.
0: Cemil! Ver arkadaşa 2 misluğunu.

0: Nasıl gidiyor?
1: Kimin nesiymiş o kara elbiseli herif?
2: Temel Bey, Temel Bey istiyorlar. Ama ıspanakçı değil bu, para ağacı. Avuç avuç yollayacağım.
1: Hadi durma öyleyse.
3: Bu çarşı eski İyonyalılardan kalma. Zamanın gemici ve korsan olan tüccarları... ...açık denizde soydukları kalyonları buraya getirir... ...malları bu çarşıda satarlarmış.
4: Ne yapıyorsun ulan Ercele? Burası tiyatro be!
3: İyi abicim, biz ne dedik? Esirleri sahneye çıkarırlarmış. Bütün çevre boydan boya esir pazarıymış. Afrikalı zenci ya da Avrupalı dünya güzeli cariyeler burada satılırlarmış.
5: Vah zavallılar, ay içim parçalandı vallahi.
4: Ya geçmiş üstünden 1500 sene, şimdi mi ağlıyorsun be?
3: Senin gibi asılzadeler altınları bastırıp az köle almamışlar burada.
4: İyi yatmışlar, parayı veren duduğu çalar her zaman. O kadar.
3: Bu görmüş olduğunuz kale antik devirde yapılmış. Korsanlar gemileri yağmalayıp sıkıyı görünce buraya sığınırlarmış.
4: Şimdiden öğrendim bunları.
3: Okudum, araştırdım, sizler için.
4: Bunca emeğin gitmiş. Cebine 5 kuruş para girmemiş. Seninki akıl mıdır be?
3: Haklısın ya, ne yapayım, kader utansın.
5: Sonra? Sonra ne olmuş?
3: Kale kumandanı ünlü Nebilos'la karısı Prenses Tamara şu kulede yaşamışlar. Bir baskında kahramanca savaşarak göz göze ölmüşler.
4: İsimleri Temel'le Şadiye olsaydı almış gitmiştim bu kaleyi.
5: Bana villa alacaksın ya, ismini Teşa koyalım. Temel'in T'si, Şadiye'nin Şa'sı. Teşa, ne güzel.
4: Sen emre, Tamara'm benim.
3: Rivayet ederler.
4: Ha yeter! Bu güneşin altında masal dinleyenin ayıdır be. Yiyip içecek, çalgı dinleyecek, bir yere gidelim bu gece.
3: Emrin olur.
4: Başka müşteri almasınlar. Hadi, hadi.

0: Arkadaşlarıma bak, ne isterlerse koştur.
1: Ne istedilerse götürdüm. Başka emriniz?
0: Bir daha götür.
1: Hay hay beyefendi.
0: Sonra çalgıcılara da meyve, fındık, kuru üzüm. Durma.
1: Baş için efendim.

0: Hüsam. Tipsiz, kel Hüsam. Gitsene be.
1: Sağ ol beyim.
0: İçelim şadiyen.
2: Afiyet bal şeker olsun kocacığım.
3: Hiç kimseyi alamam. Affedersiniz, doluyuz. Kompleyiz.
2: Pencereden gördük. İki masadan başka kimse yok.
3: Özel olarak kapatıldı. Özür dilerim. Yarın tekrar buyurun.
2: Böyle görgüsüzlük görmedim. Zaten şımarıklarla bir arada olamam. Hadi gidelim.

0: Kadın resmen pas veriyor. Öyle işveler, cilveler atıyor ki... Hani sen bile...
1: Herif namlı sayılı belalılardan biriymiş. Horonoğlu Temel Bey dedin mi herkes selam duruyor.
0: Çok da güzel. Eli ateş gibi yumuşak. Hele gözleri...
1: Kes dedim be! Bu turist kızlarla oynaşmaya benzemez. Başına öyle bir iş açarsın ki... Yedi bayram anamız ağlar.
0: Haklısın. Ne yapalım? Bu da göz göre göre uçsun elimizden. Bu da avanta levanta bütün para. Buyur.
1: İstemez. Kadın iyilik gibi bir şey. Böylesi şeytanı bile yemininden döndürür. Toyluk, cahillik edersen parçalarım seni.
0: Tamam, bitti dedik reis. Yarın plaja götüreceğim. Herif gene kara hayalet gibi dolaşacak mı bakalım? Karşıla, karşıla!

0: Kadınlar, kızlar da çok değil mi?
1: Bir şikayetim yok.
0: Ben de memnunum hayatımdan.
1: Belli belli.
0: Benim de babam yok. Anam olacak kalpsiz, ben çocukken evlendi. Az üvey baba da yağ yemedim. Önce arsa çiçeğiydim. Ufak ufak kokladılar. Sonra bir şoförle... Sonra da evden kaçtım. Ver elini Beyoğlu. Gelsin pavyon, gitsin disko.
2: Herkesler gördü beni. Kalede, lokantada ve plajda. Tamam mı? Tamam mı?
3: Tamam beyim.
2: Kotra'yı da limanda gördüler. Ben de Kotra'daydım, tamam mı?
3: Tamam beyim.
2: Akşamüstü gideceğiz helikopterle. 1 saat 15 dakikalık yol. Tamam mı?
3: Tamam beyim.
2: Telsizle haber ver Sürmeneli'ye. Otomobille Pendik'te bekleyecek. Tamam mı?
3: Tamam beyim.
2: Karadağlı denen akrebin nerede olduğunu tespit edip öyle gelsin buluşma yerine. Tamam mı?
4: Baş üstüne.
5: Yengemiz de gelecek mi?
2: Hayvan herif! Ulan yengeni niçin getirdik buraya? İspatlı şahidimizdir bizim. Onun haberi bile olmayacak. Tamam mı?
5: Tamam bey.
6: Motor gözüktü, geliyorlar.

0: Hüsam seninle kalacak. Ben villa için arazi bakacağım bu villara.
1: Sen canımsın benim. Havardam, çapkınım, temelim, Şadiye'nin her şeyi.
0: Daha aşığım Şadiye. Villa neymiş be? Canımı iste vereyim.
1: Ya ben? Ben ne vereceğim sana? Yaptıklarını nasıl ödeyeceğim ha?

0: benimle gelmeyeceksin.
1: Yalnız bırakma diye katı tembihi var.
0: Motorla birazcık gezeceğim. Geç kalmam. Bana laf getirme. Korkma.
1: Korkarım. Duyarsa asar beni.
0: Kimden duyacak? Senden mi benden mi? Hadi Hüsam, yengeni üzme bu kadar.

0: Emel Bey olmayınca hepimiz daha mı rahatız dersin?
1: Kaptan be, bu çöpür bu kadar yükü nasıl kaldırıyor? Hayret, hayret. Bu çöpürünün de ortaklarından sayılırım.

0: Sabah önce bankaya gitti. Sonra yazıhaneye. Öğle yemeğini kebapçıda yedi. Az önce inşaatını gezdi. Yeşilköy'deki saunayı kapatmış. Üç davetlisiyle bu akşam oraya gidiyor.
1: Bu gece bekliyorum. Korkuyor musun? Hüsam'la kaptan içerler şimdi. Leş gibi sızar uyurlar. Başka da kimse yok. Bekliyorum.

0: Geç kalma sakın.
1: Baş üstüne. Sabah 8'de emrinizdeyim. Hoşça kal abicim.
2: Çıldırtma beni. Aklını başına topla. Hepimizi yakacaksın.
1: Gezdirdim, yüzdü, bekledim, döndük. Ne var bunda?
2: Elinin körü var. Kaç saattir beraberdiniz? İfadesini almışsındır garanti. Tadında bırakmazsan başın belaya girecek. Beni dinle oğlum.
1: Tamam reis söz. Bu defa bitmiştir.

0: İnsan insana kavuşurmuş demek.
1: Bir uzlaşma yapalım, barışalım. Canımı bağışla. Zararını, ziyanını ödeyeyim. Bir misli, beş misli fazla vereyim.
0: Bunu daha evvel düşünecektin.
2: Etme Temel! Etme Temel!
3: Kimse bir şey görmedi.

0: oldu bu iş? Yarın konuşacağım. Maaşına zam yapılmıştır kaptan. Sağ ol.
1: Aşık oldum sana.
2: Ben de. Anlatamam, bilemezsin.
1: Senden ayrılamam artık.
2: Gücün yetmez. Ayırırlar bizi. Keşke hiç başlamasaydık.
1: Ben pişman değilim. Beni istiyorsan bu ilişki hiç bitmez.
2: Nasıl? Nasıl yapabiliriz?
1: Bu kotranın kaptanı olur musun? Gelir misin benimle?
2: Dünyanın öbür ucuna bile gelirim ama... kaptanı var teknenin.
1: Bana bırak bu işi. Yeter ki hiç ayrılmayalım.
3: Neymişsin
4: sen?
3: Seni yaşatanın
4: etmeyin değmez.
3: Sen karışma Hüsam, seni de harcarım.
4: İş çıkartma başına. O günlerde hadise yapman doğru değil. Kovalım gitsin.
3: Defol. Benim kadınıma göz koyanın gözlerini oyar, ocağını söndürürüm. Eşyasını dağıtın.
4: Kurtarın beni, bir kabahatim yok benim! İmdat! İmdat! Kurtarın beni beyefendi, bir kabahatim yok! İmdat!
3: Çırpın! Geber şimdi Deyyus! Hesabını kes arkadaşım! Akşama döneceğiz.
0: Nasıl döneceğiz?
3: Bayağı be, geldiğimiz gibi!
0: Kaptan yok, tekneyi kim kullanacak?
3: Oy benim kusuz başım, ettin mi de John'u?
5: Birinci ekip tophaneye gitsin, ikinci ekip Taksim'e, tamam? Cinayetim var. Karadağlı Yusuf'u savunada ben öldürdüm. Niçin öldürdün Yusuf Karadağlı'yı?
6: Şahsi garezim vardı.
5: Anlat bakalım.
6: İkimizin arasında bir davaydı.
5: Karadağlı milyarder bir iş adamıydı. Aranızda nasıl bir dava olabilir?
6: Birkaç yıl önceden kalma, bir namus meselesi.
5: Oronoğlu Temel mi azmettirdi seni?
6: Hayır. Uzun zamandır fırsat kolluyordum. Pusuladım, öldürdüm.
3: Tayfa tut, Miço tut, tekneyi temizlet. Kız gibi olsun ha.
7: Merak etmeyin.
3: Paraya bir şeye ihtiyacın oldu mu Hüsam halleder.
7: Tamam, sağ olun.

0: Hakkında kovuşturma var Temel Bey.
1: Anlamadım.
0: Bizimle geleceksin.
1: Neden dolayı?
0: Cinayet, cinayete azmettirmek.
2: Aa, delirdiniz mi siz? Benim melek kocamın cinayetle ne ilgisi olabilir?
1: Sen doğru eve. Avukat Remzi Bey bul, derhal diyorsun.
0: Tamam.
2: Aman be!

0: Hayır.
1: Sen tanırsın herhalde.
2: İlk defa görüyorum.
1: Yanında çalışıyormuş. Nasıl tanımazsın?
2: 9 tane şirketim var. Suruyla adam çalışır. Hepsini tanımak zorunda mıyım?
1: Bu adam bir cinayet işlemiş.
2: Kapıcım da cinayet işlese ben mi sorumlu olacağım? Ben namuslu bir tüccarım. Olay günü Bodrum'daydım. Az önce çaldım. Sen de çaldın.
3: Müvekkilimin muayenesini istiyorum. Kalp spazmı geçirmiştir. Yüksek tansiyonu vardır. İşte raporları.
1: Soruşturma sırasında müdahale edemezsiniz.
3: Kendisini yormadan ve bunaltmadan sorgulamanızı rica ediyorum. Aksi halde mesul olursunuz.
1: Gidebilirsiniz.

0: Hoş geldin. Ay yüreğime iniyordu vallahi. Neymiş, ne oldu?
1: Herifin biri gebermiş. Neredeyse benden bilecekler. Lazım gelen yapıldı, iş kapandı.
0: Sana bir şey olacak diye korktum. Allah kuru iftiradan saklasın. Tü tü tü tü tü.

0: Ne oldu soruşturma?
1: Cemil Taş gibi. İlk ifadesinde direniyor. Cinayet suçuyla yargılanacak.
2: Başıma iş açılmaz mı diyorsun?
1: Hiçbir görgü tanığı da yok. Kapandı bu mesele, unutalım.
2: Şimdi... Cemil'in ailesine para gönder. Şimdi sen de söyle ne kadar istediğini. Hak ettin Remzi Bey, hak ettin.
1: Başka bir kötü haberim var. Maliye. Temizdeki davayı kaybedeceğiz galiba. 10 yıllık vergi kaçakçılığından hüküm giymenden korkuyorum.
2: Mahvolurum, ödeyecek olursam sürünürüm. Bir çare bul, göster marifetini, kurtar beni.
1: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın. Yoksa bütün malına, mülküne, servetine tedbir koyarlar. Dediğin gibi sıfır olursun.
2: Şadiye Hanım nereyordur?
3: Salonda beyim. Ah, hoş geldin hayatım. Yemekten önce bir bükü alırsın değil mi? Öyle güzel yemekler hazırladım ki sana.
2: Şadiye, sen çok iyi bir kadın. Bilmiş ol. Candan, yürekten sarılmışsın bana.
3: Elbette sarılacağım. Dünyada bir eşin daha yoktur. Kocaların kocası.
2: Asıl senin eşin yoktur Şadiye. Hem büyük ikramiyeyi çoktan hak ettin.
3: Neymiş o?
2: Bütün malımı, mülkümü, paramı, bütün servetimi senin üstüne yapıyorum.
3: Anlamadım.
2: Anlayamazsın. Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senindir artık.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: kolaylıkla her yerde kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
12: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
11: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
12: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
11: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
12: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
14: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
15: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen gecene.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
3: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
2: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
3: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
2: Dönüşüm.
3: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
2: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
3: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
2: Atığın peşinde yarın 13'te TV.com'da.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
3: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
4: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
3: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
4: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
3: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear

0: Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Doğru kalite, doğru fiyata Carrefour'da. 5 kilogram bal küpü toz şeker 229 lira 95 kuruş, 5 litre Carrefour ayçiçek yağı 445 lira. Doğrusu Carrefour'sa.
2: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
11: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
12: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
13: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
11: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
10: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
12: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
14: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
15: Yapacağım dedim, yaparım.
16: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
12: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
17: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
18: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
12: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Doğru kalite, doğru fiyata Carrefour'da. 5 kilogram bal küpü toz şeker 229 lira 95 kuruş, 5 litre Carrefour ayçiçek yağı 445 lira. Doğrusu Carrefour'sa.
19: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık oldum ben.
5: Ben de sana aşığım. Canıma kanıma girdin. Seni seviyorum.

0: Ne geveliyorsun ağzında be? Ne var?
1: O kadın seni aldatıyor.
0: Hangi kadın?
1: Şadiye.
2: Sen kimden bahsettiğini biliyor musun? Hayvan! Koparırım o kafanı! Seni çöbertirim!
1: Çöbertirim! İstediğini yap! Bunca yıl ekmeğini yedim. Sana nankörlük edemem.
0: Kiminle?
1: Kaptan diye aldığın Murat...
0: Oğlanı geberteceğim. Öldüreceğim.
3: Öldüreceksen beni öldür. Sen benim her şeyimsin. Gitme, bana bırak bu işi.
0: Sana mı?
3: Beni dinle. O adi herif aklımı çeldi. Bütün günah bende. Ben hesaplaşacağım. Beni birazcık seviyorsan... Yalvarırım.
0: Beraber gideceksin. O kansız, namussuz köpeği kovacak. Bekleyeceksin. Gene beraber döneceksiniz.
1: Baş üstüne.

0: Konuşup hemen geleceğim.
1: Fazla uzamasın.
0: Seni kovmaya geldim. Aramızda her şey bitti. Neredeyse çıldırıyormuşum. Sen kimsin be? Kimsin ha? Ben servet içinde yaşamaya alışmışım. Senin gibi çulsuz bir adamın yoksul hayatını çekemem.
1: Biliyordum. Bile bile benimdi. Şimdi nasıl bırakırsın beni?
0: Söyledim. Ben o hayattan geldim oğlum. Tekrar sürünmeye hiç mi hiç niyetim yok.

0: Yanılmışım. Benimki bir delilik, bir sarhoşluktu. Seni hiç sevmemişim ben.
1: Öyleyse niçin ağlıyorsun?
0: Budalalığımdan. Sana da boş yere ümit verdim.
1: Yalan söylüyorsun. Benim gibi aşıksın. Kara sevdalısın. Seni zorla koparıyorlar benden. Korktun, kaçıyorsun.
0: Evet. Evet, seviyorum. Ama çaresizim. Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
1: Acısı çıkacak bunlara. Bir çaresini bulacağım. Senden ayrılamam.
0: Ben de ayrılamam sevgilim. Sensiz ölürüm ben.
1: Aklımızı kullanacak, kurtulacağız. Ağlama artık.
0: Tepe başındaki İtalyan oteline git. Yarın geleceğim.

0: O adamla beraber olamam artık. İğreniyorum. Bütün varını yoğunu, servetini benim üstüme yapmış. Ona da parasına da lanet olsun. Ama bırakmıyor yakamı. Bırakmayacaktı.
1: Bir şey düşündün mü?
0: Öldüreceğim. Bir tabanca bulabilir misin bana?
1: Çıldırdın mı? Olacak şey mi bu?
0: Sen bulmazsan ben bulurum.
1: Onu öldürmek kâre değil. Öldürürsen hiç ümidimiz kalmaz. Asla kavuşamayız. Üstelik mahpushanelerde çürürsün.
0: O çile bile bu işkenceden iyidir. Seni severken... dayağını yiyorum. Buraya gelirken korkudan geberiyorum. Söyle ne yapayım? Ne yapayım?
1: Sabredeceğiz. En tehlikesiz, en doğru olanı bulacağız. İyi dinle beni. Yanlış bir şey yaparsan o köpeğe değil, sana bana yazık olur.

0: unut. Aklından çıkar öldürmeyi. Cinayetimize bir yarar olmaz.
1: Senin olmak istiyorum. Senin kasabanda seninle yaşamak. Tek odalı ufacık evini paylaşmak. Sana çocuklar doğurmak istiyorum.
0: Bir gün hepsi gerçekleşecek.
1: O yaşadıkça asla gerçekleşmeyecek. Gün gelecek birbirimizi göremeyeceğiz bile. Ne cehenneme gitti çakmağım.
0: Ne bu? Bu ne bu?
1: Hiç, ne olacak? Ver bana, ver diyorum. Güzellikle ver şunu, vereceksin.
0: Çocuk olma. Bile bile katil eder miyim seni?

0: Dur. Nerede kaldın? Nereden geliyorsun?
1: Sana ne?
0: Anlamadım.
1: Sana hesap vermeye mecbur değilim.

0: Beni öldürecekti. Hala sabretmemi, beklememi istiyor musun? Onu aldattığımı hatırladıkça çıldırıyor. Fıttırıyor. İkimizden biri ölmedikçe kurtuluş yok bana.
1: Haklısın. Yaşadığı sürece birbirimize kavuşamayız.
0: Silahı ver bana. Silahı ver bana.
1: Kaçmakla da kurtulamayız. Bulur bizi. Önünde sonunda vuruşmak Allah'ın emri.
0: Ver silahı. Elimi ondan çabuk tutmaya mecburum. Bu gece bitecek bu iş. Hizmetçi de uşak da izindeler. Bu fırsatı bir daha elime geçiremem.
1: Ben geleceğim. Ben geleceğim bu gece.
0: Şimdi de sen çıldırma bakalım. Ver silahı.
1: Git. Hiçbir şey olmamış gibi bekle evde.
0: Gelip anlattığıma pişman etme. Bu benim kavgam, benim davam. Öç alacak olan benim.
1: Konuşma, git artık.
0: Ölsem bulaştırmam seni.
1: Pencereyi aralık bırak. Ciğer sordayım.

0: Hey, uyan. Silahımı ver.
1: Bu saatte ne yapacaksın silah?
0: Aşağıda gürültü var. Birisi dolaşıyor. Nerede tabancam?
1: Ben ne bileyim. Nereye koydunsa oradadır.

0: Alo, Murat?
1: Evet. Evet, benim. Ne oldu?
0: Kurtulduk, öldü.
1: Tabancayı düşürdüm. Alamadım.
0: Merak etme, ben bulurum.

0: Geç yatmıştık, uyuyordum. Hemen uyandırdı birden, ne olduğunu sordum. Aşağıda birisi dolaşıyor dedi. Odadan çıktı. Sonra ardarda arda silah sesleri duydum, fırladım. Kemal vurulmuş, cansız yatıyordu. Uşakla hizmetçiye polis çağırın dedim. Sonra sarıldım Temel'e, çırpındım.
1: Başınız sağ ol.
2: Metin olur hanımefendi. Doktor şimdi geliyor. Sizi uzun bir süre uyutacak.
1: Olay sırasında neredeydi?
3: Odamda. Silah seslerine koştum ama etraf karanlıktı.
1: Sen katili gördün mü?
4: Hayır, karanlıkta yüzünü seçemedim.
3: Bize çarpıp devirip kaçtı.
1: Şüphelendiğiniz biri var mı?
0: Hayır, yok.
1: Silah buldunuz mu evde?
0: Hayır.
1: Kavgalı olduğu, düşman, hasım olduğu birinden bahsetmiş miydi hiç?
0: Hayır, hiç bahsetmemişti.
2: Melek gibi adamdı. Fukara babasıydı. Düşmanı olacağını sanmıyorum.

0: Tabancayı bulamadım. Aramadığım yer kalmadı. Yok, yok.
1: Üstünde parmak izlerim var. Birinin eline geçerse mahvolurum. Asarlar beni.
0: Tabancayı bulsalar bile hiç kimse sana bir şey yapamaz. Senin öldürdüğünü bilen yok ki parmak izlerinin senin olduğunu anlasın. Tamam mı? Hizmetçiyle uşak da ifade verdiler polise. Karanlıktı. Katili göremedik, seçemedik dediler. Bitti.
1: Dün gece için ikisi de izinli olacaklar demiştin.
0: Temel son anda vazgeçmiş. İkisini de göndermemiş. Seninleydim ben. Nereden bilebilirdim?

0: kavuşmamıza çok az kaldı.
1: Sizlerin ve yetim bıraktığı çocuklarının acısını yürekten paylaşıyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
2: Sağ ol.
1: O kadar söyledim abinize. Önlemeye çalıştım. Durduramadım. Bütün servetini kötü, oynak bir kadının üstüne yaptı.
3: Desene şuna.
1: O mallar zavallı karısının ve çocuklarının hakkıdır.
2: Abimin servetini o aşağılık yedirmeyeceğim.
1: Temel Bey'in hem avukatı hem arkadaşıydım. Ben de elimden geleni yapacağım.
3: Sağ ol.
4: Kodra'ya kaptan diye genç bir herifi aldık. Çok geçmeden kadının oynaşı oldu. Düşüp kalkmaya başladılar. Seni ben gözlerimle gördüm. Haber verdim, kaptan olacak namussuzu kovdu Temel Bey. Kadını da hırpaladı. O Murat'tan şüpheliyim açıkça. Hem işinden atıldı hem de kadını elinden kaçırdı. Garezi vardı rahmetliye.
2: Doğru mu bunlar?
0: Ufak bir şey geçti aramızda. Hatamı anladım. Hüsam Bey'in yanında açıkça söyledim. Ayrıldık. Murat çok kızmıştı bana. Seni asla bırakmam. O herifin değil benim olacaksın diyordu. Bu kadar kin duymuş. Temel'in kanına girmiş olabilir mi bilemem. Günahını alamam.
5: Bütün servetini niçin size bıraktı?
0: Bunu kendisine sormak lazımdı. Ne verdiyse kendi gönül rızasıyla verdi. Beni seviyordu. Onu mutlu etmiştim. Hak etmiştim o parayı. Ayrıca daha önceden de servetim vardı. Muhtaç değildim.
5: Nereden kazanmıştınız?
0: Temel Bey gibi bazı erkeklerden.
5: Cinayet gecesi size saldıran bir kişi miydi?
6: Evet. Başkası varsa bile kaçmış olabilir.
5: Nasıl biriydi katil? Eşkalini hatırlamaya çalışın.
6: Karanlıktı. Pek iyi göremedik ama iri yapılıydı. Kuvvetliydi.
7: Saçı uzundu. Genç biri olmasa öyle saldıramaz, öyle koşamazdı.
8: Murat'ı tarif ediyorlar komiserim.
5: Çekilebilirsiniz.

0: Öldürülen iş adamı metresine büyük bir servet bıraktı. İş adamıyla büyük bir aşk yaşayan kadın paraları geri vermiyor. Daha önceden de zengin olduğunu söyleyen kadının kontra kaptanıyla ilişkisi ortaya çıkarıldı. Polis kaptanı arıyor.
1: Çılgın günler geçirmeye hazır ol. Birkaç gün sonra arabayla yola çıkacağım. Sen de uçakla geleceksin. Roma'da buluşacak dünyanın...
0: Sandığın kadar kolay değil. Polis beni arıyormuş.
1: Hüsam denen salağın marifeti. Efendisine köpeklik edip bizi yakmak istedi ama vızıltı.
0: Boğuşurken elime vurdu, düştü. Oralardadır. Nasıl bulamazsın?
1: Yer yarıldı da içine girdi sanki. Bulacağım dedim. Takma kafanı. Tabanca polisin eline geçmiş olsa çoktan kopardı gürültüsü.
2: Bağış ve feragat belgelerini öyle sağlam, öyle yasal olarak hazırlamışım ki... ...o parayı ve mülkleri kimse alamaz senden.
1: Okudum. Kayıtsız, şartsız ve ivazsız olarak diye döktürmüşsün.
2: Şimdi bütün nakit parayı dövize, dolara çevireceksin. Talimat verdim. Bekliyorlar.
1: Sıkıntı vermeye başladı. Tabancayı sorup duruyor.
2: Sıra nihayet tabancaya geldi.

0: Buyurun.
1: Müjde, tabancayı buldum.
0: Nerede? Getir çabuk, bekliyorum.
1: Korktum, üstümde taşıyamadım. Villanın garajında. Tamir dolabına sakladım. Git al hemen.
0: Gece giderim. Karanlıkta. Sağ ol. Sağ ol bir tanem. Sağ ol aşkım.

0: Sanık, Temel Horonoğlu'nu öldürmeyi daha önceden planlamış, villaya bu maksatla girmiş, maktulle boğuşmuş, cinayeti işlemiş ve silah seslerine koşanlardan korkarak düşürdüğü tabancayı alamadan karanlıkta kaçmak zorunda kalmıştır. Taammüden cinayet işlediği sabit olan sanığın, cinayet aleti tabancasını bulan Şadiye Ünsal, derhal polise haber vermiş.
1: Şadiye mi dediniz? Beni Şadiye mi ihbar etti?

0: Ulan dönek! Yılan yapma senin yaptığını! Hani aşıktın, karım olacaktın! Temelden kurtulmak için beni yaktın, hayvan yerine koydun, kullandın beni! Köpek, asıl seni gebertmeliymişim!
1: Temel, Horonoğlu'nun katili suçunu itiraf etti. Katili yakalatan Şadiye Ünsal çok bunalımlı, perişan gülümsedi.

0: neler geçirdiğini ağlayarak anlattı. Genç kadın matemini biraz olsun unutmak için Avrupa'ya gidiyor.
1: Murat, ziyaretçin var.

0: Hoş geldin reis. Seni dinlemedim, yaktım kendimi.
1: Hepimizi yaktın.
0: İğrenç kurban gittim. Gitti, öldü bütün hayatım. Beni asacaklar. Ama sevdim reis. Canım gibi sevdim. İnandım. Sevmez olaydım.
1: Bir eksiğin, ihtiyacın, istediğin var.
0: Var.
1: Söyle evlat.
0: Cesedimi buralarda bırakma. Götür kasabaya göm. Arada bir uğra.

0: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
1: Peki ne yapacaksın?
0: Ne bileyim ben.
2: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
3: Geçen ömrüm.
1: Bakarsın muvaffak olur. İnşallah.
4: Öpün elime bakayım. Öpün.
3: Gözümün yaşına bak.
2: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldi kendim. Oğlumuzu gördüm.
0: Hiç mi?
3: Ölemezsin. Ölemezsin.
1: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
5: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.
6: Ferhat, bak baban geldi. Kendinizi harap ettiniz.
0: Ölecek miyim doktor?
6: Maalesef.
5: Canım babacığım.
7: Yadeller birazdan TV4'te.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: A101'de haftanın yıldızları. 500 gram Çaykur Altınbaş çay 215 lira.
4: Bu cumartesi KOP'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Doğru kalite, doğru fiyata Carrefour'da. 5 kilogram bal küpü toz şeker 229 lira 95 kuruş. 5 litre Carrefour ayçiçek yağı 445 lira.
7: Doğrusu Carrefour'sa.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İçindeki renkler

0: tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Allah sana zengin bir koca nasip etsin. Ancak o zaman sen de ben de rahatla kavuşuruz.
2: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım?
1: Nereden buldun bu paraları? Bu Ayı Mehmet'in, bu Cimri Rıza'nın, bu da Manav Dayı Ömer'in başlık paraları.
3: Elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?
1: Paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki.
4: Doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim.
5: Ne umduk ne bulduk. Yarın 18'de TV4'te.
6: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Bak Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
11: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu çiftliği yumurtada 69 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
2: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
1: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
2: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
1: Dönüşüm.
2: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
1: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
2: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
1: Atığın peşinde yarın 13'te TV.com'da.

0: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tavuğunu oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
3: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronny Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
4: Tokasa değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durular.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği,

0: Çorabım nerede anne? Yoksa daha yıkamadın mı?
1: Elimde, baksana, dikiyorum Ferdi abi.
0: Çabuk ol, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk.
1: Tamam abi, tamam, bitti.
0: Ceketim nerede, montum ne? Çıkarsana montumu kız. Sen de benim her şeyimi giyiyorsun. Neyim kaybolsa bunun sırtında görüyorum.
1: Yine hırlaşmayın canım. Ne yapayım Ferdi abi? Seninkileri giyme hoşuma gidiyor. Al.
0: Yeter artık, ver şunu.

0: Ben gidiyorum anne.
1: Yine kahvaltı etmeden mi gidiyorsun oğlum? Biraz ye. Son günlerde zayıfladın.
0: Yok be anne, sana öyle geliyor. Asıl zayıflayan Leyla. Ne o kız? Birine mi sevdalısın yoksa?
2: Aman Ferdi abi, alay etme Allah aşkına.
1: Bak, bak yine kızın kalbini kırdın oğlum.
0: Ne dedim ki anne?
1: Artık şu kızla şaka yapmasam iyi olur.
0: Ne yapayım yani? Ona takılmadan edemiyorum.
1: İyi ama oğlum, artık gelinlik kız oldu. Her ne kadar elimizde büyüdüyse de, ne de olsa kardeşin değil ya. Son zamanlarda laflarından alınır oldu.
0: Peki, peki. Bir daha karışmam. Zaten yarın bir gün amcası gelir götürür, ben de kurtulurum ondan.
3: Kaç?

0: Ulan kitapsız gösteririm ben sana.
1: Şimdi ya, geliyorum. Tut.
0: Oh, ben gel lan buraya. Allah
1: seni. Beni bırak abicim.
0: Ne yapıyorsun oğlum lan? Gebersin seni.
2: Ayrılın.
0: Ben de mi yapmadın lan?
1: Hayır abi. Hayır abi. Abi.
0: Çekil sen.
2: Bana bak Sinan'ın dersi kötü dur ha. Varma üstüne.
0: Gösterin.
3: Ferdi.
2: Ne var Leyla? Bir şey mi oldu?
3: Hemen! Eve gel, çok çabuk! Amcam geldi!
2: Peki, geliyorum!
4: Bak kızım, bu defa kararlıyım seni götürmeye. Biliyorum, sana karşı haksızlık ettim. Annen öldüğünde sen daha küçücüktün. Baban sefaate düşkün bir insandı. Bu yüzden hiç geçinemezdik. Ben ayrılıp İstanbul'da bir iş kurup elhamdülillah hayatımı kurtardım. Babansa bütün servetini kumar masalarında batırdıktan sonra dayanamayıp canına kıydı. İntihar etmeden önce de seni şu gördüğün namuslu fedakar kapıcısına teslim etti. Hislerini anlıyorum kızım. Büyüdüğün, arkadaş edindiğin muhitten ayrılmak kolay değil tabii.
5: Amcan doğru söylüyor kızım. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var Allah'a şükür. Ama amcanın o da yok. Sen onun en yakınısın. Yalnız koma ihtiyacı.
6: Kolay mı sanıyorsun kızım senden ayrılmak? Bütün bu konuştuklarımız senin iyiliğin, mutluluğun içindir kızım.
7: Sen neden konuşmuyorsun Ferdi abi? Bari sen karşı çık. Sen mani ol gitmeme.
8: Herkes haklı Leyla. Hem artık gelinlik bir kız oldun. Senin de mutlu bir yuva kurma zamanın geldi. Amcanın muhitindeki kısmetler başka. Şu bizim fakir mahallenin kısmeti başka.
7: Sen de mi Ferdi abi? Sen de mi?
8: Leyla!
4: Aa, ne oluyor bunlara yahu?
8: Leyla! Leyla!
7: Dokunma bana, dokunma! Sen çok kalın kafalı, anlayışsız bir insansın.
8: Seni bir türlü anlamıyorum Leyla. Önünde büyük bir istikbal varken, rahat bir yaşam varken neden gitmek istemiyorsun bilemiyorum. Annemden, babamdan, Adana'dan mı ayrılmak istemiyorsun yoksa? Hani ben senin dert ortağındım? Söyle kız. Mahalleden birine mi aşıksın?

0: seni seviyorum, seni.
1: Seviyordum ama söyleyemiyordum.
0: Hep bekledim, sen söyleyesin. Seni seviyorum Leyla diyesin. Ama sen de sustukça sustun. Ben de bir türlü cesaret edemedim.
1: Çocukluktan bu yana o kadar alıştım ki sana. Şimdi Adana'da sensiz nasıl durabileceğimi, hatta nasıl yaşayabileceğimi bile bilmiyorum. Beraber doğduk, beraber büyüdük. Senden ayrılmak hiç aklıma gelmezdi. Sensizlik kahredecek beni Leyla.
0: Beni senden belki ayırırlar Ferdi, belki uzaklaştırırlar. Ama şuna inan ki senden başka hiç kimseye, ama hiç kimseye yar olmam ben.
1: Ben de sensiz yarışmaya girmem.
0: Sen böyle konuştukça üzüyorsun beni. Benim yüzümden yıllarca hayalini kurduğun şarkıcılığı bir anda kesip atamazsın. Sen vazgeçince ben kendimi suçlayacağım. Hani senin azmin? Hani yarışmaya girecektim, İstanbul'a gidecektin, ismini bütün memlekete duyuracaktın?
1: Belki doğru söylüyorsun Leyla. Ama yanımda sen olmayacaksın. Desteğim, gücüm olmayınca ben ne yaparım?
0: Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile gönlüm seninle beraber.
1: Canım, sevgilim.

0: Yemek iyi değil mi? İyi.
1: Hı-hı. Hı.
0: Yarışmaya katılmak için paran var mı?
1: Yok be oğlum, nerede? 600 kağıt para istiyorlar. O parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
2: Peki ne yapacaksın?
1: Ne bileyim ben. Elbise almak lazım. Böyle de sahneye çıkılmaz ki. Sende para var mı Cengiz?
2: Bende 20 kağıt var.
1: Peki ne yapacağız şimdi?
0: Ne yapacağı var mı be? Bugünkü ümiyeleri oraya yatıracağız.
1: Çok heyecanlıyım Leyla.
3: Korkma Ferdi, kazanacaksın.
1: Sen yanımda yokken içimde bir boşluk hissediyorum. Keşke bugün de kalabilseydin.
3: Buna imkan yok Ferdi. Amcam havaalanında beni bekliyor. Gitmem gerek. Sen yarışmadayken ben yolda olacağım. Ama inan bana, kalbim seninle beraber olacak. Şarkı söylerken beni düşün. Beni hisset, inanıyorum ki kazanacaksın.
1: Benim hiç ümidim yok Leyla. Eğer sen yanımda olsaydın her şey bambaşka olurdu. Sen benim her şeyimsin. Ya kazanamazsam?
3: Sen hiç üzülme Ferdi. Kazanacaksın, inanıyorum. Gönlüm seninle beraber. Hoşça kal Ferdi.

0: kıymetli misafirler, aziz dinleyiciler, 6 numaralı yarışmacı Aysel Altın Sesi dinlediniz.
1: Oo, ben bu kalabalığın karşısına çıkamam ha.
2: Gel buraya be oğlum, deli misin, misin gel. O kadar masrafı. Korkma, korkma, yemezler seni.
0: Şimdi yüksek huzurlarınızda 7 numaralı yarışmacımız Ferdi Tayfur.
1: Ben çıkmam.
2: Bak, senin yerine lan. Gel, gel buraya. Gel buraya.
3: Biz bugünün hayalleriyle yaşadık.
2: Şu kravatını da şöyle bir düzeltelim. Çiçek gibi oldun. Hadi bakalım hayırlısı.
3: Ya,
2: Allah kuvvet verecek, cesaret de verecek sana. Kuvvetle.

keder bıraktın ne diye. Günah değil mi, yazık değil mi, sensiz geçen ömrüm.

0: Sayın seyirciler, şimdi sıra tertip etmiş olduğumuz ses müsabakasının birincisine diplomasını vermeye geldi. Huzurlarınızda bu müsabakada siz sayın halkımızın en çok beğenisini kazanan ve en çok rey toplayarak birinci seçilen 7 numaralı müsabak.
1: Aa ben.
0: Evet, yarışmanın birincisi Ferdi Tayfur.
1: Hop hop buradayım.
0: Görüşürüz, sahneye lütfen.
1: Geldim.
0: Buyurun.
2: Tebrik ederim, bol şanslar.
0: Bu diplomalar sizleri büyük bir üne kavuşturacak, size İstanbul'da en büyük gazinoların, en büyük plak şirketlerinin kapılarını açacaktır. Elinizdeki bu diplomayla hangi gazinoya giderseniz hemen işe başlayacak meşhur bir şarkıcı olacaksınız. Böylesine kabiliyetleri ortaya çıkarmaktan gurur duyan, şeref duyan, onur duyan müessesemiz yeni başlayacağınız bu sahne hayatınızda sizlere başarılar diler.
1: Allah be!
3: Hey!
4: Ciddi olun bakayım biraz, ciddi olun.
5: Kurallar önden gider buyurun.
4: Aferin, aferin.
6: Yürü lan şaşalal yürü.
7: Sen yürü lan kertoş.
8: Öf be. Bana bak bu diplomaların sahte olduğu meydana çıkarsa halimiz dumandır ha.
0: Oo, kerizler uyarıncaya kadar biz Kayseri'deki müsabakayı bitirip Niğde'ye gideriz.
9: Bak kızım. Bir aydan beri buradasın. Seni ne kadar çok sevdiğimizi bilirsin. Senin istikbalini düşünmemiz de bizim borcumuz. Biliyorsun artık evlenme çağın geldi. Bizim senin başına ne kadar baki olacağımızı da Allah bilir. Bunun için yengenle beraber bir an evvel senin mürüvvetini görmek için sabırsızlanıyoruz. bizim de artık torunlarımızı görme çağımız geldi. Değil mi ya hanım?
10: Tabii bey, çocuksuzluk canıma tak etti. Bir torunum olsa canım gibi bakarım.
9: Bak Leyla. Baykal beylerin teklifine hala bir cevap vermedin. Baykal beyler biraz sonra gelirler. Bu teklifi yabana atma kızım.
11: Ama amcacığım ben evlenmek istemiyorum ki.
9: Ama kızım, Baykal beyler memleketimizin en varlıklı insanları. Hanları, fabrikaları var. Yalnız 3 gazinodan aldıkları kira ayda 300.000 lira.
11: Gazino? Ne yani, gazinoları da mı var?
9: Hem de 3 tane.
11: Peki, gazinoda onların sözü geçer mi?
9: Söylediğin lafa bak. Onların sözü geçmeyecek de bizim sözümüz mü geçecek? Hem Baykal Bey Leyla diyor da başka bir şey demiyor.
11: Demek gazinoda sözleri geçer ha?
10: Oh, geldiler galiba bey.
11: Durun durun ben bakarım. Gazino ha?
9: Allah Allah! Gazino dedi gitti.
11: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
12: Sefalarla beraber bir de çiçek getirdim size.
11: Aman efendim, ne kadar nazik, ne kadar incesiniz. Aşk olsun Baykal Bey, siz gazinolarla ilgiliymişsiniz de bana söylemediniz.
13: İlgili ne kelime kızım, İstanbul'un en büyük 3 gazinosunun sahibiyiz.
11: Yani mesela size bir işim düşse yapar mıydınız?
12: Aman efendim, siz yeter ki emredin.
9: Hanım, bu hayırlı iş tahminimizden daha kolay olacak.
10: Yakında nişanı yaparız herhalde.
9: Hadi gel.
10: Hadi.
9: Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
10: Geldiniz, hoş geldiniz. Geldiniz. Efendim,
9: hadi kızım,
10: hoş
9: misafirlere geldim. Yer göster.
10: Buyurun, buyurun efendim, buyurun.
14: Diplomam. Diplomam nerede anne?
15: Ha, bu kağıdı mı arıyorsun evlat?
14: Evet baba. Başaracağım, göreceksin.
15: Bırak be evladım şu işi, bırak hayal kurmayı.
14: Bir kere şansımı deneyeyim baba. Bakarsın muvaffak olurum.
15: İnşallah. İnşallah ama şu işi de bozmasaydık.
14: Göreceksin baba, kazanacağım. Kazanamazsam hemen dönerim. Sizi yalnız bırakmayacağım.
16: Kendine iyi bak oğlum, sakın üşütme.
14: Hoşça kal. Hakkınızı helal edin.
16: Helal olsun.
15: Tez zamanda dön o.
14: İnşallah baba.
3: Gurbetin kahrını

0: garip sevdi.
1: Selamünaleyküm kardeş.
2: Aleyküm selam. Kimi aradın kardeşim?
1: Ben Adana'dan geldim de.
2: Ne olmuş?
1: Bu da diplomam. Ses yarışmasını kazandım. Şarkıcı olmaya geldim.
2: Şarkıcı ha? Bana bak kardeşim. Burada her önüne gelen şarkıcı olamaz. Ben de şarkıcı olmaya geldim ama paspasçı oldum. Hadi bakayım içine.
1: Benim diplomam var kardeş.
2: Şey beyefendi, bu arkadaş şarkıcı olmak istiyormuş.
1: Beyefendi, ben Ferdi. Adana'dan geldim. Bu da diplomam.
3: Ne diploması evlat?
1: Birincilik diploması. Şarkıcılık yarışmasını kazandım da.
3: Ne istiyorsun?
1: Beni bir kere dinleyin. Göreceksiniz, boşuna vermediler bu diplomayı.
3: Anladım evlat, anladım ama patron şimdi burada yok. Saat 4'te gelecek. Sen o zaman gelsen belki bir şeyler yapabiliriz.
1: Sağ olun beyim. Acaba saat kaç?
3: 2.
1: Daha 2 saat var desenize. Gidip onu görebilirim. İnanın onun gözleri bana kuvvet verecek. Onun vereceği kuvvetle her şeyi başaracağım. Saat 4'te buradayım. Çantam burada kalsın.
3: Allah Allah.

0: Buyurun efendim.
1: Leyla Hanım'ı arıyordum.
0: Kim arıyor acaba?
1: Eski bir arkadaşıyım, Adana'dan Ferdi.
0: Buyurun içeri. Siz istirahat edin efendim, ben haber vereyim.

0: nerede?
1: Leyla.
0: Nerede?
1: Seni o kadar özledim ki Leyla.
0: Ben de seni Ferdi, burcu burcu tüttün yüreğimde.
1: Bak. Diploma verdiler, müsabakayı kazandım. Bu diplomayla hangi gazinoya gitsem işe alırlarmış.
0: Seni üzmek istemem Ferdi. Ama bana kalırsa... bu diploma hiçbir işe yaramaz diye korkuyorum.
1: Ne demek hiçbir işe yaramaz? Kapı gibi diploma. Ben bununla gazinosunda işe başlamak için geldim. Dörde kadar vaktim var, sana uğrayayım dedim.
0: Bak Ferdi. Geçen gün amcamın bir ahbabı geldi. Onun babası gazinosunun ortağıymış. İstersen ona bir telefon edelim, yardım olur.
1: Yok, lüzum yok. Göreceksin bak, bu diploma her şeyi halledecek. Hiç kimseye ihtiyacım yok.
0: İnşallah başarırsın Ferdi.
1: Başaracağım Leyla, eminim. Geç kalmayayım, beni bekliyorlardır. Hoşça kal.

0: Alo, buyurun. Ben Baykal.
1: Baykal Bey, ben Leyla.
0: Ha, buyursunlar. Buyurun. Emredin Leyla Hanım.
1: Geçen gün size bahsetmiştim. Hani şarkıcı olmak isteyen arkadaşım vardı ya. İşte o İstanbul'a geldi. Şimdi de gazinoya gitti. Acaba bir telefon etseniz de yardımcı olsalar. İsmi Ferdi.
0: Siz hiç merak etmeyin. O işle derhal ilgilenip arkadaşınıza yardım edeceğim. Hatta ben kendim bile giderim. Güle güle. İyi günler efendim. Hürmetler ederim. Güle güle.
2: Her gecenin sabahı...
3: Hoş geldiniz.
0: Sağ olun.
2: Başım...

0: Tamam. Yeter. Yorulma delikanlı. Aferin, sesin bayağı güzelmiş.
1: Güzel değil mi? Çok güzel.
0: İlk önce seni Baykal Bey ve nişanlısı Leyla Hanım'ın hatırı için dinlemiştik. Ama sesin gerçekten çok güzel.
2: Kimin nişanlısı?
1: Benim nişanlım.
2: Kim?
1: Hulusi Bey'in yeğeni, Leyla.
2: Hulusi Bey'in yeğeni? Leyla!
1: Evet. Yakında nişanımızı resmen ilan edeceğiz. Tabii düğünümüze sizi de davet ederiz.
2: Ulan kitapsız! Ben sana şimdi gösteririm nişan nasıl ilan edilirmiş. Bırakın, oğlum böyle şey burada! Çekilin be! Bırakın beni! Hay Allah ya tulumu! Şişman mı seni?
0: Onlar bizim müşterimiz.
2: Bırakın ya, bırakın beni! Ben müşterif falan anlamam, anlıyor musunuz? Leyla, şimdi gösteririm ben ona.
3: Bu sesse, bu hisse çok büyük bir sanatçı olacaktır bu çocuk.
2: Leyla! Leyla, neredesin?
4: Ne oldu oğlum?
2: Onun dişlerini dökecektim, ciğerini sökecektim ama kaçtı.
4: Kimin oğlum?
2: O göbekli Baykal denen pısırığın.
4: Ne oldu? Hayrola oğlum?
2: Leyla için nişanlım dedi. Evleneceklermiş ha, bak amca bey. Leyla'yı o göbekli herife veremezsiniz.
4: Peki sana ne oluyor oğlum?
2: Bana...
5: Çünkü biz Leyla ile birbirimizi eskiden beri seviyoruz. Ne Leyla bensiz, ne de ben Leyla'sız yaşamayı düşünmüyoruz.
4: Demek öyle. Peki sen biraz dışarıda bekle. Ben önce Leyla ile bir konuşayım bakalım, o ne diyecek? Leyla! Kızım Leyla!
6: Buyur amcacığım.
4: Gel kızım, gel. Seninle konuşacaklarım var.
6: Geliyorum amcacığım.
4: Bak kızım.
6: Emredin.
4: Hayati bir karar vermen lazım. Biraz evvel Ferdi geldi. O birbirinizi sevdiğinizi, evlenmek istediğinizi söylüyor. Sen ne dersin bu işe?
6: Evet amca, ben de onu seviyorum.
4: Ama iyi düşün kızım. Baykal çok zengin bir aileden. Sana iyi bir hayat, güzel bir istikbal verebilir. Koskoca bir ömür sadece aşkla geçmez.
6: Amca, birbirimizi seviyoruz. Benim ne parada ne de pulda gözüm var. Ne Baykal'ı ne de servetini istiyorum ben. Yalnız Ferdi'yi istiyorum. Eğer beni ona vermezseniz ben yaşadığımı bile anlamam ki. Sadece parayla geçer mi bir ömür amcacığım?
4: Bak bu cevabını beğendim. Gözüm tutmamıştı zaten o göbekli herifi. Ferdi!
5: Buyurun efendim.
4: Gel buraya, gel, gel. Öpün elimi bakayım. Öpün! Allah mesut etsin.
5: Teşekkür ederim, sağ olun.
6: Teşekkür ederim amca.
4: Topaç gibi torunlar isterim ha.
2: Gel Leyla!
7: Ne oldu bey, hiçbir şey anlayamadım.
4: Sen de hep geç anlarsın be hanım.

bonne.

Sağ olun sayın misafirler. Alkışlarınız bana her zaman kuvvet verdi. Bu yüzden en mutlu günümü sizlerin önünde sizlerle beraber kutlamak istiyorum. Herkes düğününü bir yerde yapar. Ben de düğünümü sizlerin huzurunda yapmak istedim. Şimdi size bana sevmeyi, sevilmeyi öğreten, aşkın yüceliğini gösteren ve gene bana mutlulukların en büyüğünü veren eşimi tanıtmak istiyorum.

0: Yeni evimizi beğendin mi sevgili?
1: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir Ferdin.
0: İlk çocuğumuzu bu evde büyütürüz. Ama ikinci çocuk olunca küçük gelir burası. O zaman daha büyük bir ev alırım.
1: Biliyor musun, evde sana hizmet ederken hep ellerine dikkat ederdim. O kadar beğenirdim ki ellerini. Sarılıp öpmemek için kendimi zor tutardım.
0: Ben de senin içi pırıl pırıl yanan güzel gözlerine bakmaya korkardım. Ama şimdi bir ömür boyu gözlerimi gözlerinden ayırmayacağım.

0: Ne oldu sevgili?
1: Rüzgar. Rüzgardan nefret ediyorum. Çok korkuyorum.
0: Korkacak bir şey yok. Bak pencereyi kapattım bile. Hadi sevgilim kendine gel.
1: Senelerce evvel bir rüya görmüştüm. Aynı rüyayı dün gece de gördüm. Kara bulutlarla dolu bir rüzgar aramızdan esti. Bizi birbirimizden ayırdı. Seni bırakmamak için ellerimi uzattım. Ama rüzgar aldı götürdü beni.
0: Ne olursun ağlama. Sil gözlerini canım. O güzel gözlerine ağlamak değil gülmek yakışıyor. Bak rüyanın aksi çıktı. Beraberiz, mutluyuz. Bir ömür boyu mutlu olacağız.

boş bu yaşantı. Dünya döner mecburen, kor olmuş bu yaşantı. Dünya döner mecburen, içinde biz zavallı yaşıyoruz mecburen. İçinde biz sarhoşlar yaşıyoruz mecburen.

mecburen. Gariplerin nesi var, hor gönlüm mecbur.

ortak olduk her güne, sevinip sevmeyene. Tutsak olduk her güne, sevinip sevmeyene. Eririz günden güne, öleceğiz mecburen. Bir vefasız uğruna, öleceğiz mecburen.

0: katlanırız mecburi. Vefasızlar ağlatan katlanırız mecburi. Zalimin gül sesi var, ümidine şesi var. Gariplerin nesi var, hor gönlün mecburi. Gariplerin nesi var, hor gönlün mecburi.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere bir şarkı daha söylemek isterdim. Hele bu bayram günü yanınızdan hiç ayrılmak istemezdim ama... Size bir müjdem var. Az önce hastaneden telefon ettiler. Karım bana dünyanın en güzel bayram hediyesini vermiş. Bir oğlum olmuş. Ne kadar sevinçliyim bilemezsiniz. Şimdi müsaade ederseniz ben de gidip oğlumun ve karımın bayramını kutlamak istiyorum. Sizlere iyi bayramlar, sağ olun.

0: Terli Bey, bir dakika. Ah, bu çiçek de size doktor. Bayramınız kutlu olsun. Öyle mutluyum ki. Karım nasıl?
1: Ben de onu konuşacaktım.
2: Ne oldu? Yoksa bir şey mi var?
1: Evet. Bilmem size nasıl anlatsam. Metin misiniz?
2: Ne demek istediğinizi anlamıyorum doktor. Ne oldu? Yoksa çocuğa mı bir şey oldu?
1: Hayır Ferdi Bey. Karınız.
2: Karım mı? Anlatsanıza doktor bey, ne oldu karıma?
1: Tıp ilminde ne varsa hepsini tatbik ettik. 3 profesörle 5 saattir başındayız. Ama maalesef yapacak hiçbir şey kalmadı. Bir dakika Ferdi Bey. Karınızın zaten çok kısa bir ömrü kaldı. Eğer metin olmazsanız onun son saatlerini de harap edersiniz.
2: Gerçekten ölecek mi doktor?
1: Evet. Hiç ümit yok. Ama bana söz verin. Karınıza bir şey belli etmeyeceksiniz. Onun şimdi birkaç güzel kelimeye, güler yüze ihtiyacı var. Söz veriyor musunuz? Ona bir şey belli etmeyeceksiniz değil mi?
2: Evet doktor. Söz.
1: Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz.

0: Hoş geldin sevgilim. Bugün biraz halsizim. Yüzümden de belli değil mi?
1: Yok, hayır. Hiçbir şeyin yok. Hem çok iyi, hem de çok güzelsin.
0: Oğlumuzu gördün mü?
1: Hayır, görmedim.
0: Biraz evvel buradaydı. Ah, bir görsen Ferdim. Ne kadar güzel bir çocuk. Tıpkı sana benziyor. Sesi de o kadar gür ki, o da babası gibi şarkıcı olacak.
1: İnşallah sevgilim.
0: Seni de çok ihmal ettim. Gömleklerini bile ütüleyemedim. Yemeğini yedin mi?
1: Yedim sevgilim, beni düşünme sen.
0: Çıkar beni buradan Ferdim. Yuvamıza götür beni.
1: Götüreceğim canım, götüreceğim. Gene mutluluklara koşacağız el ele.
0: Beni çok mesut ettin Ferdim. Teşekkür ederim. Bundan sonra ben de seni daha mesut edeceğim. Çocuğumuz, sen, ben, hep beraber.
1: Evet sevgilim. Hep beraber.
0: Ne o Ferdim? Ağlıyor musun?
1: Hayır, sevinç gözyaşları döküyorum.
0: Bu ses nereden geliyor?
1: Hangi ses sevgilim?
0: Rüzgar. Çok korkuyorum Ferdim. Ayıracak bu rüzgar bizi. Ayıracak.
1: Hayır sevgilim. Bizi hiçbir şey birbirimizden ayıramaz.

Ölemezsin. Ölemezsin. Ölemezsin. Ölemezsin.

0: Bugün bir başka esiyor rüzgar Leyla. Sakın korkma Emi. Ben hep senin yanında olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Değil rüzgar, fırtınalar bile kopsa hep yanında olacağım. Korkma sen.
1: Saatlerden beri seni arıyorum. Artık kendini toparlaman lazım.

0: Seni anlıyorum. Acına katılıyorum. Ama evladım, ölenle ölünmez. Hadi gel, seni eve götüreyim.
1: Şimdi gitmem lazım Leyla'm. Korkma Senem. Gidiyorum ama gene geleceğim. Üzülme, geleceğim.

0: Küçük yaramaz mamasını yedi babası.
1: Artık eve gitmek istiyorum.
2: İstersen bir müddet burada kal Ferdi. Çocuğunun yanında unutursun her şeyi.
1: Hayır. Burada, bu muhitte, İstanbul'da kalamam artık. Her yer onun hatıralarıyla dolu. Hüsnü abi, Anadolu turnesinin hazırlıkları tamam mı?
3: Tamam. Söylediğin gibi bir yıllık bir turne hazırladım. Biraz uzun ama.
1: Uzun olsun. Belki de iki yıla çıkartırız.
3: İstersen turneyi biraz geciktirelim. Evde bir müddet dinlen çocuğunla beraber.
4: Çocuğun! Herkes bana bundan bahsediyor! Benimle olsa ne olur, olmasa ne olur! Ne bilir ki o küçücük şey, ne anlar anadan babadan!
0: Biz çocuğa kendi evladımız gibi bakarız. O bize Leyla'nın yadigarı. Ama ne de olsa sen de babasısın, seni görmek ister.
1: Bakın ben karımı kaybettim. Ben nasıl Leyla'sız yaşamaya alışacaksam, bu çocuğun da bensiz, babasız yaşamaya alışması lazım.

0: sen yanımda olmayınca, gücüm desteğim olmayınca ne yaparım ben Leyla'm?
1: Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile

0: Dur Ferdi. Bir saattir seni arıyorum. İstanbul'dan bir telgraf aldım. 3 aylık bir iş teklif ediyorlar.
1: Gelemeyeceğimizi yaz. Turneye devam ediyoruz o kadar.
0: Bak Ferdi, 6 yıldır İstanbul'dan uzakta göçebeler gibi dolaşıp duruyoruz. Hem unutma, İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi. Oğlun 6 yaşına geldi, hala babasının suratını görmedi.
2: O çocuğun babası yok, anlıyor musun? Yaşayan bir ölü baba olabilir mi ha?
0: Beni dinle Ferdi. Ne zamandan beri sana bunu söylemek istiyordum. Leyla'nın ölümüne bu çocuğun sebep olduğunu sanıyorsun, bunu da kimseye söylemiyorsun. Nefret ediyorsun bu yüzden ondan. Bu masum çocuğun hiçbir günahı yok. Leyla da öldü artık, unut onu!
2: Hayır! Hayır, ölmedi o! Unutamam onu, anlıyor musun? Unutamam! Onun aşkı hala kalbimde, hayali gözlerimde yaşıyor! Leyla ölmedi, anlıyor musun? Ölmedi!
0: Gerçeği kabul et! Öldü o!
2: Hayır diyorum sana, hayır!
0: Onu sen ellerinle gömdün! Yıllardan beri kendini de onunla beraber gömmek istiyorsun! Her şeyden kaçıyorsun! Bir ölüden farkın yok!
2: Hayır!
0: Şimdi oğlunu da annesiyle beraber gömmek istiyorsun. Buna hakkın yok Ferdi!
2: Hayır!
0: Bunu yapmamalıydın bana. Bütün arzum seni hayata döndürmekti. Ama madem istemiyorsun, ben gidiyorum. Sen nasıl istersen öyle yap.
2: Abi dur. Affedersin. Kendimi kaybettim. Çaresizim. Ne yaptığımı bilemiyorum. Bomboş bir dünyada kaldım.
0: Üzerinde durma. Mühim değil. Yapacağın şey belli Ferdi. Git oğluna, git gör onu.
2: Peki Hüsnü abi. Ama sen de geleceksin. Sen olmazsan ben gidemem ki. Ne olur, bir de sen yalnız bırakma beni.
0: Pekala, beraber gideceğiz.
3: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
4: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
5: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek... Üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
3: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
6: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
3: Aa, bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
7: Telli babaya adak adadım vermek.
8: Neden?
7: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki... sahneye adım attığını duysa... ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
9: Zeynep Hanım kızımızın başarısı... mahallenin onurudur.
10: Misket kokan bağlarına, taşlı tozlu yollarına ay.
8: Hacımı nereden tanıyorsun?
5: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
11: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
12: Renkli Dünya, yarın 13.45'te TV4'te.
13: Be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
14: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
15: Daha daha ne var?
16: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
18: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Bütün piliç alımında %30 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
19: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sepetler.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
9: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
8: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
9: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
8: Dönüşüm.
9: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
8: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
9: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklar elindeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
8: Atığın peşinde yarın 13'te TV.com'da.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
7: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
6: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
7: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Belida'nın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
6: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
7: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
6: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik

0: ve keyfi. Tamamen keyfi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
6: Daha daha ne var?
7: Oğluna senelerdir senin yokluğunu belli etmemeye çalıştık. Biraz heyecanlı. Ne de olsa babasını ilk defa görecek. Ama sen onu tanımakta güçlük çekmeyeceksin. Kerata tıpkı sana benziyor.
8: Verdi. İşte oğlum.

0: Benimle gezmeye geleceksin değil mi Ferhat?
1: Tabii gelecek babası. Uslu çocuklar her söyleneni dinler değil mi evladım?
2: Peki efendim.
0: Hadi öyleyse Ferhat. Vakit geçirmeden gidelim. Gezecek çok yerimiz var.

0: Bana İzmir'den bir kart göndermişsiniz.
1: Tabii, gönderdim ya.
0: Ama ondan sonra bir yıl geçti, başka hiçbir kart göndermediniz. Herkesin babası uzağa gidince, her gün kart gönderiyor.
1: Biraz daha gezelim mi?
0: Hayır, ben eve gitmek istiyorum. Seni de sevmiyorum.

0: Hoş geldin Ferhat. Nasıl, babanla iyi gezdiniz mi bari?
1: Çok eğlendik değil mi Ferhat? Almanya turnesinden sonra seni gene gezmeye götürürüm.
2: Almanya mı? Almanya'ya gideceğinizi bilmiyorduk. Hani bir süre burada kalacaktınız?
1: Kalamayacağım. Bugün gitmeye karar verdim.
3: Hadi Ferhat, babana iyi akşamlar de yukarı çık.
4: İyi akşamlar efendim. Size de güle güle.
5: Almanya turnesi uzun sürecek mi?
1: Evet, çok uzun. Anladım ki oğlumla ayrı dünyaların insanlarıyız. İstemedi beni. Uzaklara gideceğim. Çok uzaklara.
6: Almanya'ya hoş geldiniz. Hoş sizin için güzel bir turne hazırladık. Epey uzun sürecek. Evet.
7: Münih'e hoş geldiniz Ferdi Bey. Efendim. Buyurun. Hoş geldiniz efendim.
8: Hoş geldiniz Ferdi abi.
9: Hoş bulduk.
10: Hoş geldiniz Ferdi abi.
9: Hoş bulduk.

0: Ferhat'ı görsen tanıyamazsın Ferdi. Koskoca çocuk oldu.
1: Tanıyamaz olur mu canım? Tıpkı babasına benziyor.
2: Bu tenis uzun sürer mi? Ne zaman gelirler acaba?
0: Günde 2 saat tenis oynuyorlar ama senin geleceğini bildikleri için 1 saat oynayıp dönecekler. Nuran Hanım tenisi ihmal etmesini istemiyor. Bu yaşta çocukların kafası kadar vücutları da gelişmeliymiş.
1: Ferhat da Nuran Hanım'a aşık adeta. Hiç sözünden çıkmıyor. Sanki arkadaşmış gibi her gün beraberler.
2: Kim bu Nuran Hanım? Geldiğimden beri ondan bahsediyorsunuz.
0: Canım ona Nuran Hanım dediğimize bakma. Benim yeğenim. Anası babası ölünce biz yanımıza aldık. Kendini psikolojimini ona verdi. Başını kitaplardan kaldırmaz.
2: Ya öyle mi? Akraba yani.
0: Ama ne olursa olsun Ferhat'a çok güzel bakıyor.
3: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki ah bir görseydiniz.
0: Ferhat, bak baban geldi. Tanımadın mı babanı?
3: Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Ferhat. Demek tenis de oynuyorsun. Ne güzel.
3: Evet.
2: Tenisi iyi öğrendin mi bari?
3: Evet.
2: İnşallah bu tenis derslerine engel olmuyordur değil mi Ferhat?
3: Hayır.
2: Herhalde Nuran Hanım'ı yeniyorsundur ha?
3: Hayır, onu kimse yenemez.
4: O kadar da değil Ferhat. Baban da beni tenis şampiyonu sanacak.
0: Tanıştırayım, Nuran Hanım, Ferhat'ın babası Ferdi.
4: Ferdi Bey'i resimlerinden tanıyoruz.
2: Memnun oldum.
0: Nuran Hanım'ı gören herkes şaşırıyor.
4: Evet, psikolog deyince herkes başka türlü bir insan bekliyor. Ama bugünün çocukları o kadar zeki oluyor ki onlara uymak için biraz modernleşmek gerek.
1: Ferdi'yi yeniden aramak.

0: Ferhat hiç belli etmiyor ama siz geleceksiniz diye çok heyecanlandı.
1: Beni görmekten gene memnun olmadı galiba.
0: Hayır, hiç de öyle değil. Fakat memnuniyetini size hemen göstermemeye kararlı olsa...
1: Bakın Nurhan Hanım, sizin psikoloji ilminiz ne diyor onu bilmem ama... ben buraya oğlumun kalbini kazanmaya geldim.
0: Sizin de ne yapmak istediğiniz beni ilgilendirmiyor. Ben sadece o küçücük çocuğun kolay kırılan kalbinden bahsediyorum. Acele ederseniz, duygularını zorlarsanız çocuğu üzebilirsiniz.

0: Nem var Ferhat? Niçin ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Bağışla oğlum. Biliyorum bana kızgınsın. Bilmem bütün yaptıklarım için özür dilesem beni affeder misin?
1: Lütfen gidin, yalnız bırakın beni!
0: Gidersem benim için çok kötü olacak. Sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki Ferhat. Bir türlü söyleyemiyorum. Senin bana yardımcı olman lazım evladım. Bak, çok uzaklardan geldim seni görmeye.
1: Ferhat! Üzülecek hiçbir şey yok Ferhat. Hadi şimdi sen yat uyu. Baban seninle yarın konuşacak. Hadi yat yavrum.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Şimdi anladım oğlumun bana neden soğuk davrandığını.
1: Neden?
0: Onu kendinize mal etmişsiniz de ondan.
1: Bakın Ferdi Bey, siz çok tanınmış bir insan olabilirsiniz. Fakat çocuk ruhundan anlamıyorsunuz. Oğlunuzu sizden çaldığımı sanıyorsunuz.
0: Tabii ya! Oğlumu benden uzaklaştırıyorsunuz.
1: Uzaklaştırmak mı? Oğlunuz kendini size yakın hissetmiyor mu sanıyorsunuz?
0: Öyle değil mi? Benim gözlerim kör mü?
1: Özür dilerim. Ama sizi biraz daha anlayışlı sanırdım. Oğlunuzun size taptığını, sizi gözünde adeta ilahlaştırdığını görmüyor musunuz?
0: Bana tapmak mı? İnanamam buna.
1: O halde gelin benimle. İşte Ferhat'ın oyun odası burası.

0: sizin bütün plaklarınızı alır. Bütün eserlerinizi ezbere biliyor. Bunu benden bile gizlemişti. Hele siz gelince her şeyi büsbütün gizledi.
1: Evet ama neden yapıyor bunu?
0: Kendisini terk edip senelerce geri gelmeyen bir babaya duygularını göstermenin yararı ne? Ferhat size tapsa bile sevgisini gösterir mi sanıyorsunuz? Çok onurlu bir çocuktur.
1: Bakın Nurhan Hanım, oğluma karşı haksızlık ettiğimi biliyorum. Ama şunu itiraf edeyim ki Ferhat'ın ayaklarına kapanıp yalvarmaya bile razıyım.
0: Belki de buna gerek yok.
1: Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki de oğlumu biraz tanısam yararı olacak. Bu konuda bana yardım eder misiniz?
0: Tabii ederim. Bir kere şunu bilin ki Ferhat'ın dünyada sizin kadar sevdiği, sizin

0: kadar beraber olmak istediği başka kimse olamaz. Ama sizin gene uzaklara kaybolup gitmenizden o kadar korkuyor ki... ...sizin sevginizden emin olmak için adeta sizi imtihan etmek istiyor. Babası tarafından terk edilmiş, yıllarca aranmayan bir çocuğun en tabii hakkı bu.
1: Beni uyardığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ferhat size yaklaşacak ama... ...önce onu kırmayacağınızdan emin olmak istiyor. Tabii bu da zaman ister. İlk adımı siz atın.
1: Nasıl?
0: Ferhat'ı kalbinden yakalamak için elinizde büyük bir kozunuz var. Müzik. Onu yarın gazinoya çağırın. Arkadaşlarını da davet edin. Bakın nasıl gelecek.
1: Kitapları iyi öğrendiğinizi görüyorum.
0: Sözlerim kitaptan değil. Kalbimden geliyor. Çünkü Ferhat'ın mutluluğu sizin kadar beni de sevindirecek.

0: Bugünlük yeter arkadaşlar.
1: Peki efendim.
2: Arkadaşlarımla biz de çalabilir miyiz?
0: Tabii yavrum, tabii.
2: Hadi gelin çocuklar.

0: Burada kalabilir miyim baba?
1: İstersen bu gece beraber yatarız.
0: Teşekkür ederim.
1: Oğlum, canım oğlum.
0: Baba, babacığım.
1: Yavrum.
0: Seni o kadar çok seviyorum ki.
1: Canım oğlum, ben de seni çok seviyorum.
2: Londra'daki tahlil sonuçları maalesef bizimkini doğruluyor. Bir aydır yaptığımız konsültasyon ve araştırmalarımızın neticesi tıbben ümitsiz. Biliyorum, karınızın ölümü sizi çok sarstı, kendinizi harap ettiniz.
3: Ölecek miyim doktor?
2: Maalesef evet. Bunu size söylememem gerekirdi ama siz çok ısrar ettiniz.
3: Ne zaman doktor?
1: Ne kadar ömrüm kaldı?
2: 3 veya 4 ay. Ama Allah'tan ümit kesilmez.
0: Buna inanmıyorum. İçimden olmaz diyorum.
3: 1 yıldır aynı ağrıyı, aynı ıstırabı çektim. Doktorlar tedavi için

0: Elinden gelen her şeyi yaptılar. Ama çare yok.
1: Gene de böyle bir sırrı bana söylediğiniz için teşekkür ederim.
0: Ferhat'ı size emanet ediyorum. Onu sizin kadar kimse tanıyamaz. Kimse sevemez.
1: Size söz veriyorum. Ferhat ömrümün sonuna kadar yanımdan ayrılmayacaktır. Ama bu haberi Ferhat'a benim söylememi istemeyin ne olur, yalvarırım size.
0: Merak etmeyin. Tanrı bana bütün gerçekleri oğluma söyleyecek kudreti verecektir. Beni iyi dinle oğlum. Yakında uzun bir yolculuğa çıkıyorum.
2: Beni bunu söylemek için mi buraya getirdiniz?
0: Ferhat, bırak da sana her şeyi anlatayım.
2: Bana hiçbir şey anlatmak zorunda değilsiniz ki. Bundan evvel gittiğinizde de bir şey söylememiştiniz zaten.
0: Ama oğlum, bu seferki başka.
2: Biliyorum. Yine gidecek, senelerce görünmeyeceksiniz. Ben de buna alıştım. Keşke bu sefer böylesine uzun kalmasaydınız.
0: Dinle Ferhat. Bu sefer ben gitmek istemiyorum. Bizi ayırıyorlar.
2: Baba, ben çocuk değilim artık. Ferdi Tayfur istemediği şeyi kimsenin baskısıyla yapmaz.
0: Tanrı yaptırır evladım. Bu sefer ayrılmamızı Tanrı istedi, anlıyor musun? Çok hastayım. Yakında senden ayrılıp Tanrı'ya kavuşacağım.
2: Baba, canım babacığım. Tanrı'ya yalvarsam seni bana bırakmaz mı?
0: Geç oğlum, artık çok geç.

İşte geldim Leyla. Rüzgarlar, fırtınalar artık seni korkutamayacak. Bir daha dönmeyeceğim. Hep yanında olacağım. Ya!

0: şimdi öğlen yemeği zamanı. Öğlen yemeğinde neler var? Bu keyifli ortamı Magdalena ile konuşuyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeği zamanı ve işte görmüş olduğunuz gibi burada bir tahta kulübe. Bütün kayakçılar öğlen yemeği molası için burada toplandılar. Biz de tabii ki çok keyifli yemekleri tadacağız sizler için. Şimdi Magdalena benim yanımda. Onunla biraz konuşalım, biraz tanıyalım burayı. Hello Magdalena.
2: Hello.
1: Hello. Can you tell a little bit about this area and this restaurant?
2: Yes, we are skiing area and this is one of the biggest restaurants up here. It's called Schafalm.
1: What kind of food you are serving in here?
2: Yeah, typical Austrian foods. For instance, we have here Kasnocken. This is wheat noodles with cheese and it's very
1: delicious. What's the name of it?
2: Kasnocken.
1: Kasnocken. And what you gonna say about this area?
2: Yeah, it's one of the biggest areas to ski in Austria. And on beautiful days like today, it's awesome to ski.
1: You are so lucky because of the sun.
2: Yes, awesome.
1: Thank you very much. Danke schön.
2: Danke schön. Thank you.

0: Innsbruck, Avusturya'nın önemli şehirlerinden biri.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya turunda işte şimdi bir başka duraktayız. Burası Innsbruck, Avusturya'nın en güzel şehirlerinden birisi. 122 bin nüfusa sahip olmasına rağmen 30 bin nüfusu öğrenci olan bir üniversite şehrinden bahsediyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi her daim canlı, her daim renkli. Avrupa şehirleri genelde çok büyük canlılığa sahip değiller. Özellikle kış aylarında çok erken yatıyorlar, çok erken uyuyorlar ama bu durum Innsbruck'ta geçerli değil. Çünkü burası tam bir üniversite şehri, genç bir nüfus var ve tabii ki Innsbruck'ta hele bir de Christmas öncesinde ise çok güzel anlar yaşanabilir diyoruz. Ve bizler şimdi sizler için Innsbruck'u gezmeye başlıyoruz.

0: Burada trafiğe kapalı önemli bir cadde var. Ve bu caddenin sonu ünlü Noel Pazarı'na açılıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck'a hava karardıktan sonra vardık. Otelimize yerleştikten sonra şöyle bir şehir turu atalım istiyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu cadde bizde İstiklal Caddesi'ne benzer bir cadde. Trafiğe kapalı Hofgasse adını verdikleri caddedeyiz şu anda. Burada sağlı sollu restoranlar var, kafeler var, butik oteller var ve gerçekten Innsbruck'u burada net olarak yaşayabiliyorsunuz. Bizler de şimdi dolaşacağız. Bakalım aşağıda neler bulacağız. Çünkü yol yokuş aşağı doğru çarşıya doğru iniyor. Ve bakalım burada neler var neler yok. Hiçbir yere ayrılmayın. Innsbruck turumuz devam ediyor.

0: Monika'ya uzatıyoruz mikrofonumuzu. Monika ağaç süslerinin önemini anlatıyor bize.
1: Şimdi burada tam bir Noel öncesi dönem yaşanıyor ve insanlar hakikaten Noel için hazırlanıyorlar. Noel pazarı var, bir sürü hazırlık var. İşte o hazırlıklardan biri de görmüş olduğunuz gibi bu süsler. Fakat bir detay var ki çok önemli, Monika söyledi. Şimdi şu elimizde görmüş olduğunuz çiçekler o kadar keyifli ve harika kokulu çiçekler. Bunun sebebi ise Innsbruck'ta kış aylarında elbette soğuktan dolayı çiçek yetişmiyor. Ama onlar Noel ağaçlarını çiçeklendirmek için böyle bir formül bulmuşlar. İşte gördüğünüz bu çiçekleri Noel ağacının üstüne, çamların üstüne takıyorlar. Ve bunlar harika tarçın kokuyor. Ve tabii evlerine, çam ağacına bunları taktıklarında evde mis gibi kokuyor haliyle.

0: Yüzyıllardır Innsbruck'ta bu noktaya kurulan Noel Pazarı tamamen geleneksel ve o günleri yansıtan bir şekilde kurulmuş.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck turunda işte varmak istediğimiz noktadayız. Burası geleneksel Noel Pazarı. Burada tüm Innsbruck toplanmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi birçok insan burada Noel öncesinde alışverişlerini yapıyor. Birçok mini market var. Hem yiyecek satıyorlar hem de Noel ile ilgili hediyelikler satıyorlar. Tabii buranın bir başka geleneği de arkamızda görmüş olduğunuz orkestra. Bu orkestra çok eski yıllardan kalma bir gelenek. Zaten orkestra mensupları da 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan kalmış kıyafetler giymişler. O tarzı canlandırıyorlar ve bizler de şimdi hem burada müzik dinliyoruz hem de sizler için Noel Pazarı'nı geziyoruz.

0: Ve Noel için çocuklara yönelik bir tiyatro gösterisi yapılıyor. Sokak kullanılıyor bu tiyatro için.
1: Efendim, arkamızda resmen interaktif bir sokak tiyatrosu oynanıyor. Özellikle buradaki hedef tabii ki çocuklar. Noel'e çok az kaldı. 24 Aralık'ta burada tüm Hristiyan alemi için Noel zamanı. Ve çocukları da burada eğlendiriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi masal karakterleri burada çocuklara çeşitli oyunlar yapıyor, hediyeler veriyor. Ve onlar burada bir aile eğleniyorlar. Görmüş olduğunuz gibi herkes hediyesini aldı ve devam ediyor.

0: Dünyaca ünlü Ristel Dünyası'nı ziyaret ediyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, burası Wetten. Innsbruck'tan çıktık yola ve bu sabah Avusturya'daki dördüncü günümüzde ilk durağımız Wetten'in Kristal Dünyası. Evet, dünyaca ünlü markası, Avusturya'nın Wetten kasabasından çıkan bir marka ve burada da Wetten'in 100. yılında 20 yıl önce yapılmış bir sanat galerisinden bahsediyoruz. Birçok hol var, birçok salon var ve bu salonlarda dünya çapında sanatçıların sergilediği taşlardan oluşan eserler var. Sadece taşlar da değil, objelerde de kullanmışlar Wetten'in o meşhur kristallerini. Evet, bu arada tabii ki bir bilgi sorduk. Doğal yaşamdan mı elde ediliyor bu taşlar diye. Cevap şuydu, hayır. Tamamen bir reçete var ve bu reçeteyle fabrikasyon bir üretim söz konusu. Ama hem o fabrikasyon üretim hem de kesme stili ve ustalığı diğerlerinden ayırıyor ve dünya çapında bir marka yapıyor elbette. Bizler de burada şimdi bu sanat müzesini geziyoruz. Bakalım burada neler buluyoruz.

0: taşlar nasıl üretiliyor?
1: İle ilgili bir diğer detaysa ki taşların doğal olup olmadığı, bunu buradaki yetkililere sorduk. Dedik ki acaba doğadan, doğal olarak çıkan taşlardan mı üretiliyor? Hayır dediler. Kendilerine ait bir gizli reçete var ve bu reçeteyle bu taşları tamamen fabrikasyon olarak üretiyorlar. Tabii ki bu reçete önemli ve kesim çok önemli dediler. Zaten bu iki özellikle dünya çapında bir marka haline getiriyor diyoruz ve bu sanat müzesini gezmeye devam ediyoruz.

0: bu keyifli dünyadan ayrılmadan önce biraz da bahçeyi gezelim.
1: İç mekanlardaki bütün sanat eserlerini gördükten sonra dışarıya çıktık. Burası bahçesi ve burada da bazı sanat eserleri söz konusu. İşte örneğin arkamızda görmüş olduğunuz bu bulutlar hemen tepemizde. Taşlardan oluşmuş bulutlar. Şu anda buraya güneş vurmadığı için görkemi ve şaşayı çok fark edemiyorsak da hakikaten hem ışıklandırıldığı zaman hem de güneş vurduğu zaman harika bir görüntü olduğunu biliyoruz. Hemen arkamızdaki görmüş olduğunuz Kavender Dağları değil mi? Kavender Dağları da gerçekten bu bulutlara eşlik ediyor. Muhteşem bir manzara sunuyor. Bizlere ne şanslıyız diyoruz. Sizleri de kristal dünyasına bekliyoruz tabii ki Avusturya'ya yolunuz düşerse.

Dünyasındaki son durağımız işte bu oyun parkı. 4 yaşından itibaren çocuklar burada tam 5 katlı oyun salonlarında harika vakit geçirebiliyorlar. Tırmanma duvarlarından tromboline kadar birçok detay, birçok keyif burada mevcut. Aileler buraya çocuklarını getiriyorlar ve birlikte tadını çıkarıyorlar. Ya da aileler alışveriş yaparken çocuklar burada tadını çıkarıyorlar. Bu keyifli oyuncakların diyoruz ve bu çocuk dünyasına da şöyle bir göz atıp ondan sonra tekrar yola koyuluyoruz.

0: Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Avusturya'nın gururu Ötzel, en yüksek dağlar, Alplerin zirvesi Ötzel'de ve bu zirvede harika bir restoran var. Restoran Ice Cube Restoran.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck'tan çıktık yola. Fabrikasına uğradıktan sonra şimdi 1,5 saatlik Alpler'deki yolculuğumuzun ardından Ötzel'e varmış durumdayız. Ötzel dünya çapında bir kayak merkezi. Harika bir vadinin içine kurulmuş keyifli bir kasaba. Ve şu da bir gerçek ki dünyanın dört bir tarafından kayakçılar ve kış sporları tutkunları burayı tercih ediyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz bu teleferikle tam 3000 metre yüksekliğe Alpler'in zirvesine çıkacağız ve orada öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü gerçekten çok keyifli olduğunu söyledikleri bir restoran var. Restoranın da özellikleri var. Onları yukarı çıkınca anlatacağım ama şimdi teleferikle 3000 metreye Alpler'e tırmanma zamanı.

0: 3000 metre yükseklikteki bu restorana çıkmak için elbette teleferiğe biniyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, teleferik yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 3000 metre yüksekliğe doğru hareket ediyoruz. Dediğimiz gibi dünyanın en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi Ötzel ve bizler de işte görmüş olduğunuz gibi bu kasabayı tepe açıdan görme şansına sahibiz. Bir dere ve vadi elbette. Bu akan dere zaman zaman tabii ki donmuş kardan, buzdan. Şu anda dışarısı -4 derece ama harika da bir güneş var. Yukarıda bir hayli kar olduğunu söylüyorlar. Şimdi teleferik turundan güzel manzaralar getirelim ekranlarınıza. Bakalım burayı beğenecek misiniz?

0: 2000 metrede bir soluklanıyoruz. Teleferik değiştirip Ice Cube restorana çıkan ikinci teleferiğe bineceğiz.
1: Şu anda 2000 metredeyiz. Teleferikten indik. Bir başka kabine geçeceğiz. Bu daha büyük. Bizi 1000 metre daha yukarıya taşıyacak. Hadi fazla oyalanmayalım Seçkin, gel. Gel binelim.
0: ...2000 metreden 1050 metre daha çıkıyor, 3048 metreyi buluyoruz. Burada nefes almak bile çok zor.
1: Değerli izleyenlerimiz, teleferikteki son noktaya ulaştık. Şu anda bulunduğumuz yer deniz yüksekliğinden tam 3048 metre yükseklik. Evet, zirvedeyiz şu anda, Alp Dağları'nın tepesindeyiz. Bulunduğumuz restoran dört bir yanı cam olan muhteşem bir mekan, Ice Q. Bunun sebebi ise dışarıdan bakıldığında restoranın tam bir buz küpünü andırması, tamamı cam olduğu için bu restoranda harika bir ambiyans da söz konusu. İşte arkamızda ve yanımızda görmüş olduğunuz gibi dünyanın dört bir yanından misafirler buraya geliyorlar ve bu keyfi yaşıyorlar. Ötsel dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi ve bugün öğlen yemeğimizi burada yiyeceğiz. Bakalım bize neler sunacaklar diyoruz ve çekimlerimizi sürdürüyoruz.

0: Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Alp dağlarının zirvesindeyiz. İşte Ice Cube restorandayız. Hemen arka tarafımızda dağlar var. Bizim Doğu Anadolu'muzu, Güneydoğu Anadolu'muzu andırıyor aslında. Öyle diyebiliriz ama hakikaten çok güzel bir turizm faaliyeti söz konusu burada. İşte zaten bu da çok çok önemli. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda ülkemizde de Doğu Anadolu'muzun o güzel dağları böyle turistik faaliyetlere sahne olur diyoruz. İşte Ötzel'den şimdilik veda ediyoruz. Yine böyle enteresan bir şey olursa çekeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın. Peki bu restoranda neler ikram ediliyor derseniz, füzyon mutfağının en seçkin örnekleri sergileniyor. Yemeğimizi yedik, şimdi biraz kalori verme zamanı. Tırmanışa devam ediyoruz. Zirvenin zirvesindeyiz. Ve hakikaten burası çok soğuk, -6 derece ama çok şükür ki harika bir güneş var ve bu güneşin tadını çıkarıyoruz. Hakikaten Alplerin doruklarındayız şu anda. Nefes almakta hakikaten zorlanıyorsunuz. Hani spor da yapsanız, sporcu da olsanız 4 basamak çıktığınızda nefes nefese kalıyorsunuz. Çünkü şu anda 3000 metrenin üstündeyiz değerli izleyenler. Hakikaten burada harika temiz bir hava var ama oksijen hakikaten az. Burada turistlere uzatıyoruz mikrofonu.
1: US.
0: US, and what do you feel? You are in the top of Alpines, huh?
1: Like I feel exhilarated, like I'm king of the world.
0: What do you think? Do you like this place?
1: This is amazing. I recommend for everybody to come here.
0: Ve işte 3200 metre, zirvenin zirvesi burası. Bulunduğumuz bölgede en üst nokta burası. Tam 3200 metredeyiz ve artık bu nokta bizim bulunabileceğimiz en üst nokta diyebiliriz. Ve gerçekten çok keyifli bir manzara var. Burada manzaranın tadını çıkartacağız. Şimdi herkes buraya gelince fotoğraf çektiriyor. Bizim neyimiz eksik diyoruz. Biz de bu anı ölümsüzleştiriyoruz fotoğraflarla beraber. Bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor. Bir programın daha sonuna geliyoruz.

0: insan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne?
2: Ya kirayı artırın ya da çıkın.
3: Milyaları sende.
4: Çıkar mı sanki?
3: Ya çıkarsa?
1: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
3: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
4: Bilal.
3: Bana çıktı öyle mi?
0: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
1: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
5: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
6: Yalancı.
1: Ya ben çıktı demedim ki.
7: Talih Kuşu. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: yaşanacak.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
3: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
2: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
3: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
2: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle yarın 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdi.
6: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
10: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
2: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
10: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
2: Dönüşüm.
10: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
2: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
10: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklar elindeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
2: Atığın peşinde yarın 13'te TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronny Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün güzeller güzeli İstanbul'umuzun Üsküdar sahilindeyiz. Efendim bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı yarışmacıları kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın efendim. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Teşekkür ediyoruz, merhabalar.
0: Tanıyabilir miyiz?
2: Ben Aysel, bir tane oğlum var. Emekliyim. Eşime başarılar dilerim.
0: Eşiniz de katıldınız yarışmaya.
2: Evet, aynen öyle.
0: Hoş geldiniz Aysel Hanım, sefalar getirdiniz. O zaman rakibinize, yani eşinize doğru mikrofonu yöneltmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Tabii, ismim Fahrettin Savaş Coşkun. Ben de emekliyim eşim gibi. Bir oğlumuz var. Bugün karnesini aldı, takdir aldı, bizi gururlandırdı. İnşallah kazanırsak kazancımız da oğlumuz olacak inşallah. Ben de eşime başarılar diliyorum.
0: İnşallah diyelim efendim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçmiş olacağım. Eşler arasında rekabet genelde olur. Ama tatlı bir rekabet olur. Aysel Hanım, sizce kim kazanır?
2: Eşim.
0: Burası rekabet.
2: Ama eşim kazanır.
0: Kendinize önce güvenin ya. Güveniyor musunuz
2: inşallah
0: kendinize?
2: İnşallah ben kazanırım ama...
0: Kendinize güveniyor musunuz?
2: Tabii ki, tabii ki.
0: O zaman siz kazanacaksınız. İnşallah. Ben eminim. Ben sizi
2: İnşallah.
0: Tutuyorum.
2: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet. Peki Savaş Bey, sizce kim kazanır?
1: Hak eden kazansın.
0: Ben sizi tutuyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim iyi olan kazansın diyerek ben artık sorularıma geçmeden önce ben sizin tanışma hikayenizi çok merak ediyorum. Kimden duyabilirim?
1: Çok kısa anlatayım.
0: Tabii efendim, buyurun.
1: Bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık önce.
0: Kaç yıl önce?
1: 30 sene önce diyebilirim belki.
0: 30 sene önce.
1: Evet, sonrasında araya bir şey girdi, bir ayrıldık. Ve tekrar 15 sene sonra tekrar karşılaştık.
0: Kader varsa?
1: Evet, kader de varmış demek
0: gerçekten.
1: Ki.
0: Gerçekten.
1: O yüzden kaderin önüne geçilmiyor. İnşallah kaderde kazanmak da vardır. Hangimiz kazanırsak kazanalım. Önemli olan dostluk olsun, sevgi olsun.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Sizlere bir ömür mutluluklar devam edelim. Devamı gelsin daha Anladım. Nice 30 yıllara, nece 40 yıllarınız olsun diyerek ben artık yavaştan ilk soruma geçmek istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hazırsanız Bil Bilebilirsen'in ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Kare, çengel ve yılan isminde türleri bulunan oyun nedir? Tek ses geldi.
1: Bulmaca.
0: Bulmaca doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e yönlendirmiş olalım efendim. İlk sorumuzun cevabı da bu şekilde geldi. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Ama sevinmek için de, üzülmek için de çok erken. Aysel Hanım, her şey olabilir.
2: Yola devam.
0: Yola devam efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Sorum geliyor. Dün cuma ise yarın hangi gündür? Tek ses geldi.
1: Pazar.
0: Pazar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e yönlendirmiş olduk. Geldik artık üçüncü sorumuza. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Aysel ablacığım, bak bu soru senin için çok önemli. Yoksa Savaş abim galiba kazanacak gibi duruyor.
2: Öyle görünüyor, evet.
0: O yüzden bu soru evet. Senin için çok önemli.
2: İnşallah.
0: Sorum geliyor. Dünya Kadınlar Günü hangi tarihte kutlanır? Henüz butonlara basan olmadı. Tek ses geldi.
1: 9 Mart.
0: 9 Mart. Yanlış cevap.
2: 8 Mart.
0: 8 Mart. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Aysel ablamıza göndermiş olduk sevgili izleyenler. Geldik artık 4. sorumuza. Yarışmanın sonunda, bu etabın sonunda sizlerle bir şey paylaşacağım. Mutlaka ekranlarımızın başından ayrılmayalım. Geliyoruz 4. sorumuza. 5 tane tam altının birleşiminden oluşan altına ne denir? Henüz butonlara basan olmadı. Tek ses.
1: Beşi bir yerde.
0: Beşi bir yerde. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş abimize göndermiş olduk. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Aysel Hanım'ı alkışlarla uğurlamadan önce bir şey paylaşacağımı söylemiştim. 3. sorumuz. Dünya Kadınlar Günü hangi tarihte kutlanır diye sormuştum. Ve siz dediniz ki 9 Mart. Ben burada eşinize centilmenlik yaptığınızı düşünüyorum.
1: Doğru, evet. Ben biliyordum 8 Mart olduğunu ama onun 8 Mart olduğunu bildiğim için Hızlıca cevap yani, verdim.
0: Gerçekten evet. Bu büyük aşka kocaman bir alkış göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Umarım mutluluğunuz daim olur diyerek Aysel Hanım'ı da maalesef alkışlarla gönderirken Savaş Bey'le birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Savaş Bey'le birlikte artık ikinci etaptayız diyebiliriz efendim. Rakibinizi yani eşinizi 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz öncelikle?
1: Neticede gene kazanan biz olacağız anladığım kadarıyla. Yani eşim de olsa biz neticede ben aileyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bir kaybedenin olmadığını düşünüyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz görelim.
0: Bakalım efendim. Efendim bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyinlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor efendim bu etap. Tabii unutmayalım ki bilmecelerimiz de yine bu etabımızda olacak. Toplamda 3 sorumuz var. Her sorumuzun 10 saniyelik bir cevaplama süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Toplamda 3 sorumuz var efendim bu etabımızda. Hazır mısınız efendim?
1: Hazırım, başlayalım.
0: O zaman ilk sorumla ben başlamak istiyorum. Sorum geliyor efendim. Bir bilmecemiz geliyor. Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Süremiz başladı. Bu bir hayvan aslında ve

0: var sanki bu hayvan.
1: Kuyruğu var, at değil.
0: Evet, süremiz geçiyor. Kanadı var, kuş değil.
1: Balık.
0: Balık, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Savaş Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Umarım bildiğiniz yerlerden gelir diyelim.
1: İnşallah.
0: Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen, ah bir gelebilsen. Bu nasıl bir nokta nokta, bu nasıl bir aşk. Bir bilebilsen, ah bir bilebilsen.
1: Sevda.
0: Sevda, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e göndermiş olalım. Geldik ikinci sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. İkinci sorumuzun ödülünü de kazandık efendim. Artık üçüncü ve bu etabın son sorusundayız. Sorum geliyor. Altın yere düşmekle nokta nokta olmaz. Süremiz başladı bu arada.
1: Sonu olmaz da bitiyor, doğru mu?
0: Evet, olmaz ama süremiz geçiyor. Hızlı cevap almam gerekiyor sizden.
1: Maalesef.
0: Doldu. Altın yere düşmekle pul olmaz demişler. Aslında dilinizin ucunda olduğuna eminim.
1: Evet, mutlaka duymuşumdur ama o an için gerçekten aklıma gelmedi.
0: Olsun, sağlık olsun. Keyifli bir yarışma oldu.
1: Çok
0: güzel bir anı bıraktık bence. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, ben de çok mutlu oldum. Gerçekten hani evden seyrettiğimiz zaman yarışma programlarını ekran karşısında olmak çok farklı bir şey. Ama çok güzel bir heyecan. Yani herkese tavsiye ediyorum.
0: Herkesin bir gün yaşaması
1: çok
0: gereken
1: güzel
0: bir heyecan.
1: Evet, evet. Çok teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Ben hemen bu etapta kazandığınız ödülü size teslim etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
1: İyi günler diliyorum. Sağ olun efendim.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Tanıyabilir miyiz seni?
2: Adım Selin. Bol'dan geliyorum. Bu kadar.
0: Kaç yaşındasın Selin?
2: 20 yaşındayım.
0: Ne yapıyorsun? Okuyor musun?
2: Okuyorum. Bolu'da üniversite okuyorum.
0: Ne okuyorsun?
2: Biyoloji okuyorum.
0: Bu kadar mı?
2: Evet.
0: İstanbul'a geldin.
2: Evet.
0: Tek başına mı geldin?
2: Aynen. Erkek arkadaşım için geldim.
0: Erkek arkadaşın için geldin. Oo, güzel bir rekabet olacak bugün sevgili izleyenler. Bu kadar mı Selin?
2: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. O zaman erkek arkadaşını yani rakibine geçiyorum. Efendim sizi tanıyalım.
1: Osman ben de 21 yaşındayım. Karadeniz Ereğli'den geliyorum. İstanbul'da okuyorum. Bu kadar.
0: Bu kadar mı? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Diyelim arkadaşlar, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim ve o yarışmacım para kazanmaya başlayacak. Diyelim Selin, sence kim kazanır?
2: Bence güzel, ben kazanırım.
0: Güzel bir rekabet, sen kazanırsın.
2: Evet.
0: Şansı bence var mı? Osman'ın şansı var mı?
2: O da yapabilir ya.
0: Yapabilir mi?
2: Yapabilir. Var
0: mı
2: şansı? Bilgisi var onun da, inanıyorum.
0: Hiç şans dileyelim o zaman Osman'a.
2: Aynen.
0: Ben seni tutuyorum Selin.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Geçelim Osman'a. Osman, sence kim kazanır?
1: Yani bence ben kazanırım. Çünkü genel kültürüme birazcık güveniyorum. Umarım kaybetmem.
0: Şans diliyor musun?
1: Bol şans diliyorum.
0: Ben seni tutuyorum Osman.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Her yer her yerde sözünü genellikle kimden duyarız? Çift ses geldi, çift ses.
2: Anne.
0: Anneden duyarız. Doğru cevap. Söz canın alkışlarımızı Selin'e göndermiş olduk sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Selin, sanırım annen sana her yer her yerde çok söylüyor. Çünkü çok dağınık mısındır?
2: Evet, biraz dağınığım. O yüzden söylüyor.
0: Sürekli söylüyor. Peki Osman?
1: Yani ben de çok dağınığım maalesef ama...
0: Duyar mıyız annelerden?
1: Duyuyorum, duyuyorum. Odanı topla.
0: Annelerin klişe sözleridir.
1: Evet, evet.
0: Ama eksik olmasınlar diyelim.
1: Evet,
0: evet. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza efendim. Ayran yapımında kullanılan geleneksel aletin adı nedir? Tek ses geldi.
1: Yayık ayran.
0: Yayık. Doğru cevap. Soracağım alkışlarımızı Osman'a göndermiş olduk. Sevgili izleyenler, bire birlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz var şu an puan tablomuzda. Geliyorum üçüncü sorumuza. Doğum sonrasında yeni annelere ve misafirlere ikram edilen içeceğin adı nedir? Tek ses geldi.
1: Şerbet verilir genelde.
0: Şerbet verilir. Peki ne şerbeti verilir?
1: Üzüm. Üzüm şerbeti olabilir mi?
0: Yanlış cevap, geçtim.
2: Lohusa şerbeti.
0: Lohusa şerbeti. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı seninle göndermiş olduk sevgili izleyenler.

0: eğer şu anlık puan tablomuz 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Tabii şerbet geldi. Evet. Yapıştırdın cevabı.
1: Evet.
0: Söylediğin şeylerde rakibe kopya vermemek çok önemli Osman.
2: Doğru.
0: Gelelim dördüncü sorumuza efendim. Güzel bir sorumuz geliyor. 2-1'lik bir puan tablomuz var şu anda. Gemi yapılan yere ne ad verilir?
2: Liman.
0: Tek ses geldi. Liman. Yanlış cevap. Gemi yapılan yere.
1: Bilmiyorum ben.
3: Geçiyorum.
1: Geç.
2: Tersane.
3: Efendim?
2: Tersane.
0: Tersane. Doğru cevabı. Çok güzel arkadaşlarımızı Osman'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler. 2'ye 2'lik bir beraberliğimiz, eşitliğimiz var. Artık son sorumuzdayız. İkinci etaba geçecek yarışmacım. Bu soruda belli olacak. Birinizden biri mağlup olurken, birinizden biri de galip olacak bu etapta diyelim. Sorum geliyor, güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan, ilk butona basan kazanır diyelim. Sorum geliyor. Harran Üniversitesi hangi ilimizdedir? Evet, henüz butonlara basan olmadı.
2: Urfa.
0: Efendim?
2: Urfa olabilir
0: mi? Ne Urfa?
2: Mi? Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olalım.
2: Neyse, tamam söylemeyeceğim.
0: Söyle söyle, içinde kalmasın.
2: Ya parmağınla kapatmıştın, göremedim.
0: Kopya ya. Mı çekecekti?
2: Çekecektim.
0: İyi çekmemişsin. Yoksa arkadaşlarımız yakalasaydı rakibi kazanırdı. Diskalifiye olurdu.
2: Peki oldu o zaman. Parmağınla iyi kapattın değil.
0: İyi bakalım. İyi olan mı kazandı, kopya çekmeye çalışan mı kazandı şu an bilemiyorum. Ama diğer sorularda çekmediğini düşünüyorum. Çünkü ekip arkadaşlarımız zaten o konuda çok hassas davranıyorlar. Selin, seni tanımak çok güzeldi. Bizlere teşekkür bir şeyler ediyorum. Söyler misin?
1: Teşekkür ediyorum. Rakibime başarılar diliyorum. Bu kadar.
0: Bu kadar. Teşekkür ederiz efendim. Bizler Osman'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diye. Evet sevgili izleyenler, Osman'la birlikte artık ikinci etaptayız. Osman kız arkadaşını yani rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Osman neler söylemek istersin?
2: Yani mutluyum ama kaybeden yok. Sonuçta beraberiz. O yüzden bir problem görmüyorum. Umarım parayı da kazanırsak beraber yiyeceğiz.
0: Bu kadar. Hadi bakalım, sen planları yapmışsın Osman. Kısaca ben yarışmaya dönmek istiyorum. Bu etapımızda toplamda 3 adet sorumuz var. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Tamamlamamız gereken sorularımız olacak efendim. Şarkı sözlerimiz var. Atasözlerimiz var ve bilmecelerimiz var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğun zaman ilk sorumla başlayabiliriz.
2: Ben hazırım, başlayabiliriz.
0: O zaman ilk sorum geliyor. İlk sorum bir bilmece efendim. Sorumuz geliyor. Ne kanı var, ne canı, 5 tanedir parmağı. Süremiz başladı. Ne olabilir?
2: Genelde... Deniz yıldızı.
0: Yok yok, değişti. Daha böyle giyilebilen bir şeydir bu.
2: Eldiven.
0: Eldiven. Süremizin son saniyelerinde geldi. Eldiven. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. Ve Osman ilk sorumuzun ödülünü de eldivenle kazanmış oldu diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Nasıldır şarkılarla aran?
2: Şarkılarla aram çok iyidir. Sürekli söylerim her boşlukta. Umarım...
0: O zaman bu şarkıyı da senden duyarız diye düşünüyorum.
2: Sıkıntı.
0: Haydi bakalım, sorum geliyor. Bu kız beni görmeli, bana nokta nokta örmeli, muradına ermeli artık. Süren başladı. Biliyor musun bu şarkıyı? Bu kız beni görmeli, bana...
2: Kazak olabilir mi?
0: Efendim?
2: Kazak.
0: Kazak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olduk. Ve kazakla da ödülümüzü bu sorunun ödülünü kazanmış oldu. Ve bu şarkıyı kocaman alkışlarla bence Osman'dan duyabilir sevgili izleyenler. Buyur Osman.
2: Şarkıyı tam bilmiyorum ki ama.
0: Nasıldı? Bir hatırladığın kadarıyla söyle bizlere.
2: Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli.
0: Bu kadar.
2: Devamını bilmiyorum gerçekten.
0: Bu kadar yeterli. Evet. Ben kocaman alkışlarımı yine Osman için göndermiş oluyorum. Sevgili izleyenler, artık ikinci etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevap vermenin takdirinde üçüncü etabın anahtarı sende olmuş olacak. Sorum geliyor. İstediğini söyleyen nokta nokta işitir. Bu bir deyim. Atasözü gibi. Bu bir atasözü.
2: İstemediğini işitebilir.
0: İstemediğini işitir. Doğru cevap. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı vererek bu etabın ödülünü artık Osman kazanmış oldu. Ben hızlıca senin ödülünü almak istiyorum arkadaşımdan. Şöyle alalım. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. İstersen Osman, bu ödül sende kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam?
2: Devam.
0: Devam.
2: Durmak yok, devam.
0: O zaman efendim bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Osman'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Osman.
2: Evet.
0: İki etabı da çok güzel geçti, çok güzel ilerliyorsun. Ne hissediyorsun?
2: Fena değildi. Bilmiyorum. Nasıl umarım gidiyor? Üçüncü etabı da kazanırız. Şu ana kadar güzel ilerledik. Bakalım. Şans umarım
0: elinde
2: bizimle olur.
0: Elinde zarflar var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta spordan mı soralım, tarihe mi geçelim yoksa Yeşilçam'a mı geçelim? Spor, tarih, Yeşilçam.
2: Sporu seçmek Emin istiyorum. Misin? Evet.
0: Peki o zaman. Spor zarfını açıyorum. Bakalım bu etapta Osman'ı neler bekliyor efendim ve bu etapta. Osman, bizden bir joker hakkı kazandın. Takıldığın veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin veya telefonla birilerini arayarak yardım alabilirsin. Diyelim tek bir soru için geçerli bu joker hakkın. Hazırsan ilk soruna başlamak istiyorum.
2: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Sorum geliyor. 2016 yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapan ülke hangisi?
2: 2016 joker hakkımı kullanabilirim.
0: İlk sorudan mı?
2: Evet.
0: Peki kime sormak istiyorsun?
2: Bilmediğim yerden geldi. Şuradaki hanımefendiye sorabiliriz.
0: Evet, tamam. Soralım. Rakibine sormak istiyorsun.
2: Evet.
0: Peki. Evet, hoş geldin tekrardan.
1: Hoş buldum.
0: Yarışmayı kaybetmiş olsan da erkek arkadaşına yardımcı
1: evet.
0: oluyorsun.
1: Evet.
0: Var mı bir cevabın?
1: Var. Brezilya demek istiyorum.
0: Brezilya demek istiyorsun.
1: Evet.
0: Emin misin peki?
1: Eminim.
0: Peki, teşekkür ederiz. Hoşça kal. Evet, Brezilya cevabı geldi. Brezilya cevabını kullanacak mısın yoksa başka bir cevabın var mı?
2: Yok, benim içimden de Brezilya geçiyordu bu arada. Onu söyleyecektim. Onu da söyleyince içim rahatladı. Kesin doğrudur diye düşünüyorum.
0: Peki,
2: eminim.
0: Eminsin. Brezilya cevabı geldi. Brezilya acaba doğru cevap mı? Joker hakkımızla bu soruda kullanmış olduk sevgili izleyenler. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş. Olalım joker hakkımız maalesef. Bu sorudan itibaren kalmamış oldu Osman. Kaldı iki
2: biraz
0: sorumuz.
2: Biraz kötü oldu.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz. Basketbolda çemberin asılı olduğu levhaya ne ad verilir?
3: Pota,
0: eminim. Pota, eminsin. Basketbolda çemberin asılı olduğu levhaya ne ad verilir diye sorduk. Pota cevabı geldi. Eğer pota doğru cevapsa bir sonraki soruya geçeceğiz. Fakat yanlış cevapsa maalesef Osman bu soruyla bize veda etmiş olacak sevgili izleyenler. Pota doğru cevap mı?
2: Değil mi?
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap panya olacaktı.
2: Panya. Yani bilemezdim zaten, şu an öğrendim.
0: Olsun. Evet. Sağlık olsun diyelim. Ben yine ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana iade etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman
2: dileğiyle. Teşekkür ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin Osman?
2: Teşekkür ederim yarışma için. Güzel oldu, eğlenceli oldu.
0: Aman kaçmasın.
2: Evet, eğlenceli oldu. Sevindim yani bu yarışmaya katıldığıma. Teşekkür ederim sizlere.
0: Seni gördüğümde çok sevindik. Hoşça kal, kendine dikkat et.

0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Adım Fırat. Vanlıyım.
0: Vanlısı.
1: 18 yaşındayım.
0: İstanbul'da yaşıyorsun.
1: Tabii İstanbul'da yaşıyorum.
0: Ne işe uğraşıyorsun?
1: Belediye çalışanıyım.
0: Personelsin.
1: Aynen, personelim.
0: Bu kadar mı?
1: Her zamanki gibi aynı senaryoyu yaşıyoruz. Ne diyebilirim? Bu kadar.
0: Nasıl senaryo yaşıyorsun?
1: Yani aynı senaryo. Yani yaşadığımız şeyler aynı şeyler yani demek istedim.
0: Ha, hep aynı şeyler. Aynı hayatın şeyler. Çok uzun tabii. İlerliyor ama daha 18 yaşıyorsun Fırat. Daha önünde çok uzun yıllar var inşallah. Rakibini tanıyor musun?
1: Tanıyorum.
0: Nereden tanıyorsun?
1: Arkadaşım, sınıf arkadaşım.
0: Sınıf arkadaşım. Evet. Haydi bakalım.
1: Ona bol şanslar diliyorum.
0: Hadi geçeceğim şimdi rakibine. Bakalım iyi olan kazanacak.
1: Tabii.
0: Geçiyorum rakibe. Efendim seni tanıyalım.
2: Muhammed Kör ben. Amasya Üniversitesi grafik tasarım mezunuyum. Belediyede çalışıyorum ben de. Bu şekilde 28 yaşındayım. Erzurumluyum ben de.
0: Biriniz 18, biriniz 28. Aranızda 10 yaş var ama arkadaşlık yapıyorsunuz ama aranızda hiç 10 yaş yokmuş gibi sanki. Yani ben anlayamadım. Nasıl 10 yaş var aranızda?
2: Heyecandan öyle söyledi galiba.
0: Sen 28 yaşında mısın? Yani bir insan heyecandan yaşını 10 yaş nasıl

0: sürtebiliyor sevgili izleyen. Peki. Muhammed hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Hoş bulduk,
1: teşekkürler.
0: Şimdi şu andan itibaren arkadaşlar rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarış başında birlikte bir üst etaba geçeceğim. Fırat, sence kim kazanır?
2: Bence ben kazanırım.
0: Sence sen kazanırsın. Rakibe bol şans dilemiyorsun değil mi?
2: Dilemiyorum.
0: Dilemiyoruz. Çok güzel. En sevdiğim yarışmacı tipi sevgili izleyenler. Geçelim rakibe, bakalım rakip neler söylüyor.
1: Ben hiç şansı yok diyorum.
0: Hiç şansı yok.
1: Tabii ki de.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek sevgili izleyenler, ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Butonlara basmayı unutmayalım arkadaşlar. Çok üzülen birinin halk arasında burnunun nesinin sızladığı söylenir. Tek ses geldi Muhammed.
1: Burnunun direği.
0: Burnunun direği direkt doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı sevgili izleyenler Muhammed'e göndermiş. Olduk. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gördüğüm üzere rakibi de onu alkışlıyordu.
2: Evet.
0: Güzel bir rekabet.
2: Evet.
0: Evet.
2: Tebrik ederim.
0: Tebrik ediyoruz şu anda. Geldik ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Keçi yavrusuna ne ad verilir? Keçi yavrusuna ne ad verilir?
1: Kuzu mu olacak?
0: Kuzu. Yanlış cevap. Geçtik rakibe.
2: Ben de kuzu diyebiliyordum ama düşünüyorum.
0: Fırat çıkar sanki senden bu cevap. Van'da vardır belki sizin ya.
2: Van'da hiç yaşamadığımdan dolayı.
0: Aile belki, aileden, dededen.
2: Oğlak mı?
0: Oğlak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Fırat'a göndermiş olduk. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Şu anda geliyorum üçüncü soruma. 16 plaka kodu hangi ilimize aittir? Tek ses geldi.
1: Bursa.
0: Bursa. Doğru cevap. Kocaman alkışlar. Muhammed'e gelsin. 2-1 olduk. Şu anda çok güzel bir rekabet görüyoruz ekranları başında. İzleyen seyircilerimize de söylemiş olalım. Efendim dördüncü sorumuzdayız. Su altına dalmayı meslek edinmiş kişilere ne ad verilir? Su altına dalmayı meslek edinmiş kişilere ne ad verilir?
1: Dalgıç.
0: Dalgıç. Doğru cevap. Zaman alkışlarımızı Muhammed'e gönderdik. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Fırat alkışlarla aramıza veda etmek zorunda kaldı. Neler söylemek istersin?
2: Burada seyircilerimize çok teşekkür ederim bizi izlediğinden dolayı. Bol şans diliyorum arkadaşıma.
0: Bol şans diliyorsun arkadaşına. Güzel bir iddiam vardı. Ama olsun, sağlık olsun, dostluk kazansın diyelim.
2: Aynen.
0: Efendim bizler Muhammed'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Muhammed'le birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibi Fırat'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Muhammed neler söylemek istersin, neler hissediyorsun?
1: Biraz heyecanlıyım. İlk defa bir yarışmaya katıldım. İnşallah bir sonraki etaba geçeceğiz.
0: İnşallah diyelim. Artık ikinci etaptasın. Bu etapta seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Bu etapımızda bilmecelerimiz, atasözlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etabımızın sorularında. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Tekrardan hatırlatalım sevgili izleyenler. Muhammed hazırsan ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Tamam.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Daha güçlü.
1: Hazırım.
0: Peki sorum geliyor. Ramazan gelir sokaklarda dolaşır, insanları onunla sahura kaldırırım.
1: Sahura kaldırırım.
0: Evet, sahura kim gelir kaldırır seni? Seni sahura kim kaldırır?
1: Davulcu.
0: Davulcu değil, neyle kaldırır ama?
1: Davulla.
0: Davul, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Muhammed'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Muhammed bu şekilde kazanmış olduk. Gelelim ikinci sorumuza. El yarası geçer, nokta nokta geçmez.
1: Gönül yarası.
0: Değiştir, değiştir. Süren başladı, geçiyor.
1: Kalp yarası.
0: Değiştir, değiştir, değiştir.
1: Yarası.
0: Süremiz kısıtlanıyor. Son. Sürem. Doldu. Çok kolaydı. El yarası geçer, dil yarası geçmez demiş atalarımız.
1: İlk defa diyorum bu sözü ondan dolayı.
0: Artık bu sözü hiçbir zaman unutmazsın Muhammed diyelim. Olsun, sağlık olsun. Ben yine ilk sorumuzun ödülünü sana hızlıca takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Teşekkür ederim, çok
0: kendine
1: sağ olun.
0: Kendine dikkat et, hoşça kal Muhammed.
1: Sağ olun.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğa ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur. Yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

alan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendine hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve sert ikliminde yumuşacık insanlar saklayan Anadolu'nun Serhat şehridir Kars. Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin varış noktasıdır. Demir ağlar üzerinde yurdun doğusunda keyifle süzülen Şark Ekspresi'nin aşıkların diyarında Kaz'ın, Tuz'un ve mert insanların memleketinde soluklandığı, yılın 6 ayı karı bir gelinlik gibi giyen topraklardır. Dillere destandır Kars'ın soğuğu. Hatta öyle ki tarihin en acı ahıtları Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni Sarıkamış'ta verirken soğuktan ölen 90 bin asker için yakılır. Soğuğu ve karı kış turizmine çevirse de doruklarında hala tarihin amansız acısını taşıyan Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır Kars. Tarihinde alt paleolitik döneme ait izler taşıyan şehir, Urartular, Persler, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında çok kültürlü bir yapıya ulaşmış. Günümüzde ise Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Türkmenlerin, Malakanların ve Kara Papakların yaşadığı geniş bir kültür mozaiğidir. Adının kaynağı Karsaklara dayanan Türkiye'deki en eski Türkçe il adıdır Kars. Kaşgarlı Mahmut'a göre ise Bozkurt ilkesinden gelir adının kökeni. Batlamyus Kars'a Koorsa, Strabon Koorzene der. Gürcü dilinde ise kapı kenti anlamına gelen Karis Kaleki'dir Kars. Şehrin Ermenistan'la olan sınırını Çıldır Gölü'nden doğup usul usul akan Arpaçay çizer. Bir yanı Ermenistan olan Arpaçay'ın Türkiye tarafındaysa geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan ve bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihin en büyük hazinelerinden biri Ani Harabeleri tüm heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Bir ortaçağ şehri olan Ani, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Anadolu'nun kuzeydoğu sınırındaki bu ören yeri, Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 16. sırada yerini almıştır. Aşıklar diyarıdır Kars. Serhat şehrin kışı çetin, İnsanı mert, eğlenceleri aşık atışmalı olur. Vurdu mu aşıklar sazın teline, hüzün de, neşe de, sevda da dile gelir tek nefeste. Şehrin yücelerinden eteklerine doğru uzanıp ziyaret edenleri tüm ihtişamıyla karşılar Kars Kalesi. 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzettin ve onun veziri Firuz Akay'ın emriyle inşa edildikten sonra 1386'da Timur tarafından yıkılmış ve 1579 senesinde 3. Murad'ın emriyle tekrar inşa edilmiştir kale. Sarayları, konakları, camileri, katedralleri, kervansarayları, kiliseleri, türbeleri, müzeleri, köprüleri, hamamları, tarihe açılan mağaraları, yaylaları ve doğa harikası Çıldır Gölü ile beyaz elbise giymiş bir açık hava müzesidir Kars. Yılın dört mevsimi bağrında sakladığı alabalıkları, pullu sazanları, tatlı su kefallerini, aynalı balıkları cömertçe sunarken kışın buzun üstünde atlı kızak safarisiyle görsel bir şölen yaşatır Çıldır Gölü. Ve şehrin imzası, Baltık mimari örnekleriyle dört mevsim ziyaretçilerini bekler. Kuzeydoğu'nun Serhat şehri.

0: namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz.
1: Nasıl da unutmuşum?
2: Nikahı unutaysın.
3: Anlat bakalım. Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor.
4: Malı almadan parayı vermeyin.
5: Arabamız emrinize amadedir.
1: O iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa.
4: Paralar burada.
6: Ha işte, şimdi kafana kısıldın dostum.
2: Orozali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur.
7: Ben de sizi arıyordum.
3: Şu tarafa doğru gittiler Moşer, şu tarafa.
1: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
8: Öyleyse getirin paraları.
9: Üç Kağıtçılar, birazdan TV4'te.
10: Abi, toplamışsın aileyi.
11: Aile çok önemli.
12: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
13: Paran var mı?
14: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
11: Darladın ama çocuğu.
14: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
11: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamaları...

0: yasalar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
3: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
4: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
3: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
4: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
3: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
1: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
2: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Belida'nın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
1: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
2: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
1: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
3: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacak abi? Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Ben...
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk Varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: ünlü çergelerin çalışma şekli. Onlardan başkası olamaz.
1: Kim? Kim bunlar?
0: Rosali, Devi Ömer, Kıza.
2: Rest.
3: Pas.
4: Benden de pas.
5: Kabul, full.
2: Kare, bana Devi Ömer demişler. Las Vegas'ta, Monte Carlo'da kumar oynamış adamım ben.
0: Ben de öyle. Flush Royal. Görüyorum, benim kartım seninkinden daha büyük.
2: Merhaba komiser abi, hoş geldin.
0: Rıza ile Horoz Ali de seninle beraberdi, değil mi? Oyuna hapiste devam ederiz.
2: Senden de hiçbir şey saklanmıyor be komiser abi. Buyur.
6: Namusumu temizlemeye çalışmışım. Ha seni alnının çatal fıracığım.
1: İyi ama ben ne yaptım sana?
6: Peninin çalında calınlıkla bekleteysin, el aleme rezil rüsva edeysin, sonra bir de soraysın.
1: Hay Allah, nasıl da unutmuşum.
6: Niçahı unutaysın. Ha ben şimdi seni vurmayayım da kimi vurayım ha?
1: Sen beni zaten kalbimden vurmuşsun, Cemile.
6: Ta bu tolmaları yemeyirim.
1: Bak Cemile.
6: Sonuncu yıl değil, çelinme işi adetçe tur.
1: Ama...
7: Vay, merhaba komiser abim, ne var ne yok ha?
0: Kelepçe var. Arkadaşların nezarethanede seni bekliyorlar. Hadi bakalım.

0: Cezanızı çekip bitirmiş bulunuyorsunuz. Artık özgürsünüz. Namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz. Bundan sonra suç işlememeye dikkat edin. Sizi bir daha cezaevinde görmek istemiyorum.
1: Sağ ol, Allah razı olsun müdür bey. Çok değerli nasihatlarınız, emin olun yüreğime işledi.
2: Evelallah, sonra sayenizde memleketin en namuslu vatandaşları olacağız.
3: Tövbeler olsun, bundan sonra suç işlemeyeceğiz. Sizlere başarılar dilerim.
2: Sağ olun.
3: Tövbeler tövbesi. Bundan sonra alnımın akıyla yaşayacağım.
1: Ben de Cemile ile evlenip namuslu bir hayata döneceğim.
2: Ben de kendimi ibadete adayacak, camiden dışarı çıkmayacağım çocuklar bundan sonra. Göreceksiniz.
1: Hadi bakalım, hakkınızı helal edin.
2: Helal olsun.
3: Helal olsun.
2: Eyvallah.
3: Sağ olun.
2: Eyvallah.
3: Güle güle.

0: temelemece.
1: Oy ha sen bu celunlukla oynatmışsın kızım.
0: Oynatmış isem çok mudur temelemece. Sevinçten kalbim duray. Yavuklum bu cinlerde mahpustan çıkıyor da.
1: Çıkmasın ha, çıksın çıksın da. Ama benim şu Horoz Ali denen adamı hiç gözüm tutmay.
0: Sevdiğim adam için böyle deme Temel amca, kalbimi kıraysın.
1: Bana bak Cemile, sen benim kızımdan da daha kıymetlisin. Sözümü dinlersen bir an önce nikah kıydırmalısın.
0: Sen hiç merak etme, Horoz Ali erkekçe söz verdi. Mahpustan çıkınca sağlam bir nikah kıyacak bana. Gel şekerim, gel.
2: Geliyorum.
3: Anlat bakalım. Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor. İki adamı yarın Şile'de malı teslim almak için yola çıkıyorlar. Para yanlarındaki çantanın içinde monşer.
2: Senden başka bilen bunu.
3: Ayıp ettim monşer. Bir sen, bir ben, bir de Allah.
2: Ağzını sıkı tut, seni görürüm, merak etme. Hop!
4: Sizleri çok özledim arkadaşlar. Las Vegas'ta kumara daldım. Epeyce kaldım oralarda. Sonra baktım olacak gibi değil. Vatan hasreti de canıma tak etti. Paraları da bırakıp geldim.
3: Nefis bir koku aldım monşer.
4: Bizden geçti oğlum. Bıraktık artık o işleri.
3: Bildiğin işlerden değil monşer. Ucunda tam 2 milyon lira var.
4: 2 milyon? Hı-hı. Çıkar ağzından baklayı.
3: Fil

0: Basın adamları yarın Şili'ye mal teslim almaya gidiyorlar. Para yanlarında.
1: Başka kim biliyor bunu?
0: Sen, ben, bir de Allah.
1: Ağzını sıkı tut Niyazi.
0: Merak etme Monşer. Benim adım Tazı Niyazi.
2: Dur Cemre, beni dinle.
3: Ne dinleyeceğim seni? Çözümle görmüşüm, elimle yakalamışım. Daha ne diyeceksin?
2: Seni sevdiğimi söyleyeceğim, seviyorum seni.
3: Onun için hapisten çıkıp hareme dalaysın ha? Seni yaşatmak cünahtır be!
2: Bak Semire, hemen nikah bastıracağım sana. Söz veriyorum. 1, 2, 3, 5, 20 tane imam nikahı.
3: Dur diyorum sana!
4: Monşer, para kokusu aldım.
2: Ulan paranın sırası mı şimdi? Ben burada can derdine düşmüşüm.
4: Ama bahsettiğim para tam 2 milyon lira. He?
2: Nasıl bir iş bu?
4: Şeker gibi, tam senlik.
2: Açıkla bakalım.
4: Fil Abbasamları yarın para dolu bir çantayla mal teslim almak için Şili'ye gidiyorlar.
2: Peki, başka kim biliyor bunu?
4: Hiç kimse Monşer. Sen, ben, bir de Allah.
2: Öyleyse al bakalım şunu da, ağzını sıkı tut ha.
4: Sen merak Hadi. Etme Monşer, bay bay.
2: Güle güle.
5: Hmm.

0: Gözünüzü dört açın. Bu çantanın içinde tam 2 milyon lira var. Malı almadan parayı vermeyin.
1: Merak etme patron, gözümüzü 4 değil 14 açacağız.
2: Paketleri açıp bakacak, bir Amerikan sigaralarını bir bir sayacağız patron.
0: Aferin, hadi bakalım şimdi doğru yola çıkın. Karıya kıza da bakmayın.
2: Tavuk görsek başımızı çeviririz babacığım, anladın mı?
1: Öpün babacığım.
0: Erhudar ol.
2: Öp babanın elini,
1: öpelim.
2: Evet, ver.
0: Hay Allah.
3: Tutma beni Cemali.
1: Yavaş.
4: Selam çocuklar. Şimdi yanınıza tatlı bir hikaye anlatmaya geliyorum.
1: Hayda bra.
2: Ver mi be? Of.
1: Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of. Of.

0: veriyorum sana.
1: Hoşça kalsınız ha. Eyvallah.
0: Oğlum işte be. Seni elime geçirirsem çok fena yapacağım. Derini yüzeceğim, seni parçalayıp köpeklere yedireceğim. Hey!

0: etsin. Bana yapılır mı ha bu numaraya? Hayvan! Gösteririm ben sana!
1: Hey yavrum, deve Ömer'im benim be! Paralara tek başıma sahip oldum nihayet, tek başıma! Koçum, sıcak sıcak paralar, açılmasın aralar!

0: Ehliyetin.
1: Buyur abi.
0: İn arabadan aşağı. Hadi. Bırak o çantayı.

0: Buona Sony.
1: Kaldır ellerini. Şimdi açıl bakalım.
0: Ya arkadaş değil miyiz be?
1: Tabii arkadaşız.
0: Bu yaptığın arkadaşlığa sığar mı?
1: Sığdırırız aslanım, sığdırırız. Sen hiç merak etme.
0: Yanımdaki çantada tam 2 milyon var.
1: Biliyorum. Evet.
0: Bak beni dinle Horoz Ali. Bu para sana da yeter, bana da. Gel kardeş payı yapıp şunu ikiye bölelim he.
1: Oldu. Ben parayı ikiye bölüp senin hisseni posta havalesiyle gönderirim. Hadi şimdilik hoşça kal.
0: Hey dur ulan dur! Ulan hayvan, seni yakalayıp tüylerini teker teker yolmazsam deve Ömer demesinler bana.

0: Senin paramı değil çalmak, bunu aklından geçirmek bile cinayettir. Parama yan bakan anama avradıma küfretmiştir. Elinin ucunu süren resmen namusuma ırzıma tecavüz etmiş sayılır. Yoksa size de mi tecavüz ettiler?
1: Ah! Irzımızı namusumuzu koruyalım derken paraları çaldırdık.
2: Kalabalık bir çeteydiler, elbiselerimiz paramparça oldu dövüşürken.
0: Anladım. Tamam! Mahkeme bitmiştir. Şimdi kararı okuyorum. İhmal ve ihanetten sanık Kemali ile Cemali'nin kaçakçılar kanunu maddesi bendi ve en birinci fıkrası mucibince idamlarına karar verilmiştir. Son bir diyeceğiniz var mı?
1: Var! Karara itiraz ediyoruz.
2: Kendimizi temize çıkarmak için mehil istiyoruz babacığım.
1: Ancak biz ikimiz onları bulabiliriz.
3: Onlar bulamaz.

0: Evet, bakalım.
1: Monşe, ben ispiyonculuğu hiç sevmem. Ama iyilik olsun diye size bir ipucu vereyim. Tahminime göre sizin paraları 3 kişi iyi etti.
0: Kimler?
1: Horoz Ali, Rıza, Deve Ömer.
0: Vay namussuzlar.
2: Parayı ne yaptın? Söyle, parayı ne yaptın? Çabuk ol, konuş, konuşuyorum.
3: Dur dur, dur bak, anlatacağım ne oldu bak. Bak, bir şey var ya hani, o...
2: Bana bak, paramı ver hırsız, yoksa karışmam, fena yaparım seni. Konuş, söyle!
0: Çek şu elini yakamdan be!
3: Dur, dur bir dakika, dur, anlaşalım seninle.
2: Pekala. Paranın yarısı senin olsun, yarısı da benim. Anlaştık mı şimdi, oldu?
3: Tamam, oldu, anlaştık.
2: Paralar nerede öyleyse?
3: Nerede olacak? Parayı ben yürüttüm, Horoz Ali de benden yürüttü.
2: Vay alçak horoz vay! Peki daha önce niye söylemedin bunu bana?
3: Bıraktın mı söyleyeyim, müsaade ettin mi? Boyuna üstüme hücum ettin.
2: Hemen peşine düşmeliyiz, paraları yemeden onu bulmalıyız, anlıyorsun değil mi? Ah namussuz horoz!
3: Merak etme, Horoz Ali kurtulamaz, elimizden buluruz onu.
2: Kim bilir hangi kının koynundadır şimdi. Bana bak, paraları yiyip bitirmeden onu bulmalıyız. Hava kararıyor, biraz elimizi çabuk tutalım.
3: Tamam.
4: Bir şey buldun mu?
5: Bulamadım şef.
4: Arayın tekrar.
1: Monşe. Bonjour Monşe.
6: Gene ne kokusu aldın, Tazı Niyazi?
1: Abbas'ın adamları senin evi arıyorlar.
7: Ha. Anahtarımı alır mısınız?
6: Merhaba. Dünyanın en sadık erkeği geldi.
8: Çekil be!
2: Ya dur!
6: Seninle evlenmeye geldim Cemile.
8: Hadi mi kendi ayağınla benimle evlenmeye çalışın ha? Çözlerime inanamıyorum.
6: İnan Cemile, seni çok seviyorum.
8: Ha göreceksin, bu dünyanın en iyi karısı sağ ben olacağım. Hamsının her bir çeşidini pişireceğim, reçelini pilem yapacağım. Ha parmaklarını da birlikte yiyeceksin, sana bir düzine de çocuk doğuracağım.
6: Benim şimdiden ikiz çocuğum olmak üzere.
8: Haçan çimden dur, hançan dur.
6: Peşimde gezen iki hayduttan izimi bulmuşlar, şimdi de buraya geliyorlar.
8: Ha bu paraları nereden bulmuşsun?
6: Bir gömü buldum.
8: Ha sen çok yaşayasın, demek zengin olduk he!
6: Heh, olduk. Olduk ama o iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa... onlardan bir kurtulmalıyız. Bak, şimdi beni iyi dinle. Ne dersem onu yapacaksın.
8: Elbette yaparım, erkeğim değil misin? Ol dediğin yerde ölürüm.

0: Tamam oldu. Sen şimdi doğru köyüne git, beni orada bekle. Ben gelince düğünümüzü yaparız.
1: Beni çok bekletmeyeceksin, değil mi? Düğüne vaktinde geleceğiz.
0: Merak etme. Paralar nasıl olsa sende. Bir yere kaçamam ki.

0: Günaydın.
1: Günaydın bayan.
2: Günaydın. O da mı araysınız?
0: Hayır, birini arıyoruz.
1: Evet, birini. Horoz Ali'yi arıyoruz.
2: Horoz Ali'yi mi?
1: Ya.
2: Ben de onu ararım.
0: Fakat nasıl olur?
1: O sizin sözünüz değil miydi?
2: İyiydi ama şimdi can düşmanımdır.
0: Niye acaba?
1: Peki size ne yaptı ki?
2: Tane yapsın. Görmeyi misin? Beni kandırdıktan sonra karnımdaki ortalıkta bırakıp kaçtım. Ahdetmiştim. Onu ilk gördüğüm yerde alnının çatısına vuracağım.
0: Yahu bizim horoz içeriden çıkalı ne kadar oldu ki? Bu kızın karnını ne zaman şişirdi böyle?
1: Adı üstünde Horoz Ali. Aman atış menziline girmemeye bak, seni de beni de hamile bırakır bu herif.
0: Bana kalırsa bu işin içinde bir bit yeniği var. Sen kızın peşinden git, sakın onu gözden kaçırma. Ben oteli arayacağım.
1: Tamam, merak etme.

0: sonunda yakaladım. Oh, Rıza. Seni gökte ararken yerde buldum ya. Bırak numarayı, sökül çabuk paraları hadi.
1: Ne parası kardeşim?
0: Devenin benden yürüttüğü paralar, ondan da sen yürütmüşsün.
1: Ha, anlaşılan deve uyutmuş seni.
0: Şimdi ben seni uyutayım da gör.
1: Lan senin namusun!
0: Yapalım. Gel. Yaşa be kardeşim.
2: Bana bak! Öyle kolay kolay elimden kurtulamazsın. Geberteceğim seni, haberin olsun.
3: Sen bilirsin. İstersen öldür beni. Ama o zaman 2 milyona veda etmen gerekir. Çünkü paranın yerini yalnız ben biliyorum. İstersen seni oraya götürebilirim.
4: Peki. Düş önüme hadi, çabuk.
3: Yalnız bir şartla.
4: Yarı yarıya orta az.
3: Tamam.
4: Yürü bakalım şimdi, ha? Çabuk çabuk!

0: Mersi. Zonguldak'a bir pilet.
1: Buyurun.

0: I Italy old you look that.
1: İşte nihayet geldik.
0: Paralar burada.
2: Dur, dur bakalım. Önce ben gireceğim.
0: Ha, hay hay buyurun.
2: Ha işte, şimdi kapana kısıldın dostum.
3: Aç ulan, aç horoz Ali, aç şu kapıyı, aç diyorum sana, çabuk aç! Aç!
0: Biz şimdi işimize bakalım.
3: Ulan aç şu kapıyı!
2: Para lafını duyunca balıklama daldın içeri değil mi yine? Şimdi seni bir güzel kebap yapayım da gör gününü.
3: Yapamayacaksın horoz Ali.
2: Selam Rıza.
3: Kebap yapacaksın ha?
2: Ay sen buna inandın ha? Ayıp ettin. Sana kıyar mıyım? Bir şaka yaptım. En kral arkadaşımsın.
3: En kral arkadaşınım ha? Biliyorum. Biliyorum Mitoğlu Yiğit. Şimdi düş bakalım önüme de kebap nasıl yapılırmış göstereyim sana. Hadi durma çabuk. Yürü çabuk.
2: Peki.

0: çakın çöpünü atla!
1: Hoş bulduk! Gidip çaya haber Pereyuna!
0: Cemule abla çeldu!
2: Uy, gözünü sevduğumun! Hoş geldin Cemule!
1: Hoş bulduk!
3: Hoş geldin Kızım!
1: Hoş bulduk!
2: Hoş geldin Cemule!
3: Hoş bulduk!
1: Hoş bulduk!

0: Rossiano.
1: Mas
2: escuta. Rossiano, pode...
1: Mas escuta.
3: Babacığım,
1: köye döndüm artık.
3: Aslan çizim ver. Oy. Dur bakayım çamıla. Ha biz seni İstanbul'a bir kişi gönderdik, bakıyorum iki kişi gelmişsin. Bu ne demek olay?
1: Aceleye geldi, evlenemedim.
3: De bakayım pa, bu karnındaki bebeğin babası kimdir?
1: Şey babacığım,
3: kimdir dedim sa? Kimdir dedim sa?
1: Ha budur babacığım.

0: Demek çocuğun babası sensin.
1: Ne çocuk, ne babası? Yalan, iftira, ona elimi bile sürmedim ben.
0: Yalan yalan bunu.
1: Yapmayın, etmeyin ağlar, masumum ben.

0: Ulan hıyar oğlu hıyar! Beni öldürmek ne işe yarayacak? Ancak ben yaşarsam paralara kavuşabilirsin. Düşün, düşün Rıza. 2 milyon bu. 2 milyonu sokağa mı atacaksın? Dur, ateş etme. Paralar bende değil, Cemile'de. Köye gönderdim.
1: Ne? Paraları Cemile ile köye mi gönderdin? Ben de deve Ömer'i onun peşine göndermiştim. Paralar onun eline geçerse yandık demektir. Bana bak, köye gidiyoruz. Sakın bir numara yapmaya kalkma, kurşunu beynine yersin, tamam mı?
0: Ayıp ettin, ortak değil miyiz?
1: Senin ne biçim bir annenin çocuğu olduğunu çok merak ediyorum doğrusu. Hadi yürü bakalım.
2: Oh.

0: Nikah memuru geldi.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Ha, buyurun, buyurun.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ...50 altın mühürü müeccel ile... ...ve Allah'ın izni... ...ve de peygamberimizin kavliyle... ...hayırlı uğurlu olmasını... ...Cenab-ı Hak'tan niyaz eyleyerek... ...mesut ve bahtiyar olmanızı temenni ederek... ...mübarek bir güne rastlayan nikahınızı...
1: Hayır! Beni kimseyle nikahlayamazsınız. Ne bakıp durayısınız, anlamayın mısınız? Ben bu adamı değil, Horoz Ali'yi severim.
2: Sen kimi seversen sev, ha bununla evleneceksin. Karnındaki bebeğin babasıdır.
1: Karnımdaki bebek değildir, paradır. Tam 2 milyon lira.
3: Hop!

Gelin bakayım hop.

Hadi güle güle.

0: Ne oldu ki?
1: Allah kahretsin. Benzin bitti.
0: Hay Allah. Peki nasıl gideceğiz?
1: Nasıl olacak? Tabanvayla. Tam yakalayacaktık, kaçırdık elimizden.
0: Tabana kuvvet, hadi. Hadi. Hey, bana bak! İçkini getirdim.
2: Geliyorum!
0: Hadi ama, sallanma, çabuk ol. Seni bekliyorum.

0: rızanın bilip kaçtığı motor bu. Kalıbımı basarım.
1: Bekleyelim. Nasıl olsa dışarı çıkacak. Onu bir fare gibi avlarız. Merhaba, borcum ne kadar?
2: 100 lira.
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim.
1: Hoşça kal.
2: Güle güle.
0: Şunu içeride arayalım.

0: Ach! Aa, neredesiniz arkadaşlar? Ben de sizi arıyordum. Hiç merak etmeyin, her şey yolunda gitti. Paralar çantanın içinde. Hadi, hemen paylaşalım da herkes hakkını alsın.
1: Al, senin hakkın bu kadar.
0: İnsaf edin ya! 2 milyondan benim payıma bu kadarcık mı para düştü?
2: Hadi uzatma, bu kadar para sana çok bile, hadi.
1: Bas bakalım şimdi.
2: Hadi yaylan da boyunu görelim.
0: Peki öyle olsun. Ne yapalım? Kaderde arkadaş kazığı yemek de varmış. Kimse de insaf, vicdan kalmamış.
2: Hadi ortak, gel şu ganimeti pay edelim hemen.

0: Burada para yok.
1: Prizler, biz adamı işte böyle mandipsiye bastırırız.
2: Verin o çantayı.
3: Alın bakalım, hayrını görün.
1: Dur, bırak gitsinler. Biz parayı babaya verip sevindirelim adamı, anladın mı?
2: Ne?
4: Demedim mi ben size? Benim parama kimse el süremez diye. Süremediler işte.
1: Açıp sayalım mı babacığım?
4: Evet. Lüzum yok.
1: Peki baba.
4: Nasıl olsa tamamdır. İçinden 5 lira bile eksilmemiştir. Ama içiniz rahat etsin diye usulen bir bakalım. Peki...
2: Bu ne? Tabanca!
1: 7.65 çapında bir tabanca babacığım.
4: Aferin, bildiniz. Bu fani dünyadan göçmek istemiyorsanız derhal o üçergeliği bulup paramı kurtarın, yoksa cenazenize çelenk göndermem. Duymadınız mı? Hadi öyleyse!

0: Hey, horoz Ali kaçıyor. Çabuk olun.
1: Oh!

0: Mercy.
1: Olmaz. Güzel göğüslerine yazık.
0: Gerçekten çok mu güzel?
1: Harikulade. Bilet kontrol.
2: Ha biz şimdi bu leçeyi nasıl temiz edeceğiz?
0: Ha bu leçeyi temizlemek paha düşer.
2: Tabancam var mıdır?
0: Var.
2: Peki, o horoz Ali denen ız düşmanının yerini biley misin?
0: Bilmiyorum.
3: Monşerler ben biliyorum. Bir kızın namusunu kurtarmak için uzun bir yolu teperek horoz Ali'nin nerede olduğunu size söylemeye geldim.

0: Bildin, uçarak geldik.
1: Haberin yok mu? Arkandan kuş olduk beyefendi. Biriniz çaylak, biriniz deve kuşu oldunuz değil mi?
0: Yeter! Sululuğu bırak da şu makbuzu ver bakalım.
1: Ne makbuzu? Emanetçiye bıraktığın çantanın makbuzu. Çanta! Üçümüz için saklamıştım çantayı. Ben kimsenin hakkını yemem. Müsavi şekilde paylaşırız parayı. Hiç merak etmeyin.
0: Yok ya, sahi mi? Sana zahmet olmasın, biz parayı ayırır, postalarız. Hadi, uçlan makbuzu.
1: Hadi arkadaşım, parmaklarım kaşınmaya başladı.
2: Pekala, pekala. Ben arkadaşlığa önem veririm, paraya değil.
0: Hadi bakalım şimdi yürü, ama arkana bakmadan yürü. Yürü de boyun uzasın biraz.
2: Benim hissemi unutmayın sakın. Hoşçakalın.
0: Merak etme, hiç senin hisseni unutur muyuz arkadaşım?
1: Ulan Orozali, bize oyun oynadı, çanta boş!
3: Yürü!

0: sarsın değil
1: bak
0: mi?
1: Bak ben sana ne oynayacağım? Kanatlarını kıracağım, tüyler ne olacağım ulan senin? Kurtulamayacaksın elimden. Göreceksin.
0: Ah, alacağın olsun.
2: Sakın kımıldamayın. Çantayı verin çabuk.
3: Ah, iyi ki geldiniz. Biz de çantayı size getirecektik arkadaşımla, öyle kararlaştırmıştık. Güle güle kullan.
4: Biz paranın babaya ait olduğunu bilmiyorduk. Deve Ömer ve Rıza'nın hürmetleri var dersiniz.
3: Hadi güle güle. Hoşça kalın.
5: Aferin Horoz Ali ile Deve Ömer'e. Öyle ya, deveden büyük fil vardır. Hiç kimse Fil Abbas'ın parasını yemeye cesaret edemez.
6: O ne be?
5: Ben şimdi bu hıyarları ne yapayım?
2: Aman, aman, aman!
5: Buna para yağmuru derler. Para yağmuru! Para! Para! Para! Ah, kafama eğdiğim ben, ah, oh!
3: Fırsat varken o hergeliği neden çivilemedim sanki, neden gebertmedim?
4: Meslek şerefimizi lekeledi. Keriz yerine koydu bizi.
3: Merak etme, bulacağız onu. Kim bilir hangi kucağındadır şimdi. İsterse yer yarılsın gene bulacağız.
4: Sen hiç merak etme Rıza. Bütün Sultanahmet'i arar tarar buluruz onu. Yürü bakalım.
3: Hadi gidelim.
2: Yeter artık babacığım. Midemizde yer kalmadı.
5: Tıkırın ulan! Dua edin ki onları ağzınıza... Yoksa...
2: Sağ ol abi, sağ ol! Sen zaten mert adamsın! Bize 3 gün daha mühlet ver... O Horoz Ali denen iti yakalayalım! Sultanahmet'te turistlerle berabermiş!

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücü.

0: Ile yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
3: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
2: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
3: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
2: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
2: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok. Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
7: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
8: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
7: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
8: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
7: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği,

0: Öyküyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Alacağım seni, geberteceğim. Görürsün sen, namussuz horoz Ali.
4: Dur, dur kızım. Ne ödüyorsun öyle?
3: Daha evlenmekten umudu kesmişim. Horoz Ali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur. Bu kaçıncıdır Temel amca?
4: Desene ki cins bir horozdur bu Ali.
3: Şart olsun vuracağım onu. O turist kızıyla Sultanahmet'te cezaymış. Gidip onu bulacağım, bulduğumda da delik deşik edeceğim onu.
4: Tabancam var mıdır?
3: Vardır, öldüreceğim onu.

0: Tam Horoz Ali'ye göre bir yer. Burada olduklarına bahse girerim.
1: Geldiler! Kimler? Kapıda bizimkiler! Hayırlı işler!
2: Aman gözünü aç, onları kaçırmayalım arkadaş.
0: Sen merak etme,

0: Durun. Davranmayın. Horozali nerede dur? Tezdeyim var. Yoksa fırrım ikinizi.
1: Nerede olduğunu ne bilelim yahu? Biz de onu arıyoruz. Bize de kazık atıp kaçtı. Çek şunu, şeytan doldurur. Paralarımızı çarptı.
0: Yalan değilsiniz.
1: Vallahi doğru söylüyoruz. Bir yalanım varsa iki gözüm önüme alsın.
2: Eğer bize inanmak istemiyorsan Kur'an-ı Kerim'i getir el basalım.
0: Peki, inanıyorum size. Kaçan o horoz aliyetini bulur bulmaz, vuracağım.
1: Aman sakın ha, biz paralarımızı almadan vurma.
2: İstersen beraber arayalım, ne dersin? Bizim de canımız yandı, bulursak hep birlikte okuruz canını onun.
0: Peki, siz paraları aldıktan 3 dakika sonra vuracağım onu.
1: Anlaştık demektir, şu tabancayı ver bakalım ha.
2: Bende dursun, ne olur ne olmaz.
0: Arayalım, cehenneme cisse bulacağım onu, vuracağım, yürüyün.
1: Hadi yürü be!

0: Gondol!
1: Yeah.

Oh, yeah!

Uh-huh.

0: Kıpırdamayın, teslim olun. Kıpırdamayın.
1: Eller yukarı.
0: Eyvah. Hadi bakalım. Yürüyün.
1: Sallanmayın.

0: Bana bak, paralar nerede?
1: Bilmem.
2: Bırak numarayı!
0: Konuş söyle, nerede paralar hadi!
3: Konuşmazsan kırarım kemeni!
4: Arkadaşlar, benim parayla pulla ne ilgim var? Ben ebedi zenginliği buldum, seninle evleneceğim!
5: Sahi mi değilsin horoz ağabey?
4: Evet, tabi!
0: Hey, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun?
4: Bak göreceksin Cemile, öyle mutlu olacaksın!
0: Hey dur, paramın yerini söylemeden bir yere gidemezsin!
4: Hayatımda para görmedim!
0: Ben istikbalimi o paralara bağladım, anlıyor musun? Ha?

0: Ben sana Hazel'in peşini... Hayır!
1: Şu tarafa doğru gittiler Monşer, şu tarafa.
2: Gelin peşimden.

0: Ben nihayet paralarla sizi yakaladım.
1: Sizin için topluyorduk.
2: Ya, size yardım etmek için komiserim.
1: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
3: Elbette, öyle değil mi?
2: Tabii.
0: Öyleyse getirin paraları.

Metrekare'de bu bölüm Zekeriya Köy'de Pelin Bozkurt Bilgiç'in doğayla iç içe olan 3 katlı evine konuk oluyoruz. Bahçesinde havuzu ve huzurlu bir gazebosu bulunan bu evin detaylarını Pelin Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Pelin Bozkurt Bilgiç. Moi ile evimize hoş geldiniz diyoruz. Şu anda Zekeriya Köy'deyiz. Biz buraya 2000 yılında taşındık. İstanbul meşhur depreminden sonra Yeşilköy'de yakalandık depreme. Çok evimizde hasar olmadı ama herhalde psikolojik olarak bir an evvel o bölgeden kurtulmak istemiştik. Ve Zekeriya Köy'ü seçtik kendimize. Önce biraz açıkçası endişeliydik. Müstakil evde oturmak biraz zor, çok sorumluluk istiyor. Ama daha sonra artısı eksisini düşününce iyi ki buradayız diyorum. Moi de çok mutlu. O 2 sene önce bizim aramıza geldi bu tatlı şey. Şimdi evimizin neşesi diyebilirim. Hatta evin sahibi o. Değil mi? Gördüğünüz gibi bütün koltuğu kaplamış durumda. Aslında biz ilk taşındığımızda ev şu anda gezeceğiz sizle beraber. Böyle değildi. Fakat yaşadıkça yaşam alanlarımızı fark ettik. Öyle olunca yeni yeni mekanlar yarattık kendimize. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz bu cam ev onlardan biri. Evimizin içinde böyle daha bahçenin içinde hissedebileceğiz. İşte kar yağdığında karı, yağmur yağdığında yağmuru, güneş açtığında güneş ışıklarını hissedeceğimiz bir mekan olsun istedik. O yüzden böyle her tarafı camla kaplı bir yer yaptık. Açıkçası özellikle pandemide burası bizi çok kurtardı. 1,5 sene boyunca kızım da o dönemde hamileydi. Bir torunum 2 yaşındaydı ve ikinciye hamileydi ve o dönemde açıkçası kimseyle görüşmek istemedik. Ve burası bizim gizli sığınağımızdı. Torunlarım, kızım ve dünürlerimle beraber 2 sene boyunca burada vakit geçirdik diyebiliriz. Eşim de ben de misafir ağırlamasını çok seviyoruz. O yüzden de gördüğünüz gibi büyük bir masamız var. O masada ailemi, dostlarımı, kimi zaman da burada yaptığım etkinliklerde katılımcılarımı ağırlıyorum. Bundan çok keyif alıyorum. Mutfağım da ona uygun. Biraz sonra göreceksiniz siz de. Kocaman bir mutfağım var. Orada yemek yapmaktan ve o yemekleri paylaşmaktan çok mutluyum. Çünkü aynı zamanda kendim bir well-being şefim. Bunu daha sonra evimi gezdirirken well-being şef ne demek onları da uzun uzun anlatırım sizinle.

Evimiz yaklaşık bir dönüm araziye kurulmuş. Bahçemiz gerçekten çok özel. Bu çiçekler, bu ağaçlar neredeyse işte 21 senedir bizle beraber ve hepsi birer fidandı denir ya, gerçekten öyleydi. Küçücüktü. Bahçenin özellikle ben eski resimlerine bakınca şaşırıyoruz. O böyle işte kar yağdığında çekmişiz, sonbaharda çekmişiz. O ağaçlar minicikmiş, çok daha fazla toprak gözüküyormuş. Şu anda gördüğünüz gibi hiç duvarları görmüyoruz bile. Tamamen ağaçlarla kaplanmış durumda. Onlar da bizle beraber büyüdü, olgunlaştı diyebilirim. Ön tarafta havuzum var ve bir havuza ait bir oturma alanım daha var ama şu anda kış olduğu için maalesef ki çok keyifli değil. İnşallah yazında gelirsiniz, orayı da gezdiririm size. Havuzu yapalı herhalde 8 sene oldu. İlk taşındığımızda çok havuz düşünmedik açıkçası. Çünkü o zaman çocuğumuz küçüktü. Daha uzun seyahatlere çıkmayı seviyorduk açıkçası. Fakat sonra zamanla fark ettik ki seyahatlerimiz daha kompakt oldu. Böyle perşembe pazar kaçamak yapmaktan çok daha keyif aldık. Öyle uzun birer haftalık 10 günlük seyahatler yerine. Öyle olunca evimizde daha çok vakit geçirmek için, daha kaliteli vakit geçirmek için biz de havuz yaptık. Şu anda havuzu yine ailemizle ve dostlarımızla çok güzel kullanıyoruz. Bu gazebo da gerçekten herkesin çok sevdiği bir alan. Açıkçası önce bu kadar büyük değildi. İlk yaptığımızda şu gördüğünüz alan kadardı, bu kadardı. Hatta eşim hep söyler, Pelin sana burayı zorla yaptırdım, daha sonra bu bile yetmedi sana diye. Gerçekten de ben sanki biraz yeşillikten çalacağız, ne gereği var, daha küçük bir şey yapalım diyordum ama anladık ki bu bile yetmedi bize. Daha sonra bu alanı açtık. Burada gördüğünüz gibi üstte açılır kapanır bir yer var. İşte orada yeri geliyor güneşi, yeri geliyor gökyüzünü seyretmek için yukarıyı açmayı sık sık tercih ediyoruz açıkçası. Burada bu doğal ortamı, bahçenin içindeki ortamı daha da kuvvetlendirmek için duvarları böyle tuğladan yaptık. Bu aksesuarları daha sonra bodrumdan almıştık, onları ekledik. İkinci aşama bu aksesuarların içine minik ışıklar koymak olacak. Daha onu yapmadık açıkçası. Ve yine bu sıcak ortam için şöminenin çok uygun olduğunu düşündük. O yüzden de burada böyle çok güzel bir şömine var. Kışın en soğuk günlerde bile bu şömine bizi çok güzel ısıtıyor. Üzerinde kestane de yapıyoruz. Çok keyifli oluyor. Bir gün beklerim. Gördüğünüz gibi burada camlar yere kadar ve bunların hepsi açılıyor. Hepsi birden açıldığında gerçekten bahçenin içindeymiş hissi uyandırıyor bize. Şu anda sonbahardan kışa geçiyoruz. Ben o yüzden gördüğünüz gibi masamın üzerini tamamen bal kabaklarıyla süsledim. Şu anda sonbaharı yaşamak istiyorum çünkü, ama kışın geldiğinizde burayı karda, minik bir kardan ev olarak da görebilirsiniz. Minik minik dokunuşlarla, işte beyaz tüllerle, güzel kardan adam sembolleriyle burayı da bir kış bahçesine çeviriyorum. Çok keyifli oluyor. Böyle oynamayı seviyorum açıkçası. O yüzden özellikle yemekle sofrayı çok bütünleştiriyorum. Ve sofranın bizim imzamız olduğunu düşünüyorum. O yüzden o sofranın herhangi bir benim için illaki bir manası vardır, bir konsepti vardır. Bu doğum günü olabilir, bir kutlama olabilir, yaza merhaba, kışa veda, hiç fark etmez. Ben illaki biz o sofraya bir hikaye yaratmayı seviyorum ve bu hikayeyi de paylaşmayı seviyorum. Yine buradaki mekana uygun daha çok ahşap doku kullandım. Burada gördüğünüz dolap herhalde 20-25 yaşında olabilir. Çok eski bir ustaya yaptırmıştık. Aslında eskiden televizyonlar tüplüydü. O tüplü televizyonu içine koyup istemediğimiz zaman da kapağını kapatıyorduk. Tabii ki şu anda onun içinde bilumum, işte kışa hazırlık için aksesuarlarım var. Masam da öyle. Oradaki ayna da yine el işçiliği. Her birini severek, özenerek seçtik, bir araya getirdik ve böyle bir konsept oluşturduk. Bu kutu da silah kutusuymuş. Onu da yine bir eskicilerine aldım. İçine şu anda günün konsepti sonbahar yaprakları ve bal kabaklarıyla süsledim. Mumlarım var yine üstünde. Bu tip böyle küçük küçük oyunları seviyorum.

şu anda evimin salonundasınız. Bu ev aşağı yukarı 420 metrekare. Salonda en büyük alanı kaplıyor. İlk aldığımızda bu evin şu üst gördüğünüz tavan açıktı. Yani asma kattı. Yukarıda iki tane oda ve iki tane soyunma odası var. Ve ortası açıktı. Uzun bir süre böyle kullandık aslında ama daha sonra tabii bende mutfak çok çalışıyor. Ve sürekli bütün yemek kokuları yatak odasına çıkıyordu. Ve bu durumdan biraz rahatsız olduk. Ve daha sonra yine böyle şimdi beraber çıkacağız yukarıda. Kendimize daha küçük, kompakt bir alan yaratmak için burayı kapattık. Ve orada bir kendimize oturma odası alanı yarattık. Açıkçası pandemide de sırf oradaydık. Salonu hiç kullanmadık bile. Salonda da burada böyle farklı iki alanımız var. Bir böyle daha kalabalık toplandığımızda buradayız. Ben genelde çayımı, kahvemi şu alanda içmeyi seviyorum. Ve buradan çünkü dışarısında bahçeyi ve havuzu da görebiliyoruz aynı zamanda. Ferah, aydınlık bir alan. Şömine burada da var. Şömine yaktığımız zaman bu koltukları şömineye doğru rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz. Bu gördüğünüz aksesuarların her biri maddi değeri olmayabilir ama benim için çok büyük manevi değerleri var. Çünkü her birini seyahatten teker teker özenerek topladım. Birkaç tanesi de şu şöminenin önündeki bu yazılar bir arkadaşımın hediyesi bana. Bunlar da annemden aldım onları. Çok değerli, babam onları çok severek almıştı. Tablolarım da Talin Mert'in. Burada birkaç tane onun eserini göreceksiniz. Kendisi benim arkadaşım olur. Ama onun yanında yaptığı eserleri kendime çok yakıştırıyorum. Evime çok yakıştırıyorum. O yüzden de severek kullanıyorum. Duvarların renklerini gördüğünüz gibi ton sür ton kullandım. Ve şöminenin duvarında böyle sanki yarım kalmış inşaat görüntüsünde olmasını istedim. Bunun için buraya birkaç tane usta geldi. En son bu aşamaya gelmesi için. Epey bir uğraştım bunun için. En son bir usta sağ olsun benim ne demek istediğimi anladı ve ortaya böyle bir şey çıktı. Açıkçası 33 yıllık evliyim. 22 yaşımda evlendim ve o dönemde bir tarzım yoktu ya da kendime güvenmiyordum. Bir tarz yaratmak konusunda da çok da bir endişem yoktu. Ve güvendiğimiz bir mimara evimizi teslim ettik. Özellikle salonu kendisi yaptı. Fakat maalesef ki o salonda biz de misafirdik. Hiç oturamadık, hiç rahat oturamadık. Sürekli böyle koltuğun arkasında bir sürü yastıklar, hiç rahat değildi. Neredeyse iki sene içinde biz o evin salon mobilyalarını değiştirmek zorunda kaldık. O tarihten beridir de genelde eşim de ben de kendi eşyalarımızı kendimiz çiziyoruz. Bir yerde görüyoruz, dekorasyon dergilerini takip ediyorum. Dekorasyon böyle kanallarında gördüklerimin hemen fotoğrafını çekiyorum, arşivliyorum. Oradan beğendiklerimi uygulamaya çalışıyorum. Bu gördüğünüz masa da öyle. Yine bir yerde görmüştüm, bir dekorasyon dergisinde görmüştüm. Büyük bir kare masa gördüğünüz gibi. Ama bunun altında da ayaklı çekilen sehpalar var. Her bir sehpa kendimize doğru geliyor ve rahat rahat zigon niyetine rahat rahat kullanabiliyoruz. Bu çok fonksiyonel, çok hoşuma gitti. Ve neredeyse 10 senedir de rahat rahat kullanıyorum.

Garnier bölümünde orada iki tane ayaklı abajur ve aynayla daha sıcak, samimi bir oturma odası havası vermeye çalıştık. Aynadan da aynı zamanda dışarının yeşilliği yansıdığı için o eve o yeşillik de giriyor. Daha aydınlık ve ferah yaptığını düşündük. Yemek masam da, o da çok sevdiğim masa. Orada da siyah rengi kullanmak istedim. Masam mermer. Tabaklarımı da ona göre siyah seçtim. Orada siyah renkli, ağırlıklı bir masa hazırlamayı seviyorum. Ama mutfağım evin en güzel yeri olabilir. Onu da biraz sonra sizinle gezeceğim. Bir önceki evimde böyle daha yoğun, gösterişli perdeler kullanmayı çok seviyordum. Ama burada yeşilliğin içine girince biraz daha doğal renkte ve stor perdeye geçtik. Ve çok memnunum. Çok da alan yaratmıyor. Sadece aslında çok kapatmıyorum bile. Çünkü dışarıdan gelen ışığın içine girmesini seviyorum. Sadece o bir pencerenin giysisi diyebilirim. Örtünme amaçlı değil. Televizyon dolabımı... televizyon hayatımızda var. Televizyon seyretmeyi seviyoruz. Eşim de ben de. O yüzden televizyon neredeyse bulunduğumuz her ortamda bir televizyon oluyor. Elimizden geldiğince seyretme saatlerimizi azaltmaya çalışıyoruz. Ama yine de 1-2 saatte olsa kafamızı dinlendirmek için, daha farklı konularda bilgi sahibi olmak için televizyonda vakit harcıyoruz. O yüzden de bu, salonda da bir tane televizyon var. Orayı da ama yine böyle aksesuarlarla çeşitlendirip televizyonun görüntüsünü biraz aksesuarlarla kapatmaya çalıştım.

Evet, benim oyum alanındasınız. Burada vakit geçirmeyi çok seviyorum ve zaten bunun için de çok çok fırsatım oluyor. Bahsettiğim gibi ben profesyonel hayatıma tarif geliştirici ve yemek yazarı olarak başladım. Uzun bir süre böyle bütün önemli dergilerde tariflerim çıkıyor. Fakat daha sonra sadece fiziksel sağlığımızı değil, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı da beslemenin gerektiğine inanıp well-being uzmanı oldum. Ve daha sonra da well-being ile beslenmeyi, şefliği, yemeği bir araya getirip böyle bir konsept geliştirdim. Well-being nedir dersiniz? Well-being aslında Türkçe açıklaması esenlik, iyilik, iyi olma hali. Bu hepimizin arzusu ve bu bir bütün içinde olması gerekiyor. Yani eğer siz fiziksel olarak iyi değilseniz ruhsal ve zihinsel olarak da mutlaka bir mutsuzluğunuz, bir rahatsızlığınız vardır. O yüzden de bütünsel bedenimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun da en güzel yolu bedenimizden gelen sinyalleri doğru anlamak. Bunun için de bedenimizi dinlemek. İşte ben bütün eğitimlerimde, konuşmalarımda, danışmanlık yaptığım arkadaşlara bunu öneriyorum. Kendimizi dinlemeliyiz. Bunun için de biraz yavaşlamalıyız. Sadece ben değil, aslında düzenli olarak mutfağımda workshoplar da veriyorum. Biraz önce gezdiğimiz o gazebo'da camekanlı evde de sabah 10'da başlayan ve akşam 5'e kadar süren sohbetin olduğu, bilginin olduğu, eğitimin olduğu ve ardından burada harika yemeklerin piştiği ve o uzun sofrada hep beraber yemekleri yendiği bir tam gün geçiriyoruz benle birlikte olmak isteyenlerle. Çok keyifli gerçekten. Burada ben elimin altında her şeyin olmasını çok özen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bütün çekmecelerimde bir karıştırsanız neler göreceksiniz, şaşarsınız. Birçok yine doğal malzemeden yapılmış tencerelerim, bardaklarım, tabaklarım, doğal ahşap dekorasyon malzemelerim. Bunlar çünkü benim için yemek kadar önemli. Çünkü o ilk görüşte aşk vardır ya, işte o sunumla başlıyor. Değil mi? Önünüze bir yemek geldiğinde o yemeği eğer size güzel şeyler ifade ediyorsa, renkliyse, canlıysa, kokusu harikaysa o yemeği yemek için sabırsızlanıyorsunuz. Aksi takdirde çok da yemek istemiyorsunuz. İşte ben bunu fark ettiğim için o yemeklerdeki sunuma çok önem veriyorum. O yüzden de çok tabağım, araç gerecim var diyebilirim. Yine yemek yapmanın biraz hayatımı kolaylaştırması için çok fazla mutfak aletlerim var. Ben onlara oyuncaklarım diyorum. Kolay kesme aletlerim, doğrama, biçme, farklı farklı şekiller verme. Yine dolaplarımda bu aletlerimden görebilirsiniz. Yine burada doğal malzemelerle temizlik yapmayı da seviyorum. Bunun içinde limon suyu, su ve karbonat var. Bu karışımla her akşam bu tezgahı bu şekilde siliyorum. Ardından temiz bir bezle bütün kirini pasını alıyorum. Çünkü mutfakta gerçekten hijyen çok önemli. Aldığımız gıdaları en iyisini almaya çalışıyoruz. Ama daha sonra mutfağımızda kimyasal maddeyi çok fazla kullandığımızda maalesef ki bütün o kimyasallar bir şekilde yine bedenimize giriyor. Buna çok sizin de önem vermenizi istiyorum. Kendiniz yapabilirsiniz ya da

bu tarz markalardan edinebilirsiniz. Gerçekten de ne kadar bedenimize az kimyasal sokarsak o kadar daha bağışıklık sistemimiz kuvvetleniyor. Hastalıklara karşı direncimiz artıyor diyebilirim. Burası da gördüğünüz gibi eve daha sonra eklenmiş bir alan. Dediğim gibi biz yaşadıkça yaşam alanlarını genişleten bir aileyiz. Normalde ev burada bitiyordu. Önce ama ilk yaptığımızda yine bu beşgen camın yarısı kadar bir alandı ve biz bu alanı sadece oturma odası olarak kullandık önce. Yine böyle yeşilliğe bakan iki tane koltuğun olduğu böyle fiskos köşesi olur ya, öyle bir alan yaratmıştık kendimize. Fakat benim bu mutfakla ilişkim artık hobiden profesyonelliğe geçiş yaptığında biz de böyle bir mutfak, büyük bir mutfak yapmaya karar verdik. Ve neredeyse 3,5 metre büyüklüğünde bir adamız var şu anda. Buradaki cam detay da yine yeşilliği kesmesin diye, ışığı yansıtsın diye düşündük. Pazar sabahları burada kahvaltı etmeyi de seviyoruz. Yine televizyonumuz var gördüğünüz gibi. Böyle ara ara televizyonda açılıyor veya sadece şömine görüntüsü de bile bize hoşluk veriyor alanda. Burada böyle hızlıca güzel omletimizi hazırlayıp hemen burada yemek ayrı bir keyif oluyor. Gördüğünüz gibi bizde her şey çifter çifter. İki tane fırınım var, üç tane buzdolabım var, bir tane sadece soğuk içecekleri koyduğum bir dolabım var. Çünkü hem misafir ağırlamayı çok seviyorum hem de çok farklı malzemeleri topluyorum ve bunların her biriyle çok fazla deneysel tarif geliştiriyorum. O yüzden de bütün bu ürünler elimin altında olsun istiyorum. Baharatlar öyle. Baharatları çok kullanıyorum. Neredeyse iki dolap dolusu baharatım var. Onların her birini dolapta saklıyorum ki ısıyla ve güneşle temas etmesin diye. O baharatları da yine birbiriyle nasıl kombinlenir, neyle yakışır, o hangi sebzeyle daha iyi gider, bunları denemek için de çok fazla ürüne ihtiyacım oluyor. O yüzden de bütün bu dolapların her birini kullanıyorum. Aynı zamanda dondurucum da var. Dondurucuda da işte bazen seyahate gidiyoruz veya aldığım ürünleri hemen kullanamıyorum. İşte o zaman onları hemen güzel yıkayıp, temizleyip, doğrayıp, güzel bir saklama kabına alıp dondurucuma atıyorum. Daha sonra ilk fırsatta değerlendirmek için.

Burada gördüğünüz gibi kocaman yekpare bir cam var. İlk planladığımızda bu ocak ünitesi o tarafta olacaktı. Ve arkamda o yeşilliği görecektim ben. Bu video çekimlerinde, YouTube çekimlerinde, televizyon çekimlerinde çok daha güzel olur diye düşündük. Ancak daha sonra ben normal evde kullandığımda o yeşilliği kendim göreyim diye ocağı bu tarafa aldırdım. Ve açıkçası iyi ki de öyle olmuş. Çünkü her yemek yaptığımda karşılığı bu manzarayı görüyor olmak beni çok motive ediyor. Instagram'da çok fazla yemek tarifi paylaşıyorum. O yüzden de bu tarifleri yaparken de yine bütün çalışma alanım burası. Şuradaki alan benim fotoğraflarımı çektiğim alan. Bütün bu aksesuarlar da öyle. O yemek fotoğraflarını hazırlarken inanın ki alışverişi, yemeğin pişmesi, hazırlanması dışında o gördüğünüz Reels'lerdeki 20 saniyelik filmlerde büyük bir emekle oluşuyor, onu söylemeliyim. İşte burada bütün o elimdeki eşyalarla, dekorasyon malzemeleriyle, mutfak malzemeleriyle güzel bir kombinasyon yaratıyorum. O videomu çekiyorum, işte orası, o köşede, bu köşe. Burası da... Tabii önümün bu kadar yeşil olmasını istiyorum ama yine arkamın da güzel olmasına çok özen gösterdim. Burada yine topladığım küçük küçük aksesuarlarla kendime böyle bir alan yarattım. Hatta küçük bir köy kurdum diyebilirim size. Bahçesi de var, küçük okulu da var, evleri de var. Küçük bir köyüm var arkamda. Burayı da beslemeyi, sürekli küçük küçük aksesuarları alıp devamlı değiştirmeyi, oynamayı çok seviyorum. Şimdi size yukarıdaki yaşam alanımı göstermek istiyorum. Buyurun gidelim.

Burası benim yatak odam. Uyku benim için çok önemli. Uyku önemli olunca o zaman yatak odası da çok önemli oluyor. Mümkün olduğunca yatak odasında telefonumu tutmuyorum. Mavi ışık gerektiren böyle alarm saatlerim falan hepsi yatak odamdan uzakta oluyor. Fark ettiyseniz koyu renk duvarlarda yaptım. Panjur da genelde inik oluyor. Burada böyle kendimize uyku saatlerinde karanlık bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Eğer beceremesem de uyku bandım var. Uyku bandımı takıyorum. O şekilde mümkün olduğunca 7-8 saat kaliteli uyumaya özen gösteriyorum. İşte burası alanım. Kitap okumak hep sevdiğim bir şeydi. Şu anda maalesef ki çok roman okuyamıyorum. Daha çok işimle ilgili, araştırma geliştirme ile ilgili kitapları okumayı tercih ediyorum. İşte burada kitaplarımın bir kısmını da görebilirsiniz. Yine bu alanda mekanı daha rahat kullanmak için girişte bir ayakkabı dolaplığı yaptık. Ve orada dolapların kapağını açtığınızda ışık yanıyor. Daha rahat ayakkabı ve içindeki atkı berilerimi daha kolay seçmemize yardımcı oluyor. Bir soyunma odamız var yine bu odanın içinde. Bir tane banyomuz var. Bunlar da hep bizim konfor alanımızı yaratmak açısından kullandığımız mekanlar. Tuğla görüntüsünü çok sevdiğimizi fark etmişsiniz de herhalde. Çünkü yatak odamın girişine de yine bir aynı tuğladan bir duvar ördük. Odamıza o şekilde giriyoruz. Soyunma odamızı da bundan önceki evimde açıkçası açık soyunma odasıydı. Bütün eşyalarımızı görüyorduk. Ama daha sonra onun çok düzenli muhafaza etmenin çok zor olduğunu, tozdan kirden arındırmanın çok zor olduğunu fark ettim. Şu anda kapaklı giyinme dolaplarımız var. O şekilde eşimle ben eşit bir şekilde dolaplarımızı paylaştık. Merdivenden girerken fark etmişsinizdir. Size aşağıda söylemiştim üst katı kapattım diye. İşte orada kendimize bir oturma odası alanı yarattık. Ve pandemide bütün bir pandemi boyunca oradaydık. Çalışma masam da orada. Bütün her türlü yazılarımı, tariflerimi veya yazılarımı ve tariflerimi oradan yazıyorum. Neredeyse günümün 1/4 o bilgisayarın başında geçiyor diyebilirim mutfaktan arta kalan vakitte. Oradaki alanda böyle torunlarımın fotoğrafları var. Onlar hep gözümün önünde olsun istiyorum. Çalışırken o anki ruh halime uygun mumları yakmayı çok seviyorum. Ama mumlar illaki gerçek aromalı olmalı. O mumlardan çıkan işte sabah portakal, narenciye kokulu mumlar. Akşam daha çok böyle lavantalı, tarçınlı kokuları seviyorum. O mumlar beni çok daha rahatlatıyor, kendimi iyi hissettiriyor.

Sizle beraber 420 metrekarelik Zekeriya Köy'deki 3 katlı evimi gezdik. Umarım burada bazı fikirler vermişimdir size. Yeşilliklerin içinde olması gerekmiyor. Bazen içimizdeki yeşilliği yaratmak için de ahşabı, tuğlayı, metali bir arada kullanmak çok hoş oluyor. Siz de belki evinizin bir mekanını bu şekilde değerlendirmek isterseniz size bahçemden veda ediyorum. Görüşmek üzere.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İçindeki renkler tüm

0: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
1: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
0: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
1: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
0: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
4: Bana bak, bu gençlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
5: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
3: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
4: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
3: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
6: Telli babaya adak adadım vermek.
7: Neden?
6: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki sahneye adım attığını duysa ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
7: Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
8: Misket kokan dağlarına, taşlı tozlu yollarına ay.
7: Hacımı nereden tanıyorsun?
5: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
9: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha. Olamaz böyle şey.
0: Renkli Dünya bugün 13.45'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde İznik'teyiz. Bugüne kadar İstanbul'da pek çok rota yaptık birlikte, pek çok yer gördük ve gezdik. Artık zaman zaman Anadolu efsanelerinin peşine de düşeceğiz. İşte onlardan biri İznik ve bugün İznik'teyiz. Sancak Tarihi Tepesi'nden başlayacak yolculuğumuz göl kıyısına kadar devam edecek. Yolculuğumuz boyunca pek çok güzel yapı göreceğiz ve onların hikayelerini dinleyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

İznik verimli toprakları ve kervanlar için ya da seyahat için bulunduğu coğrafya ve konum itibariyle her zaman gözde olmuş bir yer. Ve bu nedenle de pek çok krallık ya da pek çok imparatorluk tarafından yönetim merkezi olarak kullanılmış. Ama tarihin derinliklerine gidersek burayı ilk kuran İskender'in generallerinden Antigone olduğu söylenir. İskender öldükten sonra Anadolu'nun dört bir yanına dağılırlar ve çeşitli şehirler kurarlar. İşte Antigones burayı kurar ama ondan bir başka general burayı alır. O da Lysimachos'tur ve buraya eşinin adını verir. Eşinin adı Nikea'dır. İşte İznik kelimesinin kökenini oluşturan isim de Nikea ismidir. Ve ardından burası Bitinya Krallığı'nın yönetim merkezi olur ve daha sonra 11. yüzyılın sonlarına doğru 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından burası alınır ve Selçuklu'nun yönetim merkezi yapılır. Yaklaşık 22 yıl boyunca burası yönetim merkezidir Selçuklu'nun. Daha sonra Türklerin elinden burası çıkar ve bu sefer de Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Türklerin tekrar burayı ele geçirmesi için biraz daha beklemeleri gerekir. O tarih 1331'dir. O tarihte işte burası Orhan Gazi tarafından alınır ve o günden bugüne kadar da bir Türk kenti olarak gelir. İşte bütün bunları bize anlatan kişi aslında Strabon'dur. Tabii anlattığı Türklerden çok önceki tarihtir. Amasyalı gezgin ve seyyah olan Strabon, Geografik adlı kitabında bakın İznik'in Yunan ve Roma dönemini nasıl anlatmış. Bitinya'nın merkezi olan ve çok geniş ve verimli bir ova tarafından çevrili Askanya Gölü'nün kenarında kurulmuş olan Nikea yer alır. İlk defa Antigones tarafından kurulduğu ve onun adıyla anıldığı Antigonia. Ardından Lysimachos burayı aldı ve eşine isafeten Nikea dedi. Kent dörtgen şeklindedir ve dört kapısı vardır der Strabon. İşte o dört kapısından İstanbul kapısından.

Bunun haricinde Lefke Kapı, Göl Kapı ve Yenişehir Kapı olmak üzere 4 kapı var. Biz de doğal olarak İstanbul tarafından geldiğimiz için şehre İstanbul Kapısı'ndan giriş yapıyoruz.

İstanbul Kapı var olan ayakta kalmış en sağlam kapıların başında geliyor. Bir diğeri ise Lefke Kapı. Tabii ki üç kademeden oluşuyor ve en önemlisi yolun sağlamlığı. Hala o Arnavut kaldırımlı taş döşeli yol varlığını sürdürüyor. Burası çeşitli dönemlerde imar görmüş. Doğal olarak depremler, savaşlar derken yıkılmış ve yeniden yapılmış. Yapıldığı dönemlerde daha önceden yapılmış ve atıl olan yapılardan devşirme malzemeler getirilmiş. Burada inşaat malzemesi olarak kullanılmış. İşte onların da en ilgi çekeni kapının hemen iki tarafında arkamda gördüğünüz masklar. Bunlar bir zamanlar sapasağlam ayakta olan Roma tiyatrosundan getirilmiş. Geçmişte tiyatroda oyuncular mask takarak oynarlarmış. Bu da onları sembolize ediyor. Ve işte oradan alınmış ve şehrin girişine gelenleri karşılayacak vaziyette yerleştirilmiş.

İznik'e tepeden bakan Sancak Tarihi Tepesi'ndeyiz. Buraya bu ismin verilmesinin bir sebebi var. Çünkü burada Abdülvahap Sancak Tarihi adlı 8. yüzyılda İznik'i kuşatmaya gelen İslam ordularının bayraktarı olan bir kişi yatmakta. Bu kişi işte o kuşatmalar sırasında şehit olur ve buraya defnedildiği söylenir. Tabii ki Abdülvahap Sancak Tarihi'ye halk arasında verilen isim bambaşkadır. Halk Bayraklı Dede der. Ve bu isimle anılan Anadolu'da pek çok yerde Bayraklı Dede Türbesi karşımıza çıkar. Bunlar birer makam ve ziyaretgah olarak hala kullanılmaya devam ediyor. Tabii bu arada şunu söylemekte fayda var. Bu tip yüksek tepeler, özellikle de şehirlere yakın tepeler, oldum olası insanlar tarafından kutsal atfedilmiş, kutsallık atfedilmiş bu tip tepelere. Bunun tabii kadim inançlarla ilintisi var. Her zaman için Tanrı'nın, Allah'ın gökte olduğuna inanılmış ve böylesi tepeler ve dağlar da her zaman kutsal mekanlar haline getirilmiş. İşte bu da onlardan biri. Tabii bir özelliği daha var. Bu tip yerlerdeki mezarlar genellikle insan boyutundan çok daha büyüktür. Burada da aynı şey karşımıza çıkıyor. Bu, o kişinin boyunu posunu değil, onun ululuğunu göstermek için bu şekilde yapılmıştır.

Milattan önce 148 yılında burada biri vefat ediyor. Bu kişi Bitinya Kralı 2. Prusias. Burada olmasının sebebi ise oğlundan kaçması. Hayati tehlike doğuyor, oğlu tarafından öldürülmek isteniyor ve buraya kaçıyor. Ve burada oğlunun adamları tarafından yakalanıp öldürülüyor. Ve onun anısına burada İznik'te büyük bir anıt mezar inşa ediliyor. Ve o anıt mezar yüzyıllarca belki şehre tepeden bakıyor. Ve en önemlisi burası İznik'ten Mekece tarafına giden yol. Ve o yoldan geçenler de işte bu devasa anıt mezarı görüyorlar. Ancak daha sonra bir takım belki de doğa olayları.

deprem gibi şeylerle bu anıt mezar yerinden kopuyor, yuvarlanıyor ve 17 parçaya ayrılıyor. İşte bu anıt mezardan kalanlar bugün İznik'in arkasındaki Sancak Tarihi Tepesi'nde yol kenarında yatmakta. Gri kalkerden yapılmış bu taşlar 1953'te defineciler tarafından parçalanarak bu hale getirildiği yine söylenenler arasında. Bütün bunların dışında burası özellikle ismiyle dikkat çekiyor. Halk arasında Berber Kaya olarak anılıyor. Bunun da bir sebebi var. Geçmişte berberlerde otururken küçük çocuklar için konan bir takım tahtalar vardı rahat otursunlar diye. İşte onların o basamak görüntüsünden yola çıkarak belki de halk buraya bu ismi vermiş. Çünkü bu da basamak basamak yayılmış taşlardan oluşuyor. Berber Kaya anıtının bir başka özelliği de sinagog olarak belki de kullanıldığı düşünülüyor. Çünkü üstünde İbranice yazılar var. Burada bir zamanlar var olan Musevi cemaat tarafından kullanılmış. Ve üstünde şu ibare açık seçik görülüyor. Cennete layık olanlar diye bir ibare kalmış. Diğerleri silinmiş. Bunun dışında muhtemeldir ki belki de Hristiyanlar tarafından da kullanıldı. Çünkü pek çok yerinde haç motifleri görüyoruz. Ama asıl var olan 2. Prusias'ın mezarından kalan motifler kalkan motifleri. Bu da Prusias'ın belki de o askeri ve komutan yanını göstermek için bu mezara işlenmiş.

İznik şehri tıpkı İstanbul gibi surlarla çevrilmiş. Tamamen ayakta duran özellikle kara surları ve dört kapısı çok dikkat çekiyor. Bu dört kapıdan iki tanesi oldukça sağlam durumda. İşte bir tanesi önünde durduğum Lefke Kapı. Üç kademe halinde inşa edilmiş. Ve işin ilginç yanı her bir dönemde yıkılıp yeniden tamir edildiği için devşirme malzemeler de burada sıkça kullanılmış. Daha kapının girişinde hemen sağ tarafta bir ganimet teslim töreni, bir savaş sahnesi var. Yanında ise Romalı askerleri görüyoruz. Ama asıl dikkat çeken kapının iki tarafında konmuş olan kaideler. Bunlar birer yol kaidesi. Peki bunlar ne için kullanılmış? Bunlar yol boyunca, şehre giden yol boyunca sıralanmış kaideler. Ve her birinin üstünde bir senatöre, bir komutana ait aslında birer heykel varmış. Ancak daha sonraki dönemlerde o senatörün, o askerin hiçbir önemi kalmamış ve bunlar birer yapı malzemesi olarak kullanılmışlar. Bu kapının adı Lefke Kapı dedim. Peki Lefke nedir ve nerenin ismidir? Buradan devam ederseniz Osmaneli denilen bir yere gidersiniz ve Osmaneli denilen yerin eski ismi Lefke. Yani burası o tarafa baktığı için bu kapıya Lefke Kapısı adı verilmiş. Bu arada kapının üstünde hala o dönemlerden kalma yazıtlar, Yunanca, eski Yunanca yazılar görüyoruz. Bunların pek çoğu hala okunabilir durumda. Ve bunlardan bir tanesi aslında bize bu kapının kim tarafından ve kimin döneminde yapıldığını gayet iyi anlatıyor. Ve yazıtta şöyle yazıyor. Bu surlar İmparator Adrianus tarafından buranın yöneticisi Cassius'un gözetiminde ve denetiminde yaptırılmıştı.

ve neredeyse bütün bölgenin sembolü olan Yeşil Cami'nin önündeyim. İsmi üstündeki, minare üstündeki bu firuze renklerinden, çinilerden geliyor. Ama burayı yaptıran aile çok daha dikkat çekici. Çandarlı ailesi. Burayı da 1378 yılında bu ailenin fertleri inşa ettiriyor. Ve daha sonra burada bu aileden bazılarının türbeleri inşa ediliyor ve burada gömülüyorlar. Tabii ki Çandarlı ailesi deyince bu 4-5 hizmet etmiş, Osmanlı'ya hizmet etmiş ünlü ismin en önemlisi Çandarlı Kara Halil Paşa. Onun ünü de Fatih'le ve babası 2. Murat'la birlikte bu ülkeye hizmet etmiş olmasından kaynaklanıyor. Diğerleri de bu hizmetleri yaptılar. Ancak onun hikayesi diğerlerine göre biraz daha farklı. 2. Murat devrinde yine Çandarlı vezirdir Kara Halil Paşa. Sonraki dönemde tahta Fatih Sultan Mehmet geçer ve görevine devam eder. Ancak Fatih Sultan Mehmet çok gençtir. Bu durumdan Kara Halil Paşa çok da hoşlanmaz. Ve nitekim İstanbul'un fetih planları gündeme gelince bu işe muhalif olur. Ve bu işten vazgeçirmeye çalışır Fatih Sultan Mehmet'i. Oysa bu Fatih'in ülküsüdür. Ve hiçbir şey onu bu yoldan geri döndüremez. Ancak bu muhalif duruşu diğerlerine not eder. Ve fetihten yaklaşık 3 ay sonra Temmuz ayında Kara Halil Paşa önce Yedikule'de 40 gün boyunca hapsedilir ve daha sonra gözüne mil çekilip idam edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından alınır ve buradaki türbesine defnedilir. İşte böylesi önemli bir ailenin yaptırdığı bir camiden bahsediyoruz. Ama ailenin yaptırdığı cami özellikle tek kubbesiyle Osmanlı erken dönem mimarının da anıtsal eserlerinden biri olarak karşımızda durur.

İznik pek çok Bizans ve Osmanlı eserine ev sahipliği yapıyor. Ve en önemlisi Osmanlı'nın erken dönemine ait pek çok eser karşımıza çıkıyor. Bunların da en göze çarpanlarından biri hemen arkamda gördüğünüz Nilüfer Hatun imareti. İmaret, yoksullara yemek dağıtmak için yapılmış yapılara verilen isimdir. Burayı da aslında Nilüfer Hatun kendisi yaptırmıyor. Oğlu Hüdavendigâr, yani Murat Hüdavendigâr, annesinin anısına bir hayır kurumu olarak burayı inşa ettiriyor. 1388 yılında yapılıyor ve büyüleyici, almaşık, taş işçiliği, tuğla işçiliğiyle dikkat çekiyor. 19. yüzyıla kadar imaret işlevi sürmüş. Daha sonra 1960'lara kadar biraz metruk kalmış, bir restorasyonla burası İznik'in müzesi haline getirilmiş. Ve uzun yıllar hem İslam eserleri hem de arkeolojik eserler burada sergilenmiş. Ancak daha sonra İznik yeni bir müze, yeni bir arkeoloji müzesi kazanınca buradaki o Yunan-Roma dönemine ait eserler oraya taşınmış ve burası da sadece İslam eserleri müzesi olarak hayatına devam etmiş. Şimdi biz de gezeceğiz ve gezerken aslında size Nilüfer Hatun'u anlatmak istiyorum.

Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun, bu imareti yaptıran ya da adına yaptırılan kişi. İşte bu imaretin adına yaptırıldığı Nilüfer Hatun aslında Yarıser Tekfur'un kızıdır ve bir Hristiyandır. Ve babası onu Bilecik Tekfur'un oğluyla evlendirmek niyetindedir. Ve işte onların düğünü sırasında söylence odur ki Orhan Gazi ve Osman Gazi ve diğer elemanlarıyla birlikte, askerleriyle birlikte bu düğün konvoyunu basarlar ve Olafera'yı kaçırırlar. Ardından da Osman Gazi oğlu Orhan Gazi ile Olafera'yı evlendirir ve Müslüman olur, Nilüfer adını alır ve padişaha da çocuklar doğurur. Bunlardan biri Murat Hüdavendigâr'dır, diğeri ise Gazi Süleyman Paşa. Murat Hüdavendigâr, babası Orhan Gazi'den sonra tahta çıkacak kişidir ve çıktıktan sonra tahta işte annesinin anısına bu binayı yaptırır. Nilüfer Hatun'la ilgili bilgileri aslında Seyyah İbni Batuta'dan öğreniyoruz. İbni Batuta eserinde ondan şöyle bahsediyor. Dindar ve erdemli bir kadındı. Ayrıca ekliyor. O eşi Orhan Gazi ile birlikte Bursa'da değil, Anadolu'nun Kudüs'ü sayılan İznik'te ikamet ediyordu. Ve yanındaki hizmetleriyle birlikte bu biraz terk edilmiş, kendi halindeki ama münzevi hayatına da çok uygun şehirde yaşamına devam ediyordu der. Nilüfer Hatun'un bir özelliği de dirayetli ve yönetimde etkili bir kadın olması. Nitekim Orhan Gazi sefere çıktığında işte ona naiplik eden, yani yönetimi ele alan bir kadın olarak da adını tarihe yazdırmış.

İznik denince ilk akla gelen kuşkusuz Çin'idir. Çin'i sanatının Osmanlı döneminde zirve yaptığı ve üretildiği yer İznik'tir. Bunun tabii bir geçmişi var. Kara Hanlar döneminden başlıyor ve yaklaşık neredeyse 1000 yıl boyunca Türk dünyasında Çin'i var oluyor. Çin'i yani Çin tarafından geldiği isminden de anlaşılıyor. Ama Türkler tarih boyunca kültür ve inanç taşıyıcısı olmuştur. Ve bu taşıma işlemini de doğudan batıya doğru yapmıştır. İşte Çin'i sanatı da bu taşıdığı kültür öğelerinden biridir. Ve Büyük Selçuklu ardından Anadolu Selçukluları da Çin'de çok önemli işler ortaya koymuşlar. Renkler biraz daha mat, soluk renkler. Ama Osmanlı döneminde İznik Çiniciliği renkleri açıkçası coşturuyor. Ve ilk dönemlerde mavi beyaz renkler hakimken daha sonra zümrüt yeşili ve mercan kırmızısı işin içine katılıyor. Ve işte İznik Çinisini yapan ve öne çıkaran şey de işte bu mercan kırmızısı oluyor. Özellikle sır altında kendiliğinden kabaran bu mercan kırmızısı pütürlü ve daha ışık gölge oyunlarına müsait perspektif kazandırıyor, bir derinlik kazandırıyor. Mercan kırmızısı alameti farikasıdır İznik Çinisinin. Ve Osmanlı döneminde burada üretilen çiniler sarayın en çok tükettiği malzemelerin başında gelir. Ve özellikle Süleymaniye Camisi, Sokollu Camisi, Rüstempaşa Camisi İstanbul'da işte 16. yüzyıl yani İznik Çinisi'nin zirve yaptığı dönemin ürünleridir. Ve en güzel çiniler de onlardır. 17. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı'nın bir rivayete göre buradan her seferinde çinileri İstanbul'a taşıtmak yerine Edirne Kapı'daki Tekfur Sarayı'nda bir atölye kurduğu rivayet edilir. Ve orada üretilen çiniler daha sonra Osmanlı'nın hayatında yer almaya devam etmiş ama asla ve asla 16. yüzyılın kalitesini tutturamamış. Ve ardından buradaki ustaların gitmesi Osmanlı'nın biraz gerilemesiyle birlikte 18. yüzyılda İznik Çiniciliği de neredeyse yok olma aşamasına gelmiş. Ta ki 20. yüzyılın ortalarına doğru bu iş tekrar canlanmaya başlamış. Özellikle İznik'te açılan okullar, vakıflar bu işe el atmışlar ve tekrar İznik Çinisi üretilmeye başlanır hale gelmiş.

Osmanlı Bursa'yı başkent yapıp İznik'i topraklarına kattıktan sonra burası hemen Bursa'nın yanı başında ama o kadar kalabalık olmayan doğayla iç içe bir yer olarak bir tarafı dağ, bir tarafı göl ve yeşil bir ormanın içinde, zeytin ağaçlarının içinde, doğayla iç içe olduğu için de pek çok alimi kendine çekmiş. Ve Osmanlı döneminde burası alimler yuvası olarak anılmış. İşte o alimlerden, velilerden biri de Eşrefzade Rumi'dir. 15. yüzyılın önemli velilerinden biridir kendisi.

Hacı Bayram Veli'den ve Emir Sultan'dan dersler almış, kendini yetiştirmiş ve burada da uzun bir süre ikamet etmiş. Aslen Mekkelidir ailesi ama daha sonra Anadolu topraklarına göçmüşler ve İznik'e yerleşmişler. Peygamber soyundan olduğu söylenir. En önemlisi de Kadirilikte onu Abdülkadir Geylani'den sonra ikinci önemli şahıs olarak anarlar. Yine Kadiriliğin içinde Eşrefiye tarikatını kurmuştur ve Vahdet-i Vücut'la ilgili sıra dışı şiirler yazmıştır. O şiirlerden özellikle bazıları biraz batini izler taşır. Bununla ilgili çeşitli rivayetler vardır. O rivayetlerden biri ise ondan bir adım önce, neredeyse bir 50 yıl önce burada ikamet eden bir kişiden etkilendiği söylenir. O kişi de Şeyh Bedrettin'dir.

Şu anda İznik'in tam ortasındayım. Dört kapısı var olduğunu söylemiştim. İşte bu dört kapının geldiği yollar tam burada bir kavşak noktası oluşturur. Yani şehrin merkezi ve kalbi burasıdır ve burada bir zamanlar Roma döneminde bir cimnazyum, yani çocukların eğitildiği bir eğitim binası varmış. Ancak daha sonra Hristiyanlık kabul edilir ve buraya büyük bir kilise yapılır. O kilisenin adı Ayasofya'dır. Ayasofya Kilisesi'ni pek çok yerde görüyoruz. En büyüğü İstanbul'da, Trabzon'da da karşımıza çıkıyor. Ayasofya, kutsal bilgelik anlamına gelir ve bu Meryem Ana'ya ithaf edilmiş kiliselere verilen bir isimdir. İşte bu da onlardan biri. Ve burası Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir olaya mekan olmuş. O olayda Hristiyanlığın son ekümenik toplantısı olan 787 yılında yapılan 7. konsüle ev sahipliği yapmış. Peki bu konsüller ne için toplanıyordu? Bu konsüllerin toplanma sebebi Hristiyanlığı biraz kurallarını derli toplu hale getirmekti. Bunların birincisi 325 yılında İznik'te ve sonuncusu 787 yılında işte burada toplandı. Birincisi göldeki, göl kıyısındaki Senatus Sarayı'nda, İmparatorluk Sarayı'nda toplanmıştı. Ama 7. ve sonuncu konsül toplantısı işte arkamda gördüğünüz bir zamanların Ayasofya Kilisesi'nde yapıldı. Ve burada önemli kararlar çıktı. Çünkü o dönemde bir problem vardı Hristiyan dünyasına tartışılan. Freskolarda, mozaiklerde suret olsun mu? Meryem'in ve İsa'nın ve diğer azizlerin resimleri kırılmıştı. Yani ikonoklast, ikona kırıcı dönem vardı ve o dönemi sonlandıran toplantılar işte burada yapıldı.

Hristiyan dünyasının en çok tartışılan konularının başında ikona olsun mu, olmasın mı meselesi yer alır. İşte 726 yılında başlayan ikona yasağı yaklaşık bir 50-60 yıl sürer ve İmparatoriçe İrene döneminde 787 yılında burada yapılan 7. konsülle tekrar serbest bırakılır. Ve artık fresko ve mozaiklerde Hazreti İsa'nın, Yuhanna'nın ve Meryem'in resimleri yapılmaya başlanır. İşte burası da o yasakların kalkmasından sonra bütün bunların, yani freskoların ve mozaiklerin yapıldığı ilk yapılardan biri olarak bilinir. Nitekim içeriye girdiğinizde hemen sol tarafta bir niş içinde Yuhanna, Meryem ve İsa'yı görüyorsunuz. Ayrıca yine taban süslemeleri de, mermer mozaikler de yerde hala korunmaya devam ediyor. Burası 1331 yılında Sultan Orhan tarafından bir minare eklenerek camiye çevrilir. Bu biliyorsunuz İstanbul'da da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de geçerlidir. Terk edilmiş kiliseler bir minare ile camiye çevrilmiştir ve ibadete açılmıştır. İşte burası da onlardan biridir. Ve buraya Ayasofya'yı Suhra Camisi denir. Yani Küçük Ayasofya adı verilir. Ve o şekilde de günümüze kadar gelir. Ancak bir dönem burası artık terk edilmiştir ve ardından da bir müze olarak hizmete açılır. Ve yıllar sonra tekrar burası camiye dönüştürülür. Bugün cami müze işlevini birlikte yürütüyor. Ama bu yapının en önemli özelliklerinin başında Mimar Sinan'ın Kanuni döneminde bir tamirat sırasında buraya dokunduğu ve pek çok detayı yenilediği söylentiler arasındadır. Kısacası burayı taçlandıran önemli şahıslardan biri de Mimar Sinan'dır.

Bilindiği gibi kiliseler doğuya bakarlar ve absisleri, yine koronun olduğu basamaklar genellikle doğudadır. Ama daha sonra bu tip yapılar camiye çevrilince mihraplar güneydoğuya baktığı için absislerin hemen sağ tarafına inşa edilirler. Yani merkezde bir kaçma ortaya çıkar. İşte burada da aynı şeyi görüyoruz. Absis buradayken mihrap biraz daha onun sağında yer alıyor.

0: Teşekkürler.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Teşekkürler. İznik'te kahve molası vermek için en uygun yerlerin başında Gazi Süleyman Paşa Medresesi gelir. Burası Osmanlı'nın ilk medresesi olarak bilinir ve U biçiminde yapılmıştır. İçinde 11 tane öğrenci hücresi yer alır. Burası Gazi Süleyman Paşa'nın 1332 yılında inşa ettirdiği bir eğitim merkezi. Bugün tabii ki odalarında çini yapılan yerler olarak hayatına devam ediliyor. Ama bu arada Gazi Süleyman Paşa'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Gazi Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğludur. Annesi de Nilüfer Hatun'dur. Ama asıl önemlisi onun kardeşi Murat Hüdavendigâr padişah, sultan olduktan sonra o da seferlere çıkar. Ve o seferlerin en önemli yönü Balkanlardır, batıdır. Ve işte Osmanlı'ya Balkanların yolunu açan kişi olarak bilinir. Ordularını Biga'da toplamıştır ve gemileri Çardak Limanı'ndan yan yana dizerek bütün orduyu karşı kıyıya geçirmiştir. Ve Bolayır'ı kendisine üs yapmıştır. Ve oradan çeşitli köyler kurarak, Türk köyleri kurarak ve çevrelere, çevre illere de, çevre yerleşimlere de seferler yaparak orada pek çok yeri Osmanlı toprağına katmıştır. Ve 1360 yılına gelindiğinde bir attan düşerek bu şekilde hayattan ayrıldığı söylentiler arasındadır. Ama asıl ilginç olan şudur. Bugün mezarı Bolayır'dadır. Bir türbesi vardır ve o türbeye girdiğinizde içeride iki tane mezar görürsünüz. Bunlardan bir tanesi Gazi Süleyman Paşa'nındır. Ama ilginç olan diğer mezarda yatan şeydir. O da Gazi Süleyman Paşa'nın atıdır. Eski Türk geleneklerine göre atıyla birlikte gömülmeyi vasiyet etmiştir. Ve nitekim bugün o türbede atıyla birlikte yatmaktadır.

Bir zamanlar İznik Gölü'nün kıyısında muhteşem bir Bizans sarayı vardı. İşte bu sarayın adı Senatüs Sarayı'ydı ve burada çok önemli olaylar gerçekleşti. Bunların bir tanesi Hristiyanlık dünyasının ilk konsül toplantısının yapılmasıydı. 325 yılındayız. İmparator Konstantin biraz sağa sola savrulmuş ve her kafadan bir ses çıkan

Hristiyanlık konusunda bir tasarım, belki de bir şekillendirme yapmak ister. İşte bunun için 200'ün üzerinde çeşitli din adamını çeşitli yerlerden çağırır ve buradaki sarayında bir toplantı yaptırır. Buna İznik Amentusu denir ve bununla birlikte artık Hristiyanlık zapturapt altına alınmış, kuralları belirlenmiştir. Ve o sırada var olan bir din adamı, Arius. Arius'un bir savı vardır. O da o güne kadar kabul edilen Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur savına karşı bunun böyle olmadığını söyler. Tabii ki tepki alır ve sürgüne yollanır. Ardından Hristiyanlığın temelini oluşturan Hazreti İsa'nın iki tarafı, iki yönü ortaya çıkar. İşte bu da Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur ve Tanrı'dır gibi bir savdır ki o da burada kabul görür. İşte o ihtişamlı Senatus Sarayı sonraki yüzyıllarda, aradan yüzyıllar geçtikten sonra Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Onun da bir sebebi vardır. 1204 yılında Haçlılar gelir Konstantinopolis'i işgal ederler. Ve yönetim orada barınamayacağı için imparatorlar buraya kaçarlar. Ve burada yaklaşık 3-4 imparator 57 yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun kalan parçalarını buradan yönetir. İşte bütün bunlara sahne olan saray budur. İşte o ihtişamlı saraydan bugün birkaç temel taşı, bir iki duvar kalmış. Ancak bu görünenler su üstünde, karada olanlar. Ama asıl saray suyun altında kalmış. Suyun yükselmesiyle birlikte sarayın temelleri suyun altında. Bunu görebilmek için de sudan biraz yükselmek gerekiyor. İznik Gölü'nün içinde Senatus Sarayı'ndan ve yine Bizans dönemine ait Büyük Bazilika'dan kalan kalıntıların dışında buradan kalan günümüze bir de şiir var. O şiire geçmeden önce gölün o dönemdeki ismini söylemek istiyorum. Askanya olarak anılıyor. Ve işte o Askanya Gölü daha sonra İznik Gölü olarak anılmaya devam ediyor. Az önce de söyledim, gölle ilgili bize bugüne kalan bir şiir var ve o şiiri yazan Nazım Hikmet. Şeyh Bedrettin Destanı adını taşıyan bu uzun şiir bize Şeyh Bedrettin'le ilgili bilgiler vermesinin yanında İznik ve gölle ilgili de bir takım dizelere sahiplik yapmakta. İşte o dizelerde bakın Nazım Hikmet İznik Gölü'nü ve Bedrettin'i nasıl anlatmış. İznik Gölü'nde akşam oldu. Bedrettin eğildi suya. Avuçlayıp doğruldu ve sular parmaklarından dökülüp tekrar göle dönerken dedi kendi kendine, o ateş ki kalbimin içindedir, tutuşmuştur, günden güne artıyor. İşte Şeyh Bedrettin Destanı'nda Nazım Hikmet'in bahsettiği Şeyh Bedrettin buraya sürgüne gönderilmiştir. Gönderen Mehmet Çelebi'dir. Osmanlı'da fetret devridir ve yaklaşık 12 yıl süren bu başsızlık ya da çok başlılık döneminin sonunda Mehmet Çelebi iktidarı ele geçirir. Ve ardından Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Bunun bir sebebi vardır. Şeyh Bedrettin Varidat adlı bir kitap yazmıştır, İçe Doğanlar. Bir de doktrini vardır, ortakçılık. İşte bu ortakçılık doktrini her şeyin paylaşılması üzerine bina edilmiştir. Ve bu doktrinden yola çıkan bir grup Çeşme Yarımadası'nda Osmanlı'ya baş kaldırmıştır. Ve bu baş kaldırının sonunda Osmanlı o grupla savaşa tutuşur. Önce yenilse de daha sonra bu grubu ortadan kaldırır. Liderlerini idam eder ve daha sonra da bu işe sebep olduğunu düşündükleri Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Ancak bu işin bir de devamı vardır. Sürgünden sonra buradan idam edilmek üzere onu almaya gelir Osmanlı'dan bir takım askerler. Ancak bunu duyunca buradan kaçar ve o yolculuk, kaçma yolculuğu bugün Yunanistan'daki Serez'e kadar devam eder. En sonunda orada yakalanır ve Serez'in esnaf çarşısında Şeyh Bedrettin idam edilir.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde İznik'teydik. Başlıca eserleri gördük, mekanları gezdik. Bunların içinde neler yoktu ki? Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti, Gazi Süleyman Paşa Medresesi, Senatus Sarayı ve Ayasofya Camisi. Tabii her zaman olduğu gibi yine bu mekanları ve yapıları rivayetler, efsaneler ve söylentiler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Beyazıt Meydanı'ndayız. Rotamız Beyazıt Külliyesi ile başlayacak. Sahaflar Çarşısı, Üniversite Giriş Kapısı, Theodosios Anıtı ve Patrona Halil rotamızda ziyaret edeceğimiz yerler arasında olacak. Tabii ki her zaman olduğu gibi tüm bu mekanları efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Beyazıt Külliyesi, bugünkü Beyazıt Meydanı'nı domine eden yapılar topluluğu. İçinde medresesi, hamamı, kütüphanesi ve tabii ki ana yapısı 3. tepede muhteşem bir şekilde yükseliyor. Burayı yaptıran 2. Beyazıt. Ancak bu caminin en temel özelliklerinden biri, klasik dönem camilerin ilk yapısı olarak ve en eski yapısı olarak karşımızda duruyor. Ve bunun için Ahmet Hamdi Tanpınar, şunu söylüyor, özellikle bu cami ve Fatih Camisi İstanbul'un ortasına konan iki beyaz güvercindir. Ve bu güvercinler hala burada gelenek olarak devam eder. Avluda hala güvercinler uçmaya devam ediyor. Ama işin ilginç yanı, bu camiye halk arasında bir zamanlar güvercinli cami denirmiş. Bunun da bir sebebi var. İkinci Beyazıt bir namaz sonrası çıktıktan sonra bir yaşlı kadından iki adet güvercin alıyor. Ve işte o günden sonra buraya güvercinli cami dendiği rivayet edilir. Ama bunun bir nedeni de muhtemeldir ki hala dış avluda toplanmaya ve uçmaya devam eden güvercinler olsa gerek.

Külliye yapıldıktan yaklaşık 20 sene sonra İstanbul büyük bir deprem yaşar. Tarihler 10 Eylül 1509'u göstermektedir ve gece yarısı saat 4'te büyük bir deprem olur. İşte bu depremden sonra 1070 ev yıkılır. Şehrin nüfusu o dönemde 160 bin kişidir ve 5000'e yakın insan ölür. Ve böylesi büyük bir depremden sonra büyük bir imar faaliyeti başlar. Ancak bu sırada deprem sırasında buranın ve Fatih Camisi'nin pek çok yeri yıkılmıştır. Beyazıt Camisi'nin kubbesi çökmüştür. Surların bir bölümü yıkılmıştır. İşte bu büyük zayiattan sonra büyük bir imar faaliyeti başlar ve bu 65 gün sürer. Söylenen odur ki 65 günde şehir tekrar imar edilmiştir. Ama asıl ilginç olan ülkemizin ve Osmanlı'nın da ilk imar yasası işte o dönemde Beyazıt tarafından çıkarılmıştır. Ve artık evlere standartlar, zeminlere de kontroller getirilmiştir. Ve sonraki dönemlerde bu camiyle ilgili pek çok metin yazılır. İşte onlardan birini yazan da Evliya